anlaştık ettik. Bir aybımı gördünse söyle, bir daha yapmayayım, dedi. İbrahim bin Ethem cevabında, kardeşim sende bir ayıp görmedim. Ben sana daima sevgi gözüyle baktım. Onun için seni hep iyi buldum. Senden gördüklerim hep iyi şeylerdi. Ayıp arıyorsan başkalarına sor, buyurdular. İbrahim bin Ethem'e, sen kimin kulusun, dediler. Titredi, titredi, yere düştü ve kendinden geçip yerde çırpınmaya başladı. Bir müddet sonra kendine geldi, kalktı ve bir ayet-i kerime okudu. Ona, niçin cevap vermedin, dediler. İbrahim bin Ethem, korktum. Eğer onun kuluyum desem, benden kulluk hakkını ister. Değilim desem, bunu da diyemem, buyurdu. İbrahim bin Ethem, vefat ettiği gün, yeryüzünün emanı ölmüştür diye gizliden bir ses duyuldu. Bunu herkes işitti. Fakat manasını anlayamadılar. Acaba ne olacak diye merak ettiler. Ne zaman ki İbrahim bin Ethem'in vefat haberi duyuldu, herkes bu sözün İbrahim bin Ethem için olduğunu o zaman anladılar. İbrahim bin Ethem Ramazan-ı Şerif'te ekim biçer, aldığı ücreti muhtaç olanlara verirdi. Gece sabaha kadar ibadet eder, hiç uyumazdı. Ona, hiç uyumadan nasıl durabiliyorsunuz, diyenlere, nasıl uyuyabilirim ki? Ağlamaktan bir an kesilemiyorum. Bu halde gözüme uyku girmesi mümkün mü? Derdi. Namazını bitirdikten sonra ellerini yüzüne kapar, yaptığım ibadet doğru ve makbul olmaz da eski bir paçavra gibi yüzüme çarparlar diye çok korkuyorum, buyururdu. İbrahim bin Ethem, ıssız bir yerde, harabe bir binada, şiddetli soğuk ve ayazın olduğu bir gece, 3 kişi ibadet ediyorlardı. Arkadaşları uyuduktan sonra, İbrahim bin Ethem kalkıp, sabaha kadar kapıda bekledi. Niye böyle yaptın dediklerinde, arkadaşlarım uyurken bir tehlike meydana gelirse, onu ben karşılayayım. Arkadaşlarım üzülmesinler diye böyle yaptım, buyurdu. İbrahim bin Ethem, arkadaşlarıyla bir defasında sefere çıkmıştı. Azığı bitti. Benim yüzümden bir kardeşim sıkıntıya, zahmete girmesin düşüncesiyle uzun müddet kimseden bir şey istemedi. İbrahim bin Ethem anlattı. Bir gece Mescid-i Aksa'da kalmak istedim. Cami vazifelilerinin beni görmemeleri için içeride bulunan hasırların arasına gizlendim. Beni görselerdi içeride kalmama izin vermezlerdi. Gece geç vakit olunca kapı açıldı ve içeriye hiç tanımadığım bir zat girdi. Yanında derviş kıyafetli 40 kişi daha vardı. O yaşlı zat mihraba geçti. 2 rekat namaz kıldıktan sonra dervişlere yöneldi. Dervişlerden biri, "Bu gece burada tanımadığımız, bizden olmayan biri var," dedi. Mihrapta bulunan yaşlı zat tebessüm etti. "Evet, İbrahim bin Ethem var. 40 gündür kalp huzuru ile ibadet yapamamaktadır," dedi. Bunları duyunca ben açığa çıktım. Mihrapta bulunan zata, "Evet, doğru söylüyorsunuz. Lütfen bunun sebebini de bildiriniz," dedim. O zat şöyle anlattı. "Filan zaman Basra'da hurma satın almıştın. Bu sırada yere bir hurma tanesi düştü. Sen o hurmayı kendi hakkın zannederek aldığın hurmaların içine koydun. Onu yediğin için 40 gündür ibadetlerinden tat alamıyorsun," dedi. Ertesi gün hurmayı satın aldığım zatın yanına gitmek için yola çıktım. Hurma satanı bulup olanları anlattım
ve kendisinden helallik diledim. O da hakkını helal etti ve madem ki bu iş bu kadar hassastır, o halde ben şimdiden sonra hurma satmayı bıraktım, dedi. Sonra dükkanını kapattı. Vakitlerini ibadetle geçirmeye başladı. Nihayet o da Allahü Teala'nın has kullarından oldu. İbrahim bin Ethem'e şöyle sordular: Allahü Teala Mü'min suresi 60. ayetinde mealen Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyor. İbrahim bin Ethem buyurdu ki Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduğunu görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler üzerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsinler. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh helal lokma yemeye çok dikkat eder ve herkese tavsiye buyururlardı. Bir gün kendisine falan yerde bir genç var. Gece gündüz ibadet ediyor, kendinden geçiyor dediler. İbrahim bin Ethem gencin yanına gidip 3 gün onun misafiri oldu. Dikkat etti. Söylenenlerden daha çok şeyler gördü. Kendinin uyuşuk, halsiz, habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşırıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır yoksa halis ve doğru mudur? Bunu anlamak istiyordu. Önce yediğine dikkat etti. Helalden değildi. Allahu Ekber! Bu halleri hep şeytandandır deyip genci evine davet etti. Kendi helal lokmalarından bir lokma yedirince gencin hali değişip o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç İbrahim bin Ethem'e bana ne yaptın diye sordu. Lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. Asıl doğru halin meydana çıktı, buyurdu. İbrahim bin Ethem bir gün deniz kenarında oturmuş, elbisesini dikiyordu. O beldenin valisi yanındakilerle birlikte oradan geçerken İbrahim bin Ethem'in başında durdu. Vali onu seyrederken şöyle düşündü. Bak şu dünün padişahına, böyle yapmakla eline ne geçti? İbrahim bin Ethem, valinin aklından geçenleri anlamıştı. İğnesini hemen denize fırlattı. Sonra da, balıklar, iğnemi getirin, dedi. Bir balık, İbrahim bin Ethem'in denize attığı iğnesini getirdi. İbrahim bin Ethem, valiye döndü ve elime bu iğne geçti, buyurdu. Yani ben Allahü Teala'dan gayrı olanları bırakıp bütün varlığımla ona döndüğüm için bu balıkları bana hizmetçi etti ve bu kerameti verdi demek istedi. İbrahim bin Ethem'den biri nasihat istedi. Ona 6 şeyi kabul edip yaparsan hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette rahat edersin.
O altı şey şunlardır.

1. Günah işleyeceğin zaman Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah işleme. Görmediği yerde günah işle. Onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip gördüğü yerde günah işlemek uygun değildir. 4. Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, gücün kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse buna imkan yoktur dedi. İbrahim bin Ethem devamla öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emir verince ben gitmem de. Soran kimse dedi ki bu sözümü dinlemezler. Nasihatları dinleyen kimse hemen tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi. İbrahim bin Ethem sofraya pek çok yemek koymuştu. Süfyan-ı Sevri, israf değil mi, ne yapıyorsun deyince, misafirin önüne konan yemekte israf olmaz buyurdu. Adamın biri İbrahim bin Ethem'e, ne mutlu sana, bekarlığı tercih etmekle tamamen ibadete bağlanmış oldun deyince, İbrahim bin Ethem, çoluk çocuğun için çektiğin bir sıkıntı benim bütün yaptıklarımdan daha üstündür dedi. Adam, o halde niçin bekarlığı tercih ettin deyince, benim aileye ihtiyacım yok. Keyfi olarak da bir kadını sefil etmek istemedim dedi. İbrahim bin Ethem bir deniz yolculuğundayken şiddetli fırtına olmuştu. Gemidekiler bu ne büyük felakettir dediklerinde İbrahim bin Ethem bu bir şey değil, asıl felaket insanlara arz-ı ihtiyaçtır dedi. Evzai bir gün İbrahim bin Ethem'le karşılaştı. İbrahim'in omuzunda bir miktar odun vardı. Evzai, ya Eba İshak, bu yaptığın nedir? Dostların senin ihtiyacını temin ederler, dedi. İbrahim bin Ethem, ya Eba Amr, böyle söyleme. Zira helal kazanç uğrunda zillete katlanan kimseye cennet vacip olur diye duyduğum için kendi nafakamı kendim temine çalışırım dedi. İbrahim bin Beşşar anlatıyor. Bir gün İbrahim bin Ethem'e bugün inşaatçılara toprak taşıyacağım dedim. Bana sen hem talip hem de matlupsun. Seni arayanın elinden kurtaramazsın. Aradığın yetecek miktar olsun, fazlasına boş ver. Nice harislerin mahrum ve nice zayıfların rızıklanmış olduklarını görmüyor musun? Dedi. Ben de bakkalda bir dirheme yakın param var dedim. O halde daha ne istiyorsun? Dedi. Rivayete göre İbrahim bin Ethem kır gezintisine çıkmıştı. Bu gezinti esnasında karşısına bir asker çıktı ve sen köle misin? Evet, köleyim. Kasabanın en şenlik yeri neresidir? Bu soru üzerine askere mezarlığı gösterdi. Bunun üzerine askerin canı sıkıldı ve sana imar edilmiş yeri soruyorum. Sen bana mezarlığı gösteriyorsun dedi. İbrahim bin Ethem yine mezarlığı gösterdi. Bunun üzerine asker kamçı ile başına vurup yardı ve onu şehre götürdü. Askerin dostları onları karşıladı. Bu ne haldir diye sordular. Asker de başından geçenleri etraflıca anlattı. Bunun üzerine halk, sen ne diyorsun? Bu İbrahim

zulmetti diyenlere, onun bana yaptığına karşılık mükafat alacağımı biliyordum. Onun yüzünden mükafat görmem ve benim yüzümden onun ceza görmesini muvafık bulmadım. Onun da benden iyilik görmesini arzu ettim dedi. İbrahim bin Ethem bir gün kardeşliklerinden birine, al şu parayı da git bize kaymak, bal ve beyaz ekmek al gel dedi. Etrafındakilere bunlar çok gelmiş ve bunların hepsini alacak mıyız dediler. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem, yazıklar olsun size. Biz bulduğumuz vakit erkekler gibi yer, bulmadığımız vakit yine erkekler gibi sabrederiz buyurdu. İbrahim bin Ethem'e sormuşlar. Bir adam bir adama söz verip gelmediği zaman ne yapmalı? Gelecek namaz vaktine kadar bekler diye cevap vermiştir. İbrahim bin Ethem adamın birine, rüyada sana verilen bir kuruşa mı daha çok sevinirsin, yoksa uyanık iken sana verilen bir altına mı diye sordu. Adam, elbette uyanıkken aldığım bir altına daha çok sevinirim dedi. İbrahim bin Ethem ona, yalan söylüyorsun. Zira senin dünyalıkta sevdiğin, rüyada sevdiğin gibidir. Ahiret için sevmediğin, uyanıklıkta sevmediğin gibidir, dedi. İbrahim bin Ethem diyor ki, ben marifeti Sem'an adında bir rahipten öğrendim. Bir gün kilisesine gittim ve kendisine, ne vakitten beri bu hücrede bulunuyorsun diye sordum. Rahip, 70 senedir buradayım dedi. Ne yer ne içersin? Bunu neden soruyorsun dedi. Öğrenmek istediğim için sordum dedim. Her gece nohut yerim dedi. Bu yemekle nasıl geçiniyorsun dedim. Karşındaki kiliseyi görüyor musun dedi. Evet görüyorum. Oradakiler senenin muayyen günlerinde gelir, hücremi temizler, süsler, onu ziyaret eder, bana saygı gösterirler. Ne vakit ibadetten ağırlanırsam o günü hatırlarım. Ağırlık üzerimden kalkar da bir saatlik zevke, bir senelik meşakkati feda ederim. Ben bir saatlik izzet için bir yıllık zahmete katlanırım. Sen de ebedi izzet için bir saat katlan dedi ve marifeti kalbimde büyüttü. Sonra devamla bu kadarı yeter mi? Daha söyleyeyim mi? Dedi. Ben yetmez, arttır dedim. Rahip aşağı in dedi. Beraberce indik. Bana içinde 20 adet nohut bulunan bir bardak doldurdu. Sonra bana kiliseye gir de sana verdiğimi görsünler dedi. Kiliseye girince Rumlar etrafımı çevirdi ve şeyhimiz sana ne verdi diye sordular. Ben kendi yiyeceğinden bana ikram etti dedim. Sen onu ne yapacaksın? Bizim ona daha çok ihtiyacımız var dediler. Sonra da bana ne istiyorsun söyle dediler. Ben 20 nohuda 20 altın dedim. Onlar da hemen parayı verip nohudu aldılar. Rahibe döndüm. Rahip bana ne yaptın diye sordu. Ben de olup biteni etraflıca anlattım. Rahip, beceremedin. 20.000 altın isteseydin alacaktın. İşte bu ibadet etmeyenlerin eriştiği ululuktur. Sen ibadet edenleri buradan kıyasla. Dostum, Rabbine dön, altın ve gümüşe boş ver, dedi. Bir adam İbrahim bin Ethem'den öğüt istedi. O da, insanlardan sakın. Bununla beraber insanların arasına gir. İnsanlar sana lazımdır. Zira insan insandır. Fakat her insan insan değildir. İnsanların kötülerinden sakınmak ve olgunlarıyla düşüp kalkmak lazımdır. Ne yazık ki olgun insanlar gitti de şimdi insan müsveddeleri kaldı. Bunlara insan diye bakılmaz. Belki de bunlar hayırlarından ümit kesilmiş kimselerdir, buyurdu. İbrahim bin Ethem anlattı. Karanlık ve yağmurlu bir gecede tavafta tek başıma kalmıştım. Kâbe'nin kapısı önünde ve Mültezem'in yanında durdum.

durdum. Allah'a dua ettim ve "Ya Rabbi, beni günahlarımdan koru," dedim. Bu arada şöyle bir ses işittim. "Herkes benden bunu ister. Ben herkesi korursam neyi affedip bağışlayacağım?" Adamın biri İbrahim bin Ethem'e 10.000 dirhem getirdi. İbrahim bin Ethem bunu kabul etmedi. Adam kabul etmesi için ısrar edince, 10.000 dirhemle fakirler defterinden ismimi sildiremem," buyurdu. Denildi ki, İbrahim bin Ethem'in Horasan'da çok sarayları vardı. Bir gün bir köşkünden etrafa bakınırken, köşkün bir köşesinde bir fakirin bir parça ekmek yiyip uykuya yattığını gördü. Yanındakilere, "Şu adam uyanınca onu bana getirin," dedi. Adam uyanınca onu alıp huzura getirdiler. İbrahim bin Ethem ona, "Ekmeği yemeden evvel aç mıydı? Ekmek seni doyurdu mu?" diye sordu. Adam, "Evet, açtım. Ekmeği yedim ve doydum," dedi. "Ekmeği yiyip doyduktan sonra uyuyabildin mi?" "Evet, tatlı tatlı uyudum." İbrahim bin Ethem kendi kendine, "Madem ki bu kadarı bu işi hallediyor, daha ben şu fazla servetin ne yapayım?" dedi. İbrahim bin Ethem, varlığını terk ederek Horasan'dan ayrılıp Belhe ve orada oturan Şakik'in yanına gittiği vakit, Şakik ona, "Dostlarının yoksullarını ne halde bıraktın?" diye sordu. O da, "Kendilerine verildiği vakit şükreder, verilmediği zaman da sabrederler, dilencilik yapmazlar," dedi. İbrahim bin Ethem bu sözüyle Şakik tarafından iyi karşılanacağını sandı. Şakik ona, "Bizim Belh'in köpekleri de aynen böyle yaparlar," dedi. İbrahim bin Ethem, "Ya sizdeki fakirler nasıl yapar?" diye sordu. Şakik, "Bizim fakirlerimiz verilmediği zaman şükreder, verildiği vakit daha muhtaçları kendi üzerlerine tercih ederler," dedi. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem, Şakik'i başından öptü ve "Doğru söylüyorsun," dedi. İbrahim bin Ethem bir gün, "İlahi, senin bana lütfettiğin muhabbetin ve beni bağladığın zikrinin ve azametini tefekkürde bana bahşettiğin imkan karşısında cennetin benim nazarımda sivrisineğin kanadı kadar değeri olmadığını bilirsin," diye niyazda bulundu. İbrahim bin Ethem anlatıyor. "Bir defa bağdaş kurmuş ve oturmuştum. Boşluktan bir ses, "Padişahlar huzurunda böyle oturur musun?" diye seslenince, ondan sonra bir daha bağdaş kurup oturmadım. Adamın biri İbrahim bin Ethem'i ziyarete gitmiş ve gece yanında kalmıştı. İbrahim bin Ethem yatsı namazını kıldıktan sonra ridasına bürünerek kendisini yere attı ve hiç kımıldamadan böylece sabahladı. Sabah ezanı okununca abdest almadan namaza durdu. Misafir olan bu işi merak edip, "Sen hiç kımıldamadan sabaha kadar yattığın halde abdest almadan sabah namazını kıldın. Bu nasıl olur?" diye sordu. İbrahim bin Ethem cevabında, "Ben bütün gece cennetle cehennem arasında cevelan edip duruyordum. Bu arada hiç uyku olur mu?" buyurdu. İbrahim bin Ethem bir abdaldan şöyle hikaye etti. Abdal gecenin birinde denizin kenarında namaz kılıyordu. Bu sırada tesbih eden bir ses duydu. Etrafına baktı. Kimseyi göremedi. "Kimsin? Sesini duyuyor kendini göremiyorum," deyince, "Ben bu deryaya müvekkel bir meleğim. Yaratılalıdan beri Allahü Teala'yı bu şekilde tesbih ederim," dedi. Kendisine, "Adın nedir?" diye sorduğumda, "Mehyehail," dedi. "Bu tesbihin sevabı nedir?" 100 kere bu tesbihi okuyan kimse cennetteki yerini görmeden ölmez," dedi.
tesbih şudur: Sübhanallahil aliyyiddeyyan, Sübhanallahil şedidil erkan, Sübhane men yezhebü bil leyli ve ye'ti bin nehari, Sübhane men la yeşgilühü şe'nün an şe'ni, Sübhanallahil hannanil mennan, Sübhanallahil müsebbehi fi külli mekanin. İbrahim bin Ethem'in güzel sözleri. Lokmayı helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmaktan eftaldir. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır. Öbür dünyada terazide en ağır amel, burada bedene en zor gelenidir. İşittiğime göre kıyamet günü insan daha çok utansın diye tanıdıklarının yanında hesaba çekilir. İlmi amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe yağlı ve sirkeli yemek yemesin. Allah'a karşı irfan sahibi olanın en büyük kastı hayır olmalıdır. İbadet, taat olmalıdır. Konuşmasının çoğu sena ve Allahü Teala'yı övmek olmalıdır. Hastalığı isterim. Bunu istememin birkaç sebebi var. Biri o ki, hasta olunca cemaate gidemem. Böylece ne insanlar beni görür, ne de ben onları. Üç kimse vardır ki sıkıntıya gelmez. Onlar sırasıyla hasta, oruçlu ve yolcu. Kalbinde şöhret sevgisi taşıyanlara Allahü Teala doğruluk nasip etsin. Saf helal bulup yemek artık ihtimal dahilinden çıktı. Sözümüzü açık söyledik, hataya düşmedik. Fakat amelimizde hata ettik, güzelleştirmedik. Şeytanın en çok gücüne giden şey, alimin bazı meselelerde konuşup bazılarında sükût etmesidir. Şeytan der ki, şuna bakın, bunun bu sükûtu yok mu? Konuşmasından benim için çok daha fenadır. İlk vesvese taharette baş gösterir. Kemale erenler ancak midelerine gireni kontrol etmekle kemale erebilmişlerdir. Şöhret peşinde olan Allah'a inanmamış sayılır. Meşhur olmak isteyeni Allahü Teala tasdik etmez. Kalplerimiz üç perde ile kapanmıştır. Bu perdeler kalkmadıkça kişi yakin kuvvetine ulaşamaz. Bunlar mevcud ile sevinmek, rağbet olana üzülmek, övülmeye sevinmektir. Mevcud ile sevindiğin vakit haris, rağbet edilen şeye üzüldüğün vakit muazzep, övülmeye sevindiğin vakitte kendini beğenmiş olursun ki buna uç derler. Bu da ameli mahveder. Harama karşı farz olan zühd, haramdan kaçınmak, nafile olan zühd, helalden kaçınmak, selamet olan zühd ise şüpheli şeylerden sakınmaktır. İhlas, Allah ile beraber sadık niyette bulunmaktır. İbrahim bin Ethem'in duası. Hizmetçisi İbrahim bin Beşşar, İbrahim bin Ethem'in her cuma günü sabah ve akşam bu duayı okuduğunu haber veriyor. Dua şudur: Merhaba ey bereketli olan yeni gün, ey katip ve şahidimiz! Bugün bizim bayramımızdır. Şu söylediklerimizi bizim için yapabiliriz.
yazınız. Hamid ve Mecid olan, yaratıkları üzerinde dilediği gibi hükmeden Allah'ın ismiyle Allah'a iman ederim. Onun huzuruna çıkacağımı tasdik ederim. Onun azametini itiraf ederek günahlarımdan istiğfar ederim. Onun rububiyeti karşısında saygıyla eğilir ve ondan başka ilahları reddederim. Ancak kendisine arz-ı ihtiyac ile ona tevekkül eder ve ona bağlanırım. Allah'ı, melekleri, hamele-i arşı, peygamberleri ve bütün yaratıkları şahit tutarım ki, ibadete layık olan, ortağı, dengi ve benzeri olmayan ancak O'dur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, O'nun kulu ve Resulüdür. Cennet, cehennem, havz, şefaat, nekir ve münker meleklerinin sualleri haktır ve gerçektir. Allah'ım, vaadin de hak, vaidin de haktır. Huzurunda muhasebe görmek de haktır. Kıyametin geleceğinde ve bütün ölülerin dirileceğinde hiç şüphe yoktur. Bu itikat üzerinde yaşıyorum. İnşallah bu itikad ile ölecek ve bu imana sahip olarak dirileceğim. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Beni yaradan sensin. Senden başka ibadete layık kimse yoktur. Ben senin aciz bir kulunum. Gücümün yettiği kadar sana verdiğim söz üzerindeyim. Allah'ım, kendi kusurlarımdan ve hariçten gelecek kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, ben isyan ile kendime zulmeden bir kimseyim. Senden başka günahları kimse mağfiret edemez. Bütün kusurlarımı sen mağfiret eyle. Allah'ım, beni güzel ahlaklı bir insan seviyesine ulaştır. Güzel işlere senden başka kimse hidayet edemez. Bütün kötülüklerden beni uzaklaştır. Buna da senin gücün yeter. Emrinde ve hizmetindeyim. Bütün iyilikler senin kabzayı kudretindedir. Ben ancak sana istiğfar eder ve sana tövbe ederim. Allah'ım, gönderdiğin peygamberlere ve indirdiğin kitaplara inandım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah'ım, Habibinin havzından içmeyi bize de nasip eyle ve bizleri onun camiasında haşreyle. Allah'ım, dünya fitnelerinden beni koruyarak senin sevdiğin ve razı olduğun şeyleri yapmaya muvaffak eyle. Halimi düzelt. Kelime-i tevhid üzerine dünya ve ahirette beni sabit kıl. Kusurlu da olsam beni saptırma. Noksan sıfatlardan seni tesbih ve tenzih ederim. Ey yüce ve ulu Allah'ım! Ya Bari, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Cebbar! Ey her köşesiyle göklerin kendisini tesbih ettiği Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey bütün dalgalarıyla denizlerin kendisini tesbih ettiği Allah'ım! Seni her türlü noksanlardan tenzih ederim. Ey kendi dilleriyle balıkların kendisini tesbih ettikleri Allah'ım! Seni tesbih ederim. Ey bütün burçlarıyla yıldızların kendisini tesbih ettiği Allah'ım! Seni tenzih ederim. Ey kökü, gövdesi, dalları ve meyveleriyle
ağaçların kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni takdis ederim. Ey yedi kat yer ve yedi kat göklerin içlerinde bulunanlarla beraber kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Ey yaratıklarının hepsinin kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Sen her türlü noksanlıklardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla mevsufsun. Seni tesbih ederim. Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Alim, Ya Halim. Seni tesbih ederim. Senden başka ibadete layık mabut yoktur. Hem öldürür hem de diriltirsin. Sen ise ölmeyen, la yemut bir dirisin. Bütün iyilikler senin elinde ve sen her şeye kadirsin. Amin.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Muid sensin. Sensin Muid ki sende son bulur hasretler, sana döner bütün işler, seninle bulunur itikler. Sende son bulur sonlar. Sen olunca sonra yok. Sen olunca son yok.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen

yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler,
ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki, aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.

Siz Allah, hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahül Azim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur.

ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık. Bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar
ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şuurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan

0: zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne

inanmaz. Kulak duyduğuna inanmaz. Kalp sevdiğine doymaz. Ruh varlığına razı olmaz. Akıl yüklerini kaldıramaz. Hayal yere göğe sığmaz. Varlar varlığına sevinemez. Yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

إلا به سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde bizleri yeniden buluşturan Rabbimize hamdolsun. İnşallah hepimizin derdi İslam'dır. O aziz dini anlama ve anlama yaşama noktasında bir gayret içerisindeyizdir. Bizi buraya getiren en önemli şey de odur inşallah. Ben öyle biliyorum, öyle temenni ediyorum. Onun için de dua ediyorum. Cenab-ı Hak istifademizi daha da ziyadeleştirsin. Öğrendiğimiz hakikatleri buralarda bırakmasın. Aldığımız bu güzellikleri, bu nebevi çeşmeden akan o güzel nuru hakkıyla anlayabilmek ve hakkıyla yaşayabilmek hepimize nasip olsun. Önemli bir konuya bugün inşallah besmele çekeceğiz. Beslenme ahlakı meselesini konuşacağız. Eğer bu derste şöyle bir beklentiniz varsa ben hemen söyleyeyim ki beklentileriniz boşuna oluşmasın işin başında. İşte hoca bize nasıl peygamberimiz ellerini yıkardı sofraya oturmadan önce, tuzla mı başlardı, tuzla mı bitirirdi, hurmayı nerede yerdi, suyu nasıl içerdi, hangi yemekleri yerdi, herhalde bunları anlatacak. Onları anlatmayacağım. Onları bilahare anlatacağım size bazı şeylerle, ama bugün işin biraz daha temelini anlamaya çalışacağız. Belki bu ahlakın nübüvvet medresesindeki bazı mesajlarını da algılamamıza sebebiyet verecek çok daha temel bir konudan bahis açacağız inşallah. Zaten başlığı, serlevhayı sizler de kavramış olmanız lazım. İfsad edilen ekinler ve bozulan nesiller. Biraz daha işin bidayetinden ele alarak bu dersi bir mukaddime olarak kabul edin. İnşallah o mukaddimenin üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu alanda söylediklerini, yaptıklarını, uyarılarını, yapmak istediklerini bina etmeye çalışalım hep beraber. Beslenme dediğimiz konu mühim bir konu. Hem bizim nefsimizle, hem bizim neslimizle, hem de bütün insanlıkla alakadar bir konu. Dolayısıyla sadece bir alana sıkıştırılacak bir mevzu değil. Geniş bir mesele olduğu için, önemli bir mesele olduğu için, meselenin birçok farklı boyutu olduğu için biraz da bu konuyu anlama, anlatmak da zor. Allah yardım etsin inşallah hepimize. Biz artık ne kadar kapasitemiz varsa o kadarıyla bir yönüyle yürümeye çalışacağız. Dersimizin bugünkü serlevhasını anlayabilmemiz için şöyle bir Kur'an'ın o güzel sayfaları içerisine girip bir yönüyle Kur'an'ın bidayetinden meseleyi ele alıp serlevhaya konu olan ayete kadar sözü getirmemiz lazım. Malumunuz Fatiha kitabın başlangıcıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle Fatihatül kitap, kitabın bir yönüyle de özeti niteliğindedir. Olmazsa olmaz esasları orada ihtiva eder ve bir yönüyle de dua olarak da çok önemli mesajlar verir bize. Arkasından gelen Bakara suresi Kur'an'ın en uzun suresi olarak Medine'de inmeye başlayan ve ahkama ait, ibadete ait, muamelata ait çok önemli esasları içerisinde barındıran önemli bir süredir. Bakara suresinin ilk ayetlerinde biz tabir caiz ise eğer insanlık tarihinin aktörlerinin kimliklerini öğreneceğiz. Adeta Kur'an'ımız şöyle bir şey yapıyor bize. Siz burada insanlık tarihini okuyacaksınız ve siz de o tarihin içerisinde bir aktörsünüz. Sizinle beraber aktör olanların kimliklerini tanıyın diyerek nazarımıza o aktörleri verir. Ve ilk beş ayette müminleri bizlere anlatır özellikleriyle, vasıflarıyla ki inşallah biz orada anlatılan o vasıflara uyan müminlerdeniz. İki ayette, altıncı ve yedinci ayette inkarcıları anlatır. O inkarcılar, münkirler geniş bir kavramda, ehli kitap da onların içerisindedir. Onun dışında kalanlar da onların içerisindedir. Sadece Allah'ı tanımayanı Allah da tanımaz, onları muhatap almaz Kur'an. Onun dışındakileri o iki ayette bir şekliyle tanıtır bizlere. Ama sekizinci ayetten itibaren uzunca bir bahis açılır önümüze ve 12 ayet boyunca yani 20. ayete kadar münafıklar anlatılır bize. Bu önemli bir mesaj aslında. Mesajı da muhakkak biliyorsunuz. Demek ki bu insanlık tarihi içerisindeki aktörlerden en fazla adını duyacaklarımızdan bir kesim münafıklar. En tehlikeli olanlar onlar. Ve müminlerle, Müslümanlarla en ciddi problemi yaşayacak olanlar, daha doğru ifadeyle müminlere problem yaşatacak olanlar onlar. İşte o uyarıları Kur'an'ımız bizim nazarımıza vermek için daha işin bidayetinde onları bize tanıtır, özelliklerinden bahseder, vasıflarını anlatır ve sözün perdesi öylece kalkar. Ondan sonraki ayetlerde de biz artık Rabbimiz bize ne söylüyorsa onları duymaya çalışırız. O ayet grupları içerisinde bir ayet dikkatimizi çekiyor. Onlara yani münafıklara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman ne diyecekler? Biz ıslah ediciyiz diyecekler. Aslında müfsit onlar, ifsad edenler onlar, yeryüzünü fesada sürükleyen onlar, her gün yeni bir fesat için kapalı kapılar ardında planlar yapanlar onlar, kapalı kapıları olanlar onlar, karanlık dünyalarda iş çeviren onlar, artık neyse onlara ait bazı şeyleri bize anlatırken aslında ifsadı ıslah ambalajıyla yapacaklarını da söylüyorlar. Bu mesajın altını ısrarla çiziyorum çünkü biraz sonra onunla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Dilleri o biçimdir. Söylesen insanlık için kalpleri yanıp tutuşuyor. Onların dertleri insanlık, dillerinde insanlık için hesap yapıyorlar, insanlığın mutluluğu için çalışıyorlar. Hep bu tarz hesapları vardır. Yani onların nazarında ıslaha ait hesaplar vardır. Ama o süslü ambalajların altında fesat vardır, ifsat vardır, yıkım vardır, vardır da vardır. İşte bunları bizim nazarımıza vererek Kur'an'ımız bu tehlikeli sınıfla aramızdaki kurmamız gereken hukuku, nelere dikkat etmemiz gerektiği konusundaki uyarıları biz müminlere söyler ama işte biz müminler ne kadar anlarsak o kadar anlarız. Ayetler devam ediyor. Bakara suresi zengin içerikte olan bir sure. Birçok şey anlatılıyor. Ayet 196'ya gelince İslam'ın en temel şartlarından birisi olan hac meselesiyle Kur'an'ımız bize mesajlar veriyor. 196. ayet itibariyle haccın fıkhı anlatılır. Haccın maslahatına değinilir. Haccın hikmetine değinilir. Haccın illetine ait bazı mesajlar verilir. Yani o ayetlerde hacca ait çok önemli şeyler okuruz. Kısacıktır ama gerçekten mesaj itibariyle oldukça zengindir. 200. ayete geldiğimiz zaman hacdan bahseder etmez bir bakarsınız söz sanki değişir. Ve minen nasidir, insanlardan bir kısmı da şöyledir der. Ara bir cümleymiş gibi münafıklara ait yeniden sözün perdesini kaldırır. Haccı anlattığı ayetlerin içerisinde neden o vardır? Üzerinde durulması gereken bir meseledir. Ama bizim asıl konumuz olmadığı için oralara girmeyeceğiz. Hemen 201. ayette teşehhütte okuduğumuz dua yine insanlardan bir kısmı olarak müminlerin diliyle Rabbena atina duasıyla yerini alır. Dolayısıyla orada bir kıyaslama yapar. Münafık ahireti unutan, dünya öncelikli yaşayan birisidir. Mümin dünyayı unutmayan ama ahiret öncelikli yaşayan birisidir. Yani müminin dünyasında bir dünya ahiret dengesi vardır. Ama hep o son günün azabından korkar. O azabı tatmama adına da Allah'a bir yönüyle ilticada bulunur. Bunları söylemek aslında Kur'an'ın dünya ahiret dengesine ait de verdiği mesajları nazarımıza vermektir. Sonra bir daha hacca gelir. Kur'an'ımız böyle.

Yani inanılmaz derecede bu siyak sibak meselesi dikkatlice ele alınması gerekir. Zaten tefsir usulünde tenasübül Kur'an dediğimiz özgün bir ilim dalı vardır ki ayetlerin birbirleriyle ilişkilerini, surelerin birbirleriyle ilişkilerini bizim nazarımıza verir. Burada bizim için ilk görünüşte zahiren alakasız gibi gözüken meselelerin aslında birbirleriyle ne kadar yakın bağlar olduklarını bizlere söyler. 204. ayete gelince yine ve minennes der, insanlardan bir kısmı münafıklara yine sözü getirir ve onlardan bahseder. Hitap direkt Allah Resulü aleyhissalatü vesselamadır. İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatına dair söyledikleri senin hoşuna gider. Senin ilgini çeker. Hatta böylesi kalbinde olana, yani samimi olduğuna, bunu söylediğinde yürekten söylediğine dair de Allah'ı şahit tutar söylediklerine. Halbuki o hasımların en yamanıdır. Münafıkların yine özelliğine dair bir bilgiyi verdi bize. Neymiş münafığın en temel özelliği? Dili başka, kalbi başka. Bizim oralarda bir söz vardır, öyle derler. Dili cami, kalbi kilise. Aynen de böyledir. Dilini dinlediğiniz zaman inanılmaz derecede Müslümandır o. Mümindir, mücahittir, o biçimdir. Hamaset en üst düzeydedir. Ama indiğiniz zaman kalbine, ama belli şeyleri biraz daha firasetle, basiretle gördüğünüz zaman başka şeyler olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer o manada feraset ve basiret sahibi iseniz, yoksa bunu keşfetmek, bulabilmek mümkün değil. Mesela ben size söylesem, hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Medine'nin en önemli münafıklarından birisi kimdi? İbni Selül diyeceksiniz. Abdullah İbni Übey İbni Selül. Bu adamın bir özelliği var. Bu adamı Medine dışından gelip İlk kez gören insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Nasıl Müslüman bir insan? Böyle bir peygamber sevdalısı yok. Bu nasıl bir sevda deyip İbni Übey'in söyledikleri üzerinden peygambere karşı duyduğu sevgiyi takdir ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Tam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin başında durur. Başlar bir hitap etmeye, dili de güzeldir. Ey Medineliler, ey muhacirler, ey ensarlar, Allah'ın bize en büyük lütfu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz onunla şereflendik. O gelmeden önce halimiz böyleydi. O geldiği için halimiz böyle oldu. Anlatıyor, anlatıyor. Dışarıdan gelenler de diyor ki bu nasıl bir insan? Nasıl bir sevgi böyle? Ne zamana kadar bu devam etti biliyor musunuz? Ta hicretin 5. yılına kadar. 5. yılında İfk hadisesinde Ayşe anamıza atılan o iftira meselesinde artık bu manada işi çok farklı noktalara çeken birisi olarak insanlar tarafından daha iyi tanınınca yine o günlerin ardından böyle bir konuşma yaptığı zaman Allah kendisinden ebeden razı olsun. Arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub el Ensari başka bir Ensari sahabiyle beraber biri başından biri ayaklarından tutup peygamber mescidinden dışarıya attılar. Bir daha sana burada konuşma yasak dediler. O zamana kadar peygamber mescidinde konuşuyor bu adam. Ve dili öyle farklı olduğu için tanımayan insanlar da onu başka bir biçimde zannediyorlar. İşte burada da aslında söylenen o ki buradaki münafığın kim olduğuna dair birazdan size bilgi vereceğim. 205. ayete gelince asıl serlevhamızı bu ayetten aldık biz. O münafık dönüp gidince yahut yeryüzünde yönetimi belli şeyleri ele geçirdi mi? Yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri ifsad edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah ise fesatçıları, bozguncuları sevmez. En başta fesat için söylediğini buradaki ayetle beraber anlayın. Münafığın ne demek olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Ayetin ne dediğine geleceğiz. Ama arkasındaki ayet de önemli. Münafığı çıldırtan cümleyi veriyor bize Kur'an. Yani bir insanın münafık olup olmadığını anlayabileceğimiz bir şeydir de bu.
onlara Allah'tan

0: kork dediğiniz zaman kuduruyorlar. Allah'tan kork cümlesi biraz sonra 206. ayetten okuyacağımız üzere onları çileden çıkaran bir cümle. Böylesine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir. Bunu da söylüyor, vasfına ait bir noktaya da dikkatlerimizi çekiyor. 207. ayet, yine insanlardan bir kısmı diyecek, bu sefer bu tipin karşısında mümin olan tipi söyleyecek. Aynen biraz önce gördüğümüz gibi, bunlar nasıl münafıklar, dünyaya karşı meyilleri varsa müminin de ahirete karşı meylini bize anlatacak ve bu konuda da çok önemli şeyler söyleyecek. Bakın tefsir kitaplarına aziz kardeşlerim. 207. ayetten itibaren anlatılan mümin Süheyb-i Rumi'dir. Hatta o malını, mülkünü, her şeyini Allah yolunda feda edip kendisini engelleyen Mekke müşriklerine de bunu verip hiçbir şeyi kalmamış bir biçimde Medine'ye geldiği zaman ayetler onun hakkında nazil olmuştu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Ebu Yahya'ya müjde verin, onun künyesidir, onun ticareti kar etti, o büyük bir kar elde etti diyerek ona müjde vermiştir. O Süheyb-i Rumi. Peki burada anlatılan münafık kim? Biraz ihtilaflı ama başta İmam Taberi olmak üzere birçok tefsir kitabımızda geçtiği üzere Ahnes İbni Şerik isimli birisi. Kim bu insan, bu zat? Aslında Taifli ama Mekke'de Beni Zühre kabilesi, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın annesi tarafından, biliyorsunuz Beni Zühre annesine olan o kabilenin ittifaklısı, müttefiki, onun içinde o günlerde Beni Zühre'nin en ileri gelenlerinden birisi olarak biliniyor. Bu insan 13 yıl boyunca Mekke'de İslam'a karşı düşmanca bir tavrı oluyor. Hatta hatırlayacaksınız şimdi birkaç şeyi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Taif dönüşü kendisini himayeye alsın diye 3 isme haber gönderir ki onlardan bir tanesi budur. Ahnes İbni Şerik, ama kabul etmez o zat, almaz Efendimiz aleyhissalatü vesselamı himayesine. Yine bildiğiniz bir rivayeti hatırlatacağım şimdi size. Geceleyin Mekke müşriklerinin bazıları birbirlerinden habersiz bir biçimde ve birbirlerine sezdirmeden Kur'an'ı dinlemek için peygamberimizin kapısının önüne gelirler. O gelenlerden bir tanesi de Ahnes İbni Şerik'tir. Bu insan Bedir'e 100'e yakın Beni Zühre mensubuyla beraber katılıyor. Ama bakıyor ki işler biraz farklı noktaya doğru gidecek. Yoldan geri dönüp gelme adına bir karar veriyor. Bazı tarihi kaynakların bize verdiği bilgiye göre de kınanmamak için sanki deveden düşmüş gibi, yaralanmış gibi bir oyun çeviriyor ya da bir yılan soktu gibi bir oyun çeviriyor. 100 tane adamını alarak geri çevriliyor. Onun için adı Ahnes oluyor. Aslında onun asıl adı Übey İbni Şerik'tir. Ama Ahnes geri döndüren, geri çeviren olduğu için o günden sonra da o lakabı, ismi olarak anılıyor. Bu insan Bedir'den sonra, artık kaç yıl sonra geçti bilmiyoruz, aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna Medine'ye geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla konuşuyor. Çok da güzel konuşuyor. Öyle imana ait bazı cümleler söylüyor. Ayetin de tam dediği gibi onun konuşmaları peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gidiyor. Yani Efendimiz Ahnes İbni Şerik'in bazı konuşmalarından memnun oluyor. Orada iman ettiğini ikrar ediyor ama sadece dille. Dönüp Mekke'ye gelirken yol güzergahında Müslümanlara ait olan ekinleri ifsad ediyor. Yıkarak geliyor ve Müslümanlara ait bazı hayvanlara zararlar veriyor. Böylelikle içinde sakladığı nifakı orada ortaya koyuyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Semihsin sen, işitirsin. Suskunluğum ve dilsizliğim bile katında dua olur. Cılız sözlerimde, ince fısıltılarımda, senin işitmenin göğünde çağlayan olur, çığ olur, çok olur, çoğalır.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Böyle bir haldeyken Huneyn'e kadar bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir münasebeti olmuyor. Huneyn gazvesinden sonra tekrardan geliyor. İman ettiğini bir daha tekrardan ikrar ediyor. Tevbe ettiğini söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu kabul ediyor. Ve bu zat böyle bir halde inşallah tevbesinde samimidir. Hazreti Ömer dönemine kadar yaşıyor ve Hazreti Ömer döneminde vefat ediyor. Bu ayrıntıları niye verdim size biliyor musunuz? Çünkü asıl bugünkü konumuzla alakalı buradan bazı mesajlar alacağız. Kur'an'ın indiği zamanda bu ayetin verdiği mesaj biraz önce Ahnes İbni Şerik için anlattığımız kadar. Yani ekinlerin ifsad edilmesi birinin ekinlere zarar vermesi olarak anlaşılmalı. Nesillerin ifsad edilmesi ise nesillerin öldürülmesi ya da onlara bir yönüyle farklı bir biçimde zarar verilmesi olarak anlaşılmalı. Bir de şöyle anlaşılmalı. Medine'de özellikle Beni Nadir Yahudilerinden bir kısmı Müslümanlar daha gelmeden, yani Medine Müslümanlaşmadan Yesrib iken Arapların çocuklarını kendi yanlarına alıyorlar. Onları Yahudi olarak yetiştiriyorlar. Arapların çocuklarını Yahudileştiriyorlar. Bu da manen ölüm olduğu için, neslin ifsadı olduğu için bu şekliyle de anlaşılabilir. Ama miladi 6. ya da 7. asırda bu ayetin ilk muhataplara verdiği mesaj bu kadar. Ancak Kur'an'ımız evrensel bir kitaptır. Çağlar üstü bir kitaptır. Zamanlar üstü bir kitaptır. Bir zamandan konuşan ama zamana mahkum olmayan, bir mekana konuşan ama mekana mahkum olmayan, belli muhataplara konuşan ama o muhataplarla sınırlı olmayan bir kitaptır. Öyle olduğu için şimdi biz 21. asırda bu ayeti okuduğumuz zaman ekinlerin ifsad edilmesini, nesillerin ise bozulmasını başka bir biçimde anlamak zorundayız ki anlıyoruz zaten. Nasıl anladığımızı da biraz sonra söyleyeceğiz. Yine Kur'an'ın muhteşem bir mesajı var burada. Önce ekinleri söyleyip sonra nesilleri söylemesi, ekinlerin ifsad edilmesi nesillerin bozulması anlamına geldiğine dair bir mesaj da veriyor. Dolayısıyla ille de nesilleri bir yönüyle hedef almaya da gerek yok. Ekini ifsad ederseniz, yani insanların yediklerini içtiklerini bozarsanız zaten nesil bozulacak. Onun için Kur'an'ımız onların, o münafıkların, o münkirlerin yeryüzünü fesada çevirme noktasındaki gayretlerini anlattıkları zaman böyle bir hakikate bizlerin de dikkatini çekiyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bunlar ön bilgi, bize lazım ki asıl sözlerimiz anlaşılsın. Biraz boğazım da sıkıntılı, sesim eğer rahatsız ederse sizi, hakkınızı helal edin. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi özellikle bugün dünyayı yönetenlerin haritayı çizme noktasındaki kalemler kendi ellerinde oldukları için Orta Doğu dedikleri bir coğrafya var. Ya da Doğu diye işaret ettikleri bir coğrafya var. Ama bir gün, bir zamanlar, tarihin bir zaman diliminde Medine'nin ekseninden medeniyet oluştuğu zaman asıl merkez buralar olmuş. Yani Müslümanların olduğu yer merkez olmuş. Müslümanlar merkezde olduğu için Doğu ve Batı da ona göre tanzim edilmiş. Allah o günlere bizleri erdirsin inşallah. Bu coğrafya, yani Müslümanların yaşadıkları coğrafya, Nil, Dicle, Fırat havzası bereketli toprakların, ciddi bir biçimde suların olduğu bir coğrafya. Biz coğrafyanın tamamını değerlendirmeye imkanımız olmadığı için biraz mesela bizim kendi ülkemiz için çerçeveyi daraltalım. Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Hatay'a kadar muhteşem bir coğrafyayı Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiğini ikrar etmemiz gerekir. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Şu coğrafya ilahi bir lütuftur bizlere. Neresine giderseniz gidin bambaşka bir kültür. Neresine giderseniz gidin bambaşka bir iklim. Neresine giderseniz gidin bambaşka bir hava. Yani bu başka bir ülkeye nasip olmayacak bir güzellik. Cenab-ı Hak bu topraklara o güzelliği vermiş. Allah inşallah şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Kendi ülkemiz için söyleyelim aziz kardeşlerim. Yıllar öncesine kadar tarım ve hayvancılık üzerinden biz bir yönüyle hayatımızı devam ettirirdik. Ama bilmem fark ettiniz mi, son yıllardan itibaren tarım ve hayvancılık artık bizim ülkemizde yavaş yavaş yerini başka şeylere terk ediyor. Bu öyle kendiliğinden olan bir şey değil. Eğer bunu biz öyle kendiliğinden oluşan bir şey olarak görüyorsak, işte teknoloji oldu, sanayi gelişiyor, dolayısıyla bunlar normal diye görüyorsak yanlış görüyoruz. Biz toprağın ve tarımın çocuklarıyız. Ama birileri bizi özellikle planlı ve gerçekten büyük bir stratejiyle betona ve inşaata mahkum ettiler. Ve biz şu anda betonun ve inşaatın çocukları olduk. Bilmem sizin çocuklarınız bir sineği, bir arıyı, bir böceği görünce korkmuyorlar mı? Biz köylü çocukları olarak yetiştiğimiz zemin belli. Şimdi evde ufacık bir böcek çıksın, evin ne hale geldiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Böyle bir noktaya geldik. Nereden nereye geldiğimizin küçük bir göstergesi bu. Peki bu nasıl oldu? Birileri nasıl böyle bir planlamayla bizi bu noktaya getirdi? Bu üzerinde durulması gereken bir konu. Bazı size oranlar vereceğim. Yani bunları özellikle bugün vereceğim ki bu beslenme meselesini biz öncelikli bir mesele olarak gündemimize alalım. Ve bunun aslında necasetten taharet ve hadesten taharet gibi ibadetimizin öncesinde olması gereken bir mesele olarak Müslümanlar olarak gündemimize girsin. Çünkü bu noktada bazı sloganik ve hamaset dolu cümleler dışında Müslümanlarda ciddi bir gayret yok. Olmadığı için de her geçen gün biz daha farklı bir biçimde felakete doğru sürükleniyoruz. Bakın birkaç oran veriyorum şimdi size. 2012-2013 döneminde dünya buğday üretiminde ilk sırayı %20 ile Amerika alıyor. Sanayi, teknoloji, şu bu, ama Amerika'nın yaptığı bu. %20 ile buğday üretiminde dünya pazarında pay sahibi. %18 ile onu Çin takip ediyor. %14 ile Hindistan Çin'in arkasından geliyor. İslam ülkeleri çok daha arkalarda. Bizim buğday üretimimizin oranı ne kadar? Sadece %3. Tarım o kadar bereketli topraklar, halimiz bu. Peki biz bu noktada neler yapıyoruz? Mesela bu meseleyi hangi birimiz mevzu bahis ettik de konuşuyoruz? Mesela köylerinize gittiğiniz zaman, kendi köylülerinizle konuştuğunuz zaman onların halini görüyorsunuz. Bunları değerlendirme noktasında aynı şey hayvancılık için de geçerli. Gelin meselenin İsrail ayağına, hani o sloganı atmayı çok seviyoruz biz, kahrolsun İsrail demeyi, ama kahrolsun demekle kahrolmuyor. Kahretmek için çabalamak gerekiyor. O ayrı bir mesele. Kahretmeyi öğrenme adına zaten bunları konuşuyoruz. İsrail'e geldiğiniz zaman durum çok daha farklı. Ve bugün İsrail'in bu alanda dünyaya verdiği etkiyi konuştuğumuz zaman inanın İnsanın kanını donduracak veriler elde ediyoruz. Ve bugün niçin o bir avuç zümrenin dünyaya hegemonya kurduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Ürettikleri tarıma ait ürünler bir tarafa. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bugün mesela biz hurma gördüğümüz zaman aklımıza hemen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasına ait bir şeyler gelir, değil mi? Hurma peygamberin yaşadığı zeminin en güzel meyvelerinden bir tanesidir. Peki desem ki İsrail bugün hurma üretiminde dünyaya ihracat yaparken ilk 10 sırayı işgal ediyor, bana ne dersiniz? Vallahi bilemiyorum, belki de biz Mekke'de Medine'de onların ürettikleri hurmaları mı alıyoruz? Yoksa bu memlekette onu mu alıyoruz, bilemiyorum. Bilememek için de başka bir şeye gerek yok. Halimizi ben bir cümleyle resmedeyim, siz bana bu manada bir şey söyleyin. 5 milyon hacı gidiyor o topraklara. Hurma eğer oradan geliyorsa, hediyelikler de Çin'den geliyor. Biz dönüp geliyoruz, değişen hiçbir şey olmuyor dünyada. İşte olmamasının sebebi bu. Eğer biz haccın ruhunu gerçek manada anlamış olsaydık, niye münafıklarla hac aynı ayet gruplarında geldi? Alın size bir ufucu. Eğer haccın ruhunu gerçek manada anlamış olsaydık, haccın insanlığa etki eden boyutunu anlamış olsaydık, aslında haccın ticari noktada da bir önemi olduğunu anlamış olsaydık, haccın aslında ümmetin bir kongresi olduğunu anlamış olsaydık, belki de çok daha farklı şeyleri konuşacaktık. Anlamıyoruz. Anlaşılmaması için de birileri bu manada gayret gösteriyor. Onun için biz bu noktadayız. Şimdi biz İsrail'e şu çerçeveden bir baktığımız zaman, yani onların tarım meselesindeki elde ettikleri başarıya ya da şu andaki zeminlerine baktığımız zaman şöyle bir neticeyi elde ediyoruz. Ölü Deniz'in kuzeyinde, güneyinde, deniz seviyesinin 150 metre altında, özellikle söylüyorum bunları, Arava Çölü diye bir çöl var. O çölde 7 tane çiftlik kuruyor çölün üzerine İsrail. Ve sebze, meyve, artık neyse, bunlara ait ihracatının %66'sını orada elde ediyor. Ve bugün kendi ihtiyaçlarının dışında dünyaya bu manada bir şeyler satıyor. Sattığı sadece bu değil. Neler sattığına dair birkaç şey daha söyleyeceğim bu manada. En önemli sattığı şey de dünyaya tohum satıyor. Ve biz tohumları onlardan alıyoruz büyük bir kısmını. Şimdi bu konuda bazı sıkıntılar olduğu için ben oran vermek istemiyorum. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki

ciddi oranda biz bugün İsrail'den tohum alıyoruz. Ve tohumu aldığı toprağa saçtığımız zaman artık o tohuma bağımlı bir hale geliyoruz. Şimdi biz organik gıda falan filan konuşuyoruz ya, genetiği bozulmamış ya, GDO'dan bir yönüyle uzak tutulmuş gıdalardan bahsettiğimiz zaman meseleyi şöyle anlıyoruz. Eğer biz kendimize ait bir tarlamız olursa, kendimiz ekersek, kendimiz biçersek orada elde ettiğimiz ürün bir yönüyle organik oluyor. Ya da biz marketten yoğurt almazsak, süt ürünleri almazsak, bir mandıradan gözümüzün önünde sağılan sütü alırsak, yoğurdu alırsak organik manada almış oluyoruz. Hayır, böyle değil. Böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Netice itibariyle senin ektiğin domatesin tohumunu da ondan alıyorsun. Belki biraz daha farklı. Sen biraz daha doğal olduğun için %100 aynı değil, aynı olmadığını söylememiz gerekir. Ya da gidip bir yerden süt aldığın zaman o sütü sana veren ineği bir yönüyle besleyen o çiftçinin ona yedirdikleri ney, ona baktığın zaman yine mesele bir yönüyle onların istediği gibi yürüyor. Hal böyle olunca bu noktada çok ciddi bir problem içerisindeyiz biz. Yani bu mesele inanın ki öyle çok da bir iki cümleyle ya da burada bir dersle anlatılacak bir şey değil. Böyle bir halde olduğumuz için de ekinleri ifsad eden o zümre, yani yönetimi elinde tutan, dünyaya bu manada hakimiyet kuran o zümre istediği gibi istediği coğrafyaları bir yönüyle saçıp savuruyor. Nasıl istiyorsa öyle yapıyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Bugün şu memleketin su kaynakları çok bereketli. İçme suları açısından da öyle. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği veriler, ben dışarıdan başka bir şey söylemeyeceğim size. Yani internetten toplayıp getirdiğim bilgiler değil. Bizatihi doğrulanmış bilgiler çerçevesinden size bu verileri veriyorum. Türkiye'de şu anda içme suyu alanında yerli ve yabancı olmak üzere 288 firma rekabet ediyor. Bu 288 firmanın 280'i küçük firmalardan oluşuyor. 8 tane firma içtiğimiz suların pazar payının büyük bir bölümünü ellerinde tutuyorlar. Ve bu 8 tane firma da yabancılara ait firmalar. Ben hangi markalar olduğunu söylemeyeyim, onları siz tespit edin. Yabancı markaların pet su pazarında %50, damacanada %17 oranında etkileri var. İçme suyunu onlardan almamız, bize ait bir su, bizim sularımız, bizim topraklarımızdan çıkıyor. Çalışan işçiler bizden, birçok şey bize ait, müşteri de biziz ve bize satıyorlar. Bize satmalarında bir şey yok. Benim asıl korkum şu: acaba biz su mu içiyoruz? Acaba o suyun içinde başka şeyler var mı yok mu? Bu ciddi bir mesele olarak ele alınmalı. Niçin bunu söylüyorum biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Bu işle uğraşan insanlarla biraz istişare ederek ben bu konuyu şimdi size anlatıyorum. Su pazarı normalde ticari anlamda çok kar getiren bir pazar değil. Eğer koca koca şirketler bu alanda bir şeyler yapıyorlarsa bizim orada biraz böyle pirelenmemiz lazım. Niye onlar bu alandalar? Neden bu noktada bize su satmak için bu kadar gayret ediyorlar diye bir gayret içerisine girmemiz lazım. Çünkü bunları sorguladığımız zaman ekinlerin ifsad edilmesi, nesillerimizin ise bozulması meselesini o zaman anlayacağız. Şimdi bu konuda çok şey söylenir de meseleyi ben nesillerin bozulma meselesine getireyim de bu şüphelerimizde haklı mıyız, haksız mıyız, o noktada kararı ben size bırakayım. 2002 yılında Türkiye'de kanserden 25.475 kişi vefat ediyor. 2012'de bu oran 69.269'dur. Şimdi 2002'de Türkiye'nin nüfusu 70 milyon, 2012'de Türkiye'nin nüfusu 76 milyon. Bunu aklınızda bir tutun. Şimdi size bir rakam daha vereceğim. İsrail'de 2003 yılında kanserden ölen insan sayısı 160. 2004 yılında bakın bizde artarken, İsrail'deki oranlara dikkat edin. 2004 yılında ise kanserden ölen insan sayısı 150.

4 kişiden bir tanesi sigara kullanıyor. Sigara içmelerine rağmen netice bu. Demek ki bu kanser meselesinde bir iş var. Demek ki bu meselenin İslam coğrafyalarına ve dünyaya bir yönüyle yayılmasında bir iş var. Eğer bu iş İsrail'de olmuyor da başka yerlerde oluyorsa, işte buradan haklı olarak bizim bir şüphe duymamız lazım ve bu meselenin üzerinde biraz daha durmamız, eğilmemiz lazım. Başka bir şey söyleyeyim de bu bahsi bitireyim. Sizi çok fazla sıkmayayım ama çok şey var. Muhakkak biliyorsunuz ama ben birkaç sene önce ilk kez bu meseleyi duyduğum zaman inanın kanım dondu. O kadar ürktüm ve o kadar insanlığımdan utandım. Bugün kozmetik sanayide kullanılan bazı maddelerin üretiminde nelerin kullanıldığını biliyorsunuzdur. Kozmetik derken dediğim zaman neyi kastettiğimi biliyorsunuz. İşte özellikle hanımların yüzlerine, ellerine sürdükleri bazı şeyler. Kremdir bunlar, makyaj malzemeleridir, şunlardır bunlardır. Bunların içinde kullandıkları kimyasal maddelerin bazıları cinselliği, çok affedersiniz, farklı bir biçimde kamçılıyor. İnsanları zinaya teşvik ediyor, zinaya sevk ediyor. Bunun neticesinde olanları biliyorsunuz. Arkasından çocuk düşükleri ya da kürtaj yoluyla ceninler tekrardan endüstriyel atık olarak o malzemelerin üretimi için o işi yapan insanlara geri götürülüyor. Ve kurulan hastanelerdeki çetelerde, şurada burada cenin toplanıyor. Ceninlerle aynı malzemeler bir kez daha üretiliyor. Bu hikaye falan değil, buna ait yüzlerce bilgiyi siz de çok rahat bir biçimde ulaşabilirsiniz. Ekinlerin ifsadı, nesillerin bozulması. Nasıl bir haldeyiz, nasıl bir noktaya gidiyoruz, buradan bakın. Peki bunu daha farklı bir biçimde, daha detaylı bir biçimde ele alabiliriz ama gerek yok. Sadece bunun nasıl nesillere etki ettiğine dair de birkaç şey söyleyeyim de öylece faslı bitireyim. Son yıllarda Türkiye'de suç oranlarının, ahlaki yozlaşmanın %600 arttığını biliyor musunuz bilmiyorum. %600 civarında bir artış var. %100 falan demiyorum, bakın %600 civarında. Yine bizim bakanlıkların verdiği bilgileri vereceğim size. Ekim 2014'te hırsızlıktan bulunan tutuklu ve hükümlülerin sayısı 30.922. Uyuşturucu ticareti suçundan olanlar 26.697. Adam öldürme suçundan cezaevinde bulunanlar 26.578. Türkiye'nin birinci olduğu bir alanı, birincileri aldığı bir alanı da söyleyeyim size. 54 tane suçlar. Bunlar adam öldürme, zina, sayın artık uyuşturucu ticareti, rüşvet, yolsuzluk, şu bu, ne varsa hepsini sayın. 54 maddeden Türkiye birinci sırada. Dünya üzerinde şöyle bir ahlaki bozulmayla karşı karşıyayız. 2010 verilerine göre evlilik dışı çocuk doğum oranı 2.6. Bunda dünyaya göre azız ama bir Müslüman beldesinden bahsediyoruz. 2.6 bizim için çok büyük olmalı ve bizi bu dehşete düşürmeli. Bu oranın 2015'te daha fazla olduğunu kestirmiş olmanız lazım. Son bir şey söyleyeyim. 1963'te doğurma oranı bu memlekette 6.3 oranında iken 2013'te bu oran 2.17'ye düşmüş. Sadece bu düşüş öyle insanların istememesi olarak anlaşılmamalı benim aziz kardeşlerim. İnsan yediklerinin ve içtiklerinin esiridir. Haramdan eğer girmişse bir şekliyle bedene bir şeyler, kana karışmışsa, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü bu. 40 gün yaptığı duaların, o haram çıkana kadar 40 gün yaptığı duaların Allah katında bir makbuliyeti yoktur. Harama karışmışsa eğer, bir şekilde haram karışmışsa bedenine, bu. Yani bu o kadar dehşet verici bir şey ki bizler için, oturup bu konuda ciddi bir biçimde düşünmemiz lazım bizim. Sadece meydanlarda, kürsülerde teravih yıkılacak, bekle bizi İsrail, gel.

yıkılıyoruz demekle İsrail yıkılmıyor. Bunu bir kere anlayalım. Yıkılsaydı 1948-2015 kaç yıl oldu? Yıkılırdı. Selahaddin gibi proje üreten, bu işi kendine dert edinen, onların ifsad ettiği silahları Müslümanca kullanarak ihya eden, gerçekten de bu işi kendine dert edinen insanların ancak ortaya çıkmasıyla bu zulümler bitecek. Eğer biz bunları yapmaz da sadece bu işi hamasete bir yönüyle mahkum edersek, hamaset gösteririz, evet o anda hissiyatımız coşar, alkışlarız, tekbirler getiririz, bir şekliyle içimizi boşaltırız. Ama ertesi gün iş kaldığı yerden devam eder, zulümse zulüm, aynı şekilde halen ekinlerimizi ve halen nesillerimizi bozmaya devam eder. İster misiniz size tam bu noktada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl mücadele verdiğini bir anlatayım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye geldiği zamanla şu anki dünya arasında fark yok. Ben anlatayım, siz kıyaslayın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 13 yıl sonra Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine o gün 10 bin nüfuslu bir şehir. 6 bini Arap, 4 bini Yahudi. Araplar iki kabileden, Evs ve Hazreç. Yahudiler üç kabileden, Beni Kurayza, Beni Kaynuka, Beni Nadir. Sayı itibariyle Araplar fazla mı? Fazla. Ama aklınıza gelecek her türlü işte Medine'de, o günkü adıyla Yesrib'de hakim zümre Yahudilerdir. Ne aklınıza geliyorsa, ticaret zaten öyle ama onun dışında da sosyal hayatta, kültürel hayatta aklınıza ne geliyorsa bütün ipler Yahudilerin elindedir. Ne yapıyor Yahudiler? O ipleri ellerinden kaçırmamak için Evs ve Hazreç'i birbirine düşürüyor. Ve bu iki kabile aslında aynı atadan, aynı dededen olmasına rağmen 175 yıl süren bir iç kavgayı devam ettiriyorlar. Boğaz harpleri tam 175 yıl sürmüştür. En sonuncusu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yesrib'e gelmeden birkaç sene öncedir. Olur ki Evs ve Hazreç bir barış ortamına girdiği zaman Yahudilerin böyle laf yapan, bu manada strateji üreten, bu manada iş çevirenleri İki kabileyi yeniden birbirine düşürmek için anında bir şeyler yapar. O kavganın sükunete ermesine asla müsaade etmezlerdi. Ve böyle devam etti geldi ta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelene kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman 500 muhacirle geldi. Medine'de muhacir nüfusu bir anda artmadı. Ve ilk nüfus sayımına göre toplam Müslüman nüfusu 1500'dü. 10.000, 1500, dikkat buyurun. 1500 nüfus vardı. İlk nüfus sayımını sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bazı şeyleri kayıt altına almak için yaptırdı. Ne yaptı Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Önce bir baktı. Hemen Efendimizin Yesrib'e gider gitmez kahrolsun Yahudiler. Bu Yahudileri kesmek lazım, asmak lazım, bölmek lazım, bu cümleler yok. Diyecek mi Efendimiz bir gün kahrolsun İsrail, bizim dediğimiz gibi o günkü dille söyleyecek mi söyleyeceğini? Söyleyecek. Ne zaman söyleyecek biliyor musunuz? Hayber'in önlerinde söyleyecek. Hayber, Hayber ya Yahud, Ceyş-i Muhammed Seyahut diyecek sahabe o gün. O gün diyecek işte. Çünkü iş artık o noktaya gelmiş. Ama o gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz kavgaya, gürültüye kapıyı açmadan Medine vesikası diye tarihe geçen bir vesikayı onların önüne koyuyor ve onların imza atmalarına onları mahkum ediyor. Dikkat buyurun. Yahudiler ellerinden bazı fırsatların kaçacağını bilmelerine rağmen Medine vesikasına niye imza attılar? Peygamber aklı kurban olduğumuz öyle bir strateji ki şimdi ben söylesem aklınız duracak. Ne yaptı biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? O Medine vesikası sadece Müslümanlarla Müslümanlar arasındaki hukuku tanzim eden bir anayasa değil. Müslümanlarla Müslümanlar doğru. Muhacirlerle Ensar doğru. Müslümanlarla Yahudiler doğru. Yahudilerin de birbirleri arasındaki hukuku Efendimiz o anayasada güvence altına aldı.

şöyle bir şey yaptı, tanıdı, baktı, strateji üretiyor. Nebevi siyasetten bahsediyoruz size. Baktı ki Beni Nadir'le diğerleri arasında diyetler konusunda sıkıntı var. Eğer iki kabileden birisi, özellikle de Beni Kurayza, Beni Nadir'den birini öldürürse yarım diyet ödüyor. Ama Beni Nadir Beni Kurayza'dan birini öldürürse tam diyet ödüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki haksızlık bu, olmaz. İnsan hürmete layık birisidir. Kim öldürdüyse diyet oranı aynı olmalı diyerek Yahudilerin bu manadaki diyet oranlarına bir standart ve aynı şey getirdi. Şimdi bu konuda Beni Kurayza itiraz etse, Beni Nadir buradan menfaat elde ettiği için, yıllardır bu manada sömürüldüğü için o anlaşmaya imza atmaya hevesli. Öyle olduğu için de mecburen Yahudiler o anlaşma altına imza attılar. Sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor bize. Anlaşmaya imza atıldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam toplumunu tesis ediyor. Nasıl tesis ediyor? Önce mescidini bina ediyor. Hemen yanı başına menzilini, kalacağı evleri, ama bir yönüyle sahabenin kadınlarını eğiteceği medreselerini. Her bir anamız bir muallim, her bir hücrede bu manada bir medrese. Hemen arkasından mektebi, Suffa mektebini. Onun arkasından kimselere malzeme vermemek için, kimselere bu manada farklı bir biçimde kaşıyacakları bir yara bırakmamak için ve toplumu bir yönüyle kaynaştırmak için Ensar Muhacir Kardeşliği diye bildiğimiz muahhatı, kardeşliği orada tesis ediyor. İbni Sad'ın verdiği bilgiye göre 50 muhaciri 50 ensara, ama Makrizi'nin verdiği bilgi daha doğru, 93 muhaciri 93 ensara kardeş kılıyor. Kardeş de kılınmışlar. Efendimiz mescitte hitap edecek karşısındaki o güzel cemaate. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyle uğraşıyor? Niye biz bugün bu dersi yapıyoruz? Buradan anlayın. Kim bize cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alacak? Söz nereden başlıyor? İçme suyundan başlıyor. Öyle başlamalı. Sen dünyayla hesaplaşacaksın. Dünyaya baş kaldıracaksın. Meydan okuyacaksın. Bir medeniyet inşa edeceksin. Altını doldurmadan bunu eğer yaparsan rezil olursun ve Müslümanların potansiyelini de ele ayağa düşürürsün. Onun için bir kere sırtını sağlam alacaksın. Hele hele Müslümanlar içme suyu meselesinde, bu kadar önemli bir meselede birilerine bağımlı bir biçimde kalırsa orada medeniyet inşasından söz edilmez. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'nin ilk günlerinde bunu söyleyecek ve sahabenin dünyasına bu manada bir şeyi koyulacak. O gün birkaç tane kuyu var Medine'de ve kuyuların tamamı Yahudilerin elinde. Müslümanlar içme sularını nasıl alıyorlar? Aynen bugün bizim aldığımız gibi alıyorlar. Bastırıyorlar parayı, parayla alıyorlar. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte bu doğru değil diyor. Ve işi oradan başlatıyor. Rume kuyusunu kim alacak diyor. Kalkıyor Hazreti Osman, hiçbir şey demeden Yahudi olan Rume el-Gifari'nin yanına varıyor. Kuyuya talip oluyor. Aralarında bir pazarlık başlıyor. Yahudi 50 bin dirhem istiyor. Hazreti Osman akıllı bir tüccardır. İslam'ın bu konuda ona söylediklerini çok iyi bilen birisidir. Hemen 50 bin dirhemi de bastırıp vermiyor. İslami bir hizmet bile olsa israf yok dercesine bu manada da bir adım atıyor. Pazarlık yapılıyor ikisi arasında. Pazarlık uzun sürünce Hazreti Osman bir teklif söylüyor orada. Nedir teklif? Diyor ki seninle anlaşamayacağız, öyle gözüküyor. Sen gel, kuyunun bir gün işletim hakkını bana sat. Bir gün benim olsun, bir gün senin olsun. Yahudi diyor ki tamam, ne güzel. Bir gün onlara vereceğim, ikinci gün yine satmaya devam edeceğim. Ve bir gün işletim hakkı konusunda bu sefer pazarlığa girişiyorlar. Yahudi 25 bin istiyor. Hazreti Osman 10 bin veriyor. O düşüyor, o yükseliyor. 12 bin dirhemle pazarlık bitiyor. Şimdi gelin Peygamber Mescidine Hazreti Osman'ın sesini dinleyin. Ey Müslümanlar, Rume kuyusunu ben satın aldım ama şöyle aldım. Bir gün işletim hakkı bizim, bir gün Yahudilerin. Siz bizde olduğu gün gidin 2 günlük suyunuzu alın. Sakın gidip onlara para vererek su almayın.
ve böyle oluyor.

Çok da güzel bir ayrıntı okuyoruz bazı rivayetlerden. Diyor ki kaynaklarımız, su sırası Müslümanlarda olduğu gün Hazreti Osman da sıradan birisi gibi eline su güdüm şeylerini alır, bidonlarını, artık ne diyecekseniz tulumlarını, gider Müslümanlarla beraber sıraya girer. Sıra ne zaman ona gelirse suyunu alır, öylece gelirdi. Müslümanlar arasında bir söz birliği vardı. Bir söz söylendiği zaman böyle olunurdu. Dünyayla hesaplaşma da zaten böyle olur. O gün o manada Yahudilerle eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde bu mücadele yaptıysa, o mücadelenin altında böyle bir durum yatıyordu. Ve bakıyor ki Yahudi gelen giden yok. Sıra onda olduğu zaman müşteri yok. Birkaç gün sonra geliyor Hazreti Osman'ın yanına. Gel diyor, diğerini de sana satayım. Gelen giden yok. Hazreti Osman tamam diyor. Ne kadara? Aynı fiyata diyor. Olmaz diyor. Bunu da 8.000'e verirsen alırım diyor. İlk günü 12.000'e, sonrakini 8.000'e. 50.000 dirhem istenen kuyuyu 20.000 dirheme Hazreti Osman satın almış oluyor. Ve Müslümanları asli ihtiyaçları olan su meselesinden böylece kurtarıyor. Allah onu inşallah cennette makamını âli etsin. En güzel sularla onu cennette sulasın. Hem o günkü Müslümanlara bir rahmet, hem de bugünkü Müslümanlara yol gösteren bir rehberiyet bu. İnşallah bizler bunları anlayanlardan oluruz. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada muahhatı yapıp içme suyu meselesinde de böyle bir adım attıktan sonra mesele pazara geldi. Pazara baktı ki pazar tamamen Yahudilerin elinde. Onlar satıyor, onlar alıyor, onlar fiyatları belirliyor, onlar fiyatları yükseltiyor. Pazarda böyle kıyıda köşede ne kadar yer varsa dükkan olarak, onları da Araplara, Müslümanlara çok yüksek kiralarla kiraya veriyorlar. Oradan da bir şeyler alıyorlar. Öyle bir halde ki eğer pazar onların yaptığı gibi devam etse asla Müslümanlar bir başarı elde edemeyecekler. 4 tane pazar var Medine'de, 4'ünün hali de böyle. Topluyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ashabın tüccarlarıyla istişare ediyor. Ne yapalım diyor. Bir şeyler konuşuluyor. En son Efendimiz diyor ki onlarla mücadelenin yolu kendimize ait bir pazar ihdas etmekle olur. Biz onların pazarında ticaret yaptığımız müddetçe başarı elde edemeyeceğiz. O halde ne yapalım? Bakî Zübeyir diye bilinen bir mıntıkada büyük bir çadır edinelim ve o çadırdan Müslümanlara ait ilk pazarı kuralım. Ve gerçekten öyle yapılıyor. Orada ilk pazar kuruluyor. Yahudiler bakıyorlar ki Müslümanlar ticari anlamda da yavaş yavaş onlardan farklı noktaya doğru gidiyorlar. Bir gece Kab bin Eşref adamlarını alarak geliyor, Müslümanların pazar olarak kullandığı o çadırın direklerinden ipleri kesiyor, sonra ateşe veriyor ve yakıyor. Ertesi sabah Müslümanlar pazara geliyorlar, ne görsünler? Pazar yanmış, kül ufak olmuş. Durum sallallahu aleyhi ve selleme intikal ediyor. Efendimiz oraya geliyor, geliyor ama yüzünde tebessüm var. Niye gülüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sahabe de merak etmiş. Ya Resulallah, biz kızgınız, sen ise tebessüm halindesin. Niye diyor? Cevap şöyle geliyor Efendimiz'den. Eğer yaptığımız bu iş Yahudileri kızdırdıysa demek ki biz doğru iş yapmışız. Şimdi yapılacak iş şudur. Kalıcı bir pazar yeri ihdas etmek. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yer satın alacak. Orayı kıyamete kadar Müslümanların pazar yeri olarak vakfedecek. Ve orası Müslümanların ilk kalıcı pazarı olacak. Bugün inşallah yolunuz düşerse o güzel topraklara, Hazreti Ali'nin mescidinden Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüdüğünüz zaman sarı duvarlarla çevrilmiş bir yer göreceksiniz. Suk-ul Kadim diye yazan, eski çarşı diye yazan, Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra Hazreti Ebu Bekir'in halife olarak seçildiği Beni Saide Sakifesi'ne de yakın bir yer. Tam oraya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar Müslümanların pazar yeri olarak ihdas ediyor. Sonra ne diyor? Pazarın kurallarını koyuyor. Hatırlayın o ticaret ahlakı derslerimizi. Ama ilk söylediği söz şudur. Burada kimseye kalıcı bir biçimde mesken edinme hakkı yok. Kim erken gelirse o meskeni alır. Tatlı bir yarış da başlatıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanların içerisinde. Ve böylelikle Müslümanlar pazar konusunda, çarşı konusunda adım atmaya başlıyorlar.

çok değil, 2 sene içerisinde, yani hicretin yaklaşık 3. ya da 4. yılında ticaret alanında Müslümanlar Medine'de ciddi bir biçimde söz sahibi oluyor. 5. yıldan sonra Yahudi nüfusu yoktur artık Medine'de. Böyle olur, böyle yürünür ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yapıyor. Biliyorsunuz Medine çarşısından sonra Efendimiz işte Medine vesikasını yapacak, biraz sonra önce söyledim. Sonra da askeri anlamda bir bazı adımlar atacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu alanda söyledikleri ve yaptıkları bugünkü dünyada bizler için de meselenin nasıl olacağı yönünde bize ipuçları veriyor. Aziz kardeşlerim, sözlerimi yavaş yavaş toparlayacağım ama birkaç tane sözüm var. Onu size söylemezsem içimde kalacak ve bana dert olacak. Bakın bugün yine bizimle hesaplaşanlar, bunu münafıkça yapanlar, bunu açıkça münkirce yapanlar, artık neyse önemli değil ama netice itibariyle hepsinin yaptığı bir noktaya gidiyor. İslam toplumunu ifsad ederken yaptıkları en önemli şey güven meselesini aramızdan çekip almalarıdır. İki insan birbirine güvenmedikten sonra artık bir şey yapamaz. Bakın burada söylediğimiz şeyler öyle bir iki insanın kendi çabalarıyla ortadan kaldıracağı ya da altından kalkacağı yükler değil. Burada Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerekir. Ama ne yapıyor bu ifsadı yapanlar? Onu da düşünmüşler. Orada da beni sana karşı, seni bana karşı, onu ona karşı, onu ötekine karşı kötüleyerek aramızdaki güven meselesini sarsıyorlar. Öyle olduğu için de iki tane Müslüman bir araya gelerek bir iş yapamıyor. Yapamamasından dolayı da güç parçalanıyor, zayıflıyor, onlar güçleniyor bir taraftan, biz de bir taraftan zayıflıyoruz. Böyle olduğu için de güven meselesi tesis edilmeyene kadar toplumsal anlamda bizim bu meselenin altından kalkmamız mümkün olmayacak. Allah bu konuda bizlere bir bilinç nasip eylesin inşallah. Ama ferdi olarak yapacaklarımız yok mu? Elbette ki var. Önümüzdeki derslerde göreceksiniz. Bu manada sallallahu aleyhi ve sellemin yine bize ışık tuttuğu o nübüvvet medresesinden süzülen nurlar çerçevesinden bireysel anlamda da sorumluluklarımızı öğreneceğiz. Helalin arkasında olma noktasında ciddi bir biçimde gayret içerisinde olacağız. Eğer biz bu helal meselesini ve helalle beraber tayyip meselesini, helal başka bir şey, tayyip başka bir şey. Helalin karşılığı haram, tayyibin karşılığı habis. Bunlar aynı şeyler değil. Bunları biz eğer gerçek manada anlamazsak eğer, bu beslenme meselesinde meseleyi sadece sofra adabına getirip sıkıştıracağız. Sünnet bize hayatın tamamına ait bir şeyler söylemişken biz sofranın adabıyla ve ahlakıyla sadece uğraşmış olacağız. Onu da ne kadar yaptığımız ayrı bir mesele ama o meseleye sadece sıkıştıracağız. İşte sıkıştırmamamız için bu konuyu bir bütün olarak ele almamız gerekir. Benim aziz kardeşlerim, 2 tane peygamber duası sizlere emanet ederek bugünkü dersimi nihayete erdirmek istiyorum. Bugünkü konularla ve bundan sonraki konularla alakalı bu dualar bizler için. Hazreti Ali bize rivayet ediyor. Sözleşmeli bir köle var Medine'de. Sözleşme bedelini, yani efendisine bir miktar para ödeyecek ki bir yönüyle kölelikten azat edilsin. Bunu ödemekte zorlanıyor. Geliyor ve Hazreti Ali'ye diyor ki bana yardım et. Et de şu parayı ödeyeyim, bu borçtan kurtulayım. Hazreti Ali şu karşılığı veriyor. Dikkat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğretmiş olduğu bazı duaları sana öğreteyim, sen de oku. Sebir Dağı kadar bile borcun olsa Allah onu sana kolayca ödetir. Kim diyor bunu? Hazreti Ali diyor. Sana öyle bir dua öğreteceğim ki bu peygamber duası. Sebir Dağı büyük bir dağ Medine'de. Bu kadar borcun olsa dahi Allah sana onu kolayca ödetir. Neymiş dua? Dua şu: Allah'ım, beni haramlarından uzaklaştır ve helal olana kanaat et.

getir. Lütfunla beni kimselere muhtaç etme. Tirmizi'nin Davat babının 110 numaralı hadisi. Hadi, duayı tekrar ediyorum. Allah'ım beni haramlarından uzaklaştır ve helal olana kanaat ettir. Lütfunla beni kimselere muhtaç etme. Bilmem zihinlerinizde alaka kurdunuz mu? Şimdi bugüne kadar, şimdiye kadar anlattıklarımla bu duanın çok yakın bir bağı var. Aslında bugün birilerinin ekinleri ifsad etmelerine ve nesilleri bozmalarına bir yönüyle kullandıkları insanlar Müslümanlar. Bu Müslümanlar niçin ona alet oluyorlar biliyor musunuz? Kanaatsizlikten dolayı ve helal haram sınırını doğru bir biçimde koruyamamasından dolayı, daha fazla kazanma tutkusundan dolayı, daha fazla biriktirme tutkusundan dolayı, daha fazla ahirete yatırım yapacağına dünyaya ait yatırımlarını arttırmasından dolayı. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aslında helalle iktifa etmenin ne demek olduğunu nazarımıza böylece veriyor ve bu konuda çok önemli bir şey söylüyor bize. İkinci duayı yine Tirmizi'den okuyoruz. Onu da bize rivayet eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'dir. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir toplantıdan, yani bir meclisten, şimdi işte biz de onu yapıyoruz. Bir meclis artık sona erecek. Sona erdireceği zaman şöyle bir dua ederek kalkardı. Efendimizin meclisi dağıtırken artık sözünü bitirmiş, sonuncusunu söyleyecek ve meclisi dağıtacak. Onu dağıtmadan önce ashabına şöyle bir dua ederek sonlandırdı diyor Abdullah İbni Ömer. Dikkat buyurun. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Allah'ım bize bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini, dünya musibetlerini hafifletecek kadar da kuvvetli bir imanı nasip eyle. Daha bitmedi ama bu cümleyi bir daha duyalım. Allah'ım bize bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini, dünya musibetlerini hafifletecek kadar kuvvetli bir imanı nasip eyle. İstenilen o üç şeyi de Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Ama ne olur üzerinde biraz durun. Bunlar önemli mesajlar taşıyor. Neden o korku istenir? Niçin? Yani o perde olacak kadar bir korku neden talep edilir? Cennete ulaştıracak kadar bir itaatin arkasında niye durulur? Ve dünya musibetlerini kaldıracak kadar kuvvetli bir iman niçin istenilir? Üzerinde durulması gereken bir mesele. Ve dua aynı rivayette devam ediyor. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Anlaşılıyor değil mi? Zayıf mümin mi? Kavi mümin mi? Neymiş istenen? Ona ait de bir işaret. Bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Böyle olabilmesi için de doğru beslenmesi lazım. Helal yemesi lazım. Ekinlerin ifsad edilmemiş olarak selim bir biçimde korunmuş şeyleri yemesi lazım ki işaret zaten orada. Bizi bu manada bize bahşettiğin bu uzuvlardan faydalandır. Bunları son anımıza kadar bizden alma. Kulağımızı da, bedenimizi de, gözümüzü de. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Dikkat buyurun cümleye. Ve la tec'al musibetene fi dinina. Bize dini musibet verme. Musibet musibet de dini musibet nasıl? Din ambalajında gelip aslında ayağımızı kaydıracak şeyler. Dini birilerinin kullanma noktasında imkan.

0: verme. Dinimizi koru ki sen bu manada yanlış yapmayalım. Dinin musibeti ağır bir şey. Dünyanın musibetiyle bir şekilde harbedilebilir ve karşı konulabilir. Ama dinin musibet çok zor bir şey. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu söylüyor. Bizi din musibetine düçar etme, bunu bize verme. Dünyayı bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Dua harika bir dua. Bize acımayanları, merhamet etmeyenleri başımıza musallat etme. Bu da Tirmizi'nin Davat babının 82 numaralı hadisi. Bu duayı tekrardan okuyup sözlerimi bitiriyorum. Allah'ım bize bizimle isyan Allah'ım bize bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini, dünya musibetlerini hafifletecek kadar kuvvetli bir imanı nasip eyle. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Bunları son anımıza kadar bizden alma. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bize dini musibet verme. Bize dini musibet verme. Bize dini musibet verme. Dünyayı bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yani amacı yapma. Bize acımayanları, merhamet etmeyenleri başımıza musallat etme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ahire davana enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.

0: bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.
7: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
5: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
9: Radyo Tiyatrosu.
10: Kaybolan Denizaltı.
11: Hava dalışa çok müsait beyler.
12: Umarım denizin dibi de güzeldir kaptan.
13: Evet, araştırma.

0: Rüyalarımızı rahat rahat yapma imkanı bulur.
1: Merak etmeyin, dışarıda hava güzel olduğu zaman denizin dibi de o nispetle aydınlık olur. Ne dersiniz, dalalım mı?
2: Dalsak iyi olur kaptan. Araştırmalarımıza bir an önce başlamak istiyoruz.
0: Hey, şu gökteki şey de ne öyle?
1: Gökteki mi?
2: Ha? Ha? Ah, aman Allah'ım, yanan bir ateş topuna benziyor bu.
0: Olamaz, hızla bize yaklaşıyor.
1: Çabuk çabuk içeri gelin.
2: Hadi.
1: Bize çarpacak.
0: Hadi koşun koşun.
2: Koşun.

0: Bir dakika sayın basın mensupları. Eğer susacak olursanız size her şeyi anlatacağım. Denizaltı Biyolojik Araştırma Enstitüsü'ne bağlı olan Jaka Bey Araştırma Denizaltısı bugün saat 09.30'da Karadeniz açıklarında battı. 3 kişilik mürettebattan ne yazık ki hiç kurtulan olmadı.
1: Sayın Profesör, kazayı gören balıkçılar denizaltıyı gökten düşen bir cismin batırdığını söylüyor. Bu doğru mu?
2: Ateş topu gibi bir şeymiş bu cisim. Evet. Yanarak denizaltının üzerine düşmüş, doğru mu efendim?
0: Evet, bunu biz de duyduk. Uzmanların göktaşı olarak tanımladığı bu cisim yanarak adeta bir ateş topu gibi çarpmış denizaltıya. Olay yerine ulaşmak için yola çıkan sahil koruma hücum botları patlayan fırtına üzerine limana dönmek zorunda kaldılar.
1: Jaka Bey denizaltısının görevi neydi profesör? Karadeniz açıklarında ne arıyordu?
0: Jaka Bey denizaltısı su altında balık üretme çiftliklerinin kurulabileceği uygun yerleri araştırmak için yola çıkmıştı. 150 metreye kadar dalabilecek bir basınç gücüne sahip olan bu denizaltı su altında hiç yüzeye çıkmadan 3 gün kalabilecek özelliklere sahipti.
2: Peki deniz altındaki insanların yaşama şansı var mı profesör?
0: Hiç sanmıyorum. Çünkü denizaltının battığı bölgenin derinliği 200 metreyi geçiyor. Bu derinlikte denizaltı yüksek basınç etkisiyle paramparça olmuştur.
1: Peki batık denizaltının çıkarılması düşünülüyor mu?
0: Hayır, söyledim ya 200 metre derinlikte parçası bile kalmamıştır denizaltının. Kaldı ki sahil korumanının aramaları sonuçsuz kalmış. Denizaltının yerini bile belirleyememişler.
2: Profesör, denizaltıda kimler bulunuyordu?
0: Kaptan Demir Budaklı, zoolog Şeref Yılmaz ve botanikçi Dursun Tokmak.
1: Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim?
0: Ne diyeyim ki? Görev şehidi arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim.

0: Yaşadığımıza hala inanamıyorum beyler.
1: Denizin kaç metre dibindeyiz kaptan?
0: Göstergeler 120 metre olduğunu gösteriyor Şeref Bey.
2: Peki bize ne çarptı da batırdı? Bir fikrin var mı kaptan?
0: Meteor ya da gök cismi olabilir Dursun Bey.
2: Ne? Meteor mu?
0: Bilmiyorum ama alev alev yanan bir ateş topuna benziyor.
1: Her neyse. Deniz altımızı batıranın ne olduğu şimdilik hiç önemli değil. Önemli olan bundan sonrası.
2: Evet. 120 metre derinliğe battık dedin kaptan. Yukarı çıkma şansımız var mı?
0: Maalesef yok.
1: Yok mu? İyi ama baksana denizaltının motorları hala çalışıyor.
0: Doğru, motorlar sağlam ama dalma sarnıçlarına dolan su boşalmıyor. Çünkü teknenin dış yüzeyinde çatlak ve delikler açılmış. Bu yüzden yukarıya çıkmamız imkansız.
2: Yani şimdi burada mahsur mu kaldık kaptan?
1: Bir daha yukarıya hiç çıkamayacak mıyız?
0: Eğer birileri bizim yerimizi bulup da kurtarmazsa çıkamayacağız beyler.
2: Olamaz. Yani şimdi bu çelik mezarın içinde diri diri ölecek miyiz?
1: Cesetlerimizi bile kim bilir kaç yıl sonra bulup da toprağa verirler.
0: Müsaadenizle beyler. Ben çalışan şu motorları susturayım. Biliyorsunuz motorlar elektrik gücüyle çalışıyor. Bu enerjiyi boşuna harcamayalım.
2: Sence birileri bizi arıyor mudur Şeref?
1: Elbette arıyordur Dursun. Herhalde battığımızdan haberleri olmuştur. O sırada çevremizde sürüyle balıkçı teknesi vardı.
2: Madem öyle neden kurtarmıyorlar bizi? Kazaya uğrayalı neredeyse 8 saati geçti. Uyuyor mu bunlar?
1: Sinirlenme dostum, sinirlenme. Belki de yerimizi bulamamışlardır.
3: Size kötü haberim var beyler.
2: Bu çelik mezarın içinde diri diri kapalı kalmaktan başka daha ne kadar kötü haber olabilir ki kaptan?
1: Kötü haber dediğin ne kaptan?
0: Haberleşme aygıtları ve bilgisayarlar hasar gördüğünden dış dünyayla ilgimiz şu andan itibaren kesilmiş bulunuyor beyler. Yani yaşadığımız bu koca dünyada sadece 3 kişiyiz.
1: Herhalde bu uzun sürmez kaptan. Yakında bir kurtarma gemisi yerimizi bulup bizi kurtarır. Değil mi?
0: Umarım dediğin gibi olur ve bizi 3 gün içinde kurtarırlar.
2: 3 gün içinde demekle neyi kastediyorsun kaptan?
0: Denizaltıda ancak 3 gün yetecek kadar oksijen vardı ondan.
2: Aman Allah'ım. Yani bu kahrolası çelik mezarda en fazla 3 gün mü yaşarız demek istiyorsun?
0: Evet öyle.

0: Peki oksijen biterse ne olacak? Allah kahretsin, ölüm korkusu aklımı başımdan aldı. Aptal aptal sorular soruyorum. Elbette oksijen biterse ölürüz. Her neyse. Acaba bir kurtarma gemisini biz burada boşuna mı bekliyoruz?
1: Kendini toparla Dursun. Korku ve ümitsizlik insanı ölüme götürür. Her ne olursa olsun ümidini yitirmeyeceksin dost.
0: Ne demek istiyorsun Şeref?
1: Allah'tan ümit kesilmez arkadaş. Bak bu kazaya rağmen şimdi sağ salim denizin dibinde olmamız bile bir şans sayılmaz mı?
2: Şeref doğru söylüyor Dursun abi. Hala ölmediğimize göre kurtulmak için şansımız var demektir.
0: Kusura bakmayın. 3 günlük oksijenimiz olduğunu düşündükçe karamsarlığa kapılmaktan kendimi alamadım. O sırada aklıma ne geldi biliyor musunuz?
1: Ne geldi?
0: 1952 yılında batan Dumlupınar denizaltısı geldi. O olay denizcilik tarihimizin en acı olaylarından biriydi. Denizaltı Akdeniz'de yapılan bir manevradan dönerken Çanakkale Boğazı'nda Narabunlu açıklarında İsveç bandıralı Nalabant şileviyle çarpışmış.
2: O olayı hatırlıyorum Dursun abi.
0: Dumlupınar denizaltısı çarpışmanın şiddetiyle içindeki 81 Türk denizcisiyle hemen batmış ve ne yazık ki kurtarılamamıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında Dumlupınar'la telefon kablosu aracılığıyla oksijenleri bitinceye kadar konuşmuşlardı. Ve tarihe geçen o aziz şehitlerin son lafları "Vatan sağ olsun" olmuştu.
1: Zamanlaman bir harika dostum. Biz de tam diri diri gömüldüğümüz bu çelik mezardan nasıl kurtulacağımızı düşünürken öyle bir hikaye anlattın ki bayağı moral verdin bize.
3: Hey! Boş verin de buraya gelin. Bakın neler göstereceğim size.
0: Ne göstereceksin kaptan?
3: Bakın bu pencereden denizin içi olduğu gibi görülüyor. Balıklar, yosunlar, deniz hayvanları. Renk renk, bir masal dünyası gibi.
1: Hakikaten deniz dibinin manzarası bir harika.
0: Saat kaç oldu kaptan?
3: 7. Neden sordun?
0: 3 günlük oksijenimizin ne zaman biteceğini hesaplıyorum da.
3: Bence oksijenin biteceğini hesaplamak yerine bir şeyler yiyelim. Karnınız acıkmadı mı sizin?
1: Acıkmaz olur mu? Kurt gibi acıktım.
0: Ben de acıktım. Yiyecek bir şeyimiz var mı?
2: Olmaz olur mu? Ne ararsanız var. Konserve, hazır çorba, bisküvi, çikolata, ekmek.
3: Bu saydıklarım bizi en az bir hafta idare eder.
0: Ha? Desene 4 günlük yiyecek boşa gidecek ha?
1: Ne demek istiyorsun?
0: 2 seçenekli basit bir denklem diyorum Şeref. Bir haftalık yiyeceğe karşı 3 günlük bir ömür kalmışsa geriye fazladan 4 günlük bir yiyecek artacak demektir. Bunun için ya artmasın diye tıka basa yiyeceğiz ya da mide fesatına uğramamak için yiyebildiğimiz kadar yiyeceğiz.

0: Allah'a şükür karnımızı doyurduk.
1: Evet, saat kaç oldu kaptan?
2: 11:30.
0: Dursun, neden 2'de bir saati sorup duruyoruz?
1: Karadakiler şimdi yavaş yavaş uykuya dalmak üzere. Onlar ne mutlu insanlar ki solumakla bitiremedikleri kadar oksijen olan bir atmosfer içinde yaşıyorlar. Bunun değerini bilmeleri lazım.
2: Haklısın Dursun abi. Havanın gerçek değerini bizim gibi sadece 3 günlük oksijeni kalanlar bilir. Nedense insanlar bir şeyin değerini onu kaybetmek üzereyken daha iyi anlıyor.
0: Yatalım artık. Oldukça heyecanlı ve yorucu bir gün geçirdik. Önümüzde nasıl olsa konuşacak çok uzun saat.

0: Anlayamıyorum. Uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında batmadık ki. Nasıl olur da hala bizi kurtarmaya gelmezler?
1: Onun bir tek açıklaması var beyler.
2: Nedir kaptan?
1: Denizaltımızın battığı bu yerin derinliği haritalarda gözüktüğü gibi tam 200 metre.
0: Ne olmuş yani?
1: İlgililer denizaltımızın 200 metre derinlikte basınca dayanamayarak patlayacağını bildikleri için bizi aramak zahmetine katlanmamış olabilirler.
2: Dur bir dakika. Yani şimdi herkes bizim denizaltının parçalandığını ve bizim de öldüğümüzü mü sanıyor? Bunu mu söylemek istiyorsun kaptan?
1: Evet Şerif, ne yazık ki öyle.
0: Ama biz denizin 200 metre derinliğinde değiliz ki. Sen söyledin, 120 metre derinlikteyiz kaptan.
1: Evet ama onlar bizim 120 metre derinlikte bir su dağının üzerine oturduğumuzu bilmiyor ki dostum. Anlayacağınız kimsenin bizi kurtarmaya geleceğini sanmıyorum arkadaşlar.
0: Peki ne yapacağız?
2: Kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalışacağız. Tabii kurtulabilirsek.
1: Şeref doğru söylüyor.
0: Denizaltıda dalgıç elbiseleri var. Onları giyerek su yüzüne çıkamaz mıyız?

0: Doğru. Bu aklıma gelmemişti. Ne diyorsun kaptan?
1: Maalesef bunun bize bir faydası olmaz beyler. Zira elimizdeki dalgıç elbiseleri özel bir plastikten yapılmış olmasına rağmen çok ağır. Elbiseler iç kısımlarından ince çelik çubuklarla takviye edilmiş. Anlayacağınız bu elbiselerle ancak denizin dibinde yürümeliyiz.
2: Allah kahretsin, takıldık kaldık buraya. Peki nasıl kurtulacağız buradan, söyler misiniz?
1: Paniğe gerek yok. Paniklediğimiz sürece kurtulma şansımızı azaltırız. Evet, çok zor bir durumdayız. Yarın bilemediğimiz öbür gün oksijen bitecek ve burada diri diri öleceğiz. Ama hala yaşadığımıza, nefes aldığımıza göre kurtulma umudumuz var demektir.
0: Güzel söylüyorsun da nasıl kurtulacağız kaptan? Denizin 120 metre dibindeyiz. Bu mesafeyi nefesimizi tutarak kat edemeyiz. En fazla 48 saatlik oksijenimiz olduğuna göre. Söyler misin nasıl kurtulacağız?
1: Benim aklıma bir şey geliyor Şerif.
0: Ne?
1: Dalgıç elbiselerini giyip dışarı çıkmak ve dipten yürüyerek karaya ulaşmak.
2: Peki nasıl olacak bu iş?
1: Denizin içinde bulunduğumuz bu nokta su seviyesine 120 metre derinlikte. Ama denizin içi hep böyle değil. Bazı yerlerde bu seviye 100 metreye, hatta 50 metreye bile düşebilir.
0: Anladım. Yani yürüyerek su seviyesine en yakın bir yerden karaya çıkabiliriz diyorsun.
1: Evet, ama bunun tersi de olabilir. Karaya ulaşamayabiliriz de. Karayla aramızda aşamayacağımız derinlikler de bulunabilir.
2: Yine de denemekte yarar var. Böyle eli kolu bağlı ölümü beklemektense hemen dalgıç kıyafetlerimizi giyerek dışarı çıkalım derim.
0: Peki oksijen tüpü bizi ne kadar idare eder?
1: En fazla 6 saat. 6 saat sonra tüpteki oksijen biter. Bu yüzden denizin içinde yürürken mümkün olduğunca çabuk hareket etmeliyiz.
2: O zaman hiç oyalanmayalım.
1: Yanımıza su fenerlerini, zıpkınları, bıçakları ve bir de yön bulmak için gerekli olan manyetik pusulayı da alalım.
2: Su feneriyle pusulayı anladım da zıpkın ve bıçaklarımızı niye alıyoruz yanımıza?
0: Köpek balıklarının saldırısına karşı dursun.
2: Yok ya, bu sularda köpek balığı bulunur mu?
0: Bulunur. Okyanustaki gibi iri ve saldırgan olmasalar da var. Çok nadir olarak kıyılara da yanaşırlar.

0: Dikkatli yürüyün. Her an için önümüze bir çukur, bir uçurum çıkabilir. Şu balıkların güzelliğine bakın. Hepsi de rengarenk.
1: Yürüme hızımızın ne kadar olduğunu tahmin edebilir misiniz?
0: Saatte 3 kilometreyi geçmez. Halbuki karada hızlı yürüyen bir insanın ortalama hızı saatte 5 kilometredir.
1: Acaba bu hızla gidecek olursak oksijen tüpleri boşalmadan karaya varabilir miyiz kaptan?
0: Dikkat edin! Üzerimize doğru büyük bir balık geliyor.
1: Bu köpek balığına benziyor.
2: Korkmayın, o sadece bir orkinos. Bunlar köpek balığı gibi insana saldırmaz.
1: Hiç böyle büyük bir orkinos görmemiştim.
0: Hadi arkadaşlar, yolumuza devam edelim. Oksijen tüplerimiz boşalmadan kıyıya çıkacak bir yol bulalım.
1: Durun! Olduğunuz yerde durun!
2: Ne oldu Dursun?
1: Yol burada bitiyor. Önümüz uçurum. Hem de çok derin bir uçurum.
0: Allah kahretsin!
2: Başka bir yol denemeliyiz.
0: Bu imkansız şeref. Yolun bundan sonrası gördüğün gibi uçurum. Aşağıya inip devam etmemiz imkansız.
1: Ne yapacağız peki?
0: Denizaltıya geri döneceğiz.

0: Buradan sağ çıkamayacağız. Bu belli oldu. Diri diri havasızlıktan öleceğiz bu denizaltının içinde.
1: Bozma hemen moralini Dursun, bozma. Daha ölmedik.
0: Ama öleceğiz. Farkında değil misin? Buradaki hava gittikçe ağırlaşıyor. Solunum almamız bile güçleşiyor.
1: Evet, yeteri kadar oksijen soluyamıyoruz.
0: Çünkü karbondioksit oranı hissedilir derecede artıyor da ondan.
2: Arkadaşlar, aklıma bir şey geldi.
1: Ne geldi kaptan?
0: Umarım kurtulmamıza yarar bir şeydir bu.
2: Kurtulmamıza değilse de havasızlıktan bizi kurtarır sanıyorum.
1: Anlat kaptan.
2: Denizi meydana getiren su kütlesinin bileşiminde iki element vardır. Nedir bunlar?
1: Hidrojen ve oksijen.
2: Doğru. Ama bu iki elementten sadece birine ihtiyacımız var. Yani oksijene.
0: Evet, orası öyle.
2: O halde hemen kollarımızı sıvayıp oksijen atomlarını su moleküllerinden ayırarak denizaltının içine gerekli olan oksijeni sağlayalım.
1: Güzel söylüyorsun da bunu nasıl yapacağını da biliyor musun kaptan?
2: Elbette. Elektrolizle.
0: Elektrolizle mi?
1: Hangi elektrolizle kaptan?
2: Hangisi olacak? Suyun elektrolizinden söz ediyorum. Elektrolize su moleküllerinden oksijen gazını ayırmak bizim için hiç de zor sayılmaz değil mi? Çünkü denizaltının elektrik bataryaları dolu.
0: İyi de bataryalar sağlam.
2: Merak etmeyin, sağlam. Dün kontrol etmiştim. İçeriye biraz deniz suyu alıp içinden akım geçirirsek...

0: kutupta hidrojen, artı kutupta oksijen açığa çıkacak. Hidrojen gazı işimize yaramayacağı için bunu çıkış odasından denize atacağız. Oksijeni ise denizaltının içinde kullanacağız.
1: Harika. Ayrım işlemine hemen başlıyoruz.

0: Bu ayrıştırma işlemini bataryalar vasıtasıyla yapıyoruz. Peki bataryalar bize uzun süre yetecek mi?
1: Merak etme Dursun abi. Aylarca idare eder bizi.
2: Tamam, su altında belki uzunca bir zaman yaşayabiliriz. Ama er ya da geç bataryalardaki elektrik enerjisi bitecek. O zaman da deniz suyunu ayrıştırarak oksijen temin edemeyeceğimize göre ölüm mukadder. Bu yüzden şimdiden buradan kurtulmanın yollarını arayalım.
0: Bence kurtulmanın yollarını aramadan önce başka şeyleri temin etmenin yolunu bulsak daha iyi arkadaşlar.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Bakın arkadaşlar, yaşamamız için sadece oksijene değil su ve yiyeceğe de ihtiyacımız var. Bunları göz ardı etmememiz lazım.
1: Dursun abi doğru söylüyor. Elimizdeki konserve yiyeceklerle içme suyumuz en fazla bir hafta kadar idare eder bizi. Hoş, su yönünden bir sıkıntımız olmaz. Zaten suyun içindeyiz.
0: Şaka mı yapıyorsun kaptan? Deniz suyunu içemeyiz herhalde değil mi?
2: Kaptanın kastettiği başka Dursun. Deniz suyunu damıtarak içebiliriz. Ayrıca balık yakalamayı da deneyebiliriz. Ama sadece balıkla gıda meselesini tamamen halledemeyiz.
1: Neden?
2: Çünkü uzun süre bitkisel gıda alamazsak bazı hastalıklara yakalanabiliriz. Eski gemicilerin uzun süren seferler sırasında vitaminsizlikten skorbut hastalığına yakalandıklarını bilirsiniz.
1: Şeref doğru söylüyor. Bunun yanı sıra güneş ışınlarının bir takım yararlı etkilerinden de mahrum kalacağız burada.
0: Bitkisel gıda bulma işini bana bırakın.
2: Pek merak ettim. Sebze ve meyveleri hangi manadan alacaksın dostum?
0: Dalga geçme Şeref. Benim sözünü ettiğim bitkisel gıda yosunlar.
2: Yosun mu? Sen ne diyorsun? Yosun yenir mi hiç Dursun?
0: Mecbur olunursa bal gibi yenir. Gelecekte açlığa çare olarak denizaltı çiftliklerinde yenilebilir yosun tarımının yapılması bile düşünülüyor. Bütün yosun türlerini değil ama bazılarını yiyebiliriz.
1: Peki hangi yosunların yendiğini nasıl anlayacaksın?
0: Benim botanikçi olduğumu unutuyorsunuz galiba. Yosun türlerini rahatça ayırt edebilirim. Ayrıca bugün dünyada yosun yiyen birçok sayıda insan var. Örnek olarak Japonları gösterebilirim.
2: Kim bilir nasıl bir tadı vardır.
0: Bunu aç kaldığımız zaman öğreneceğiz dostum.
1: Neyse, şimdilik yosuna ihtiyacımız yok. Ama suyumuz hayli azaldı. Bana kalırsa Şeref, sen şu deniz suyunu damıtma işlemine başlasan iyi olur.
2: Olur.
0: Ne yapmamız gerekiyor Şeref?
2: Boş su bidonu var mı kaptan?
1: Var.
2: Elektrik ocağı?
1: O da var.
2: Çelik kap?
1: Var.
2: Güzel. Yapacağımız iş şu arkadaşlar. Bir bidona deniz suyunu dolduracağız ve bunu çelik bir kaba boşalttıktan sonra elektrik ocağının üstünde kaynatacağız ve buharlaştıracağız. Buharları soğuk bir plaka üzerinde yoğunlaştırarak saf su elde edeceğiz.
0: Hepsi bu kadar mı?
2: Evet. Hadi hemen işe başlayalım.

0: Bakın, görüyor musunuz? Buharlar soğuk plaka üstünde nasıl su damlacıkları oluşturuyor? Bir iki yudum alın bakalım, suyun tadı nasıl?
1: Ben tadayım.
2: Ne oldu Dursun? Tuzlu mu yoksa?
1: Hayır ama tadı biraz farklı. Yani içtiğimiz suya benzemiyor.
0: O kadar olacak Dursuncuğum. Damıttığımız bu suyun içinde içme sularında bulunan bazı madensel tuzlar, florür gibi maddeler yok. Bu yüzden de tadı sana biraz yavan geldi.
1: Boş ver canım. Yine de susuz kalmaktan iyidir.
2: Evet beyler. Oksijen ve su işini ayarladık. Şimdi sıra yemek işinde. Yarın sabah sular aydınlanınca zıpkınlarımızı alıp balık yakalamaya çıkalım.

0: Yürüdüğümüz yerlerin özelliğine dikkat edelim Şeref. Yoksa dönüşte yolumuzu kaybedebiliriz.
1: Haklısın kaptan. Denizin içi hep aynı. Her yer yosun ve kayalarla kaplı. Ben balık falan göremiyorum kaptan. Sen görebiliyor musun?
0: Sağımızdan solumuzdan küçük balıklar geçiyor ama bize gerekli olan büyük balıklar Şeref. Hey! İleriye bak. 30 metre kadar ötede bir balık sürüsü var.
1: Vay canına, bunlar toruya benziyor. Aman kaçırmayalım.
0: O halde zıpkınlarımızı hazırlayalım.
1: Acele etme, bize biraz daha yaklaşsınlar.
0: Nasıl vuracağız bunları? Zikzak yaparak gidiyorlar.
1: Bekle. Tamam, şimdi ateş.
0: Allah kahretsin. İkimiz de ıska geçtik. Anlaşılan deniz.

0: yakında balık avcılığı kolay olmayacak. Zıpkınları toplayalım.
1: Haklısın kaptan. Bu elbisenin içinde kımıldamak çok zor. Biraz da bu yüzden ıskaladık.
0: Başka bir gün yine deneriz. Hmm. Oksijen tüplerimizdeki hava azalıyor. Denizaltıya dönsek iyi olur.
1: Oldu, dönelim. Kaptan şuraya bak. Yukarıda koca bir orkinos var.
0: Orkinos mu? Hmm. Vay canına, amma kocaman. Şeref, bunu vurabilirsek bir hafta idare eder bizi. Ne dersin?
1: Bence denemekte yarar var.
0: Hadi fırlatalım. Bize fazla uzakta değil.
1: Tamam. Ateş!
0: Vurduk onu. Vurduk!
1: Evet, evet, evet, evet. İkimiz de vurduk. Akşama ziyafet var.
0: Hadi hemen denizaltıya dönelim.

0: Elinize sağlık. Çok lezzetli bir balıkmış bu.
1: Evet. Ama bunu vurmak için neler çektik bir bilsen. Sen niye yemiyorsun kaptan?
2: Canım istemiyor Şerif. Karımı çocuklarımı düşünüyorum. Onlar bizi öldü biliyor. Kim bilir ne ağlamışlardır, ne üzülmüşlerdir arkamızda.
0: Haklısın kaptan. Öyle kızım. Bana öyle düşkün ki. Ölümümle kim bilir ne kadar perişan olmuştur şimdi.
1: Mümkün olsa da yaşadığımızı duyurabilsek ailelerimize. Boş yere arkamızdan ağlatmasak.
2: Ağlayan zaten ağladı Şeref. Bir aydır buradayız.
0: Evet. O kadar oldu mu? Demek bir aydır bu çelik mezarın içinde yaşama savaşı veriyoruz.

0: Aman gözün balıklarda, parmağın zıkkının tetiğinde olsun Dursun abi.
1: Merak etme kaptan. Ben iyi nişancıyımdır. Ne kadar ürkütücü bir karanlık var.
0: Hazır ol Dursun abi. İleriden bir balık sürüsü bize doğru geliyor.
1: Gördüm kaptan. Ama ne cins olduklarını anlayamadım.
0: Dün yediğimiz toraya benziyor. Sürü halinde geliyorlar. Ben tamam deyince zıkkını fırlatacağız. Tamam mı?
1: Tamam kaptan.
0: Hazır ol Dursun abi. Yaklaşıyorlar. Tamam fırlat.
1: Eh be. İkimiz de birer tane vurduk kaptan. Hadi hemen zıpkınları çekip balıkları torbanın içine koyalım.
0: Tamam.
1: Bak kaptan, hiç böyle torik gördün mü ha? Yarı boyum kadar var.
0: Evet, benimki de öyle. Bunlarla 10 gün idare ederiz artık. Aman Allah'ım, o da ne?
1: Ne oldu kaptan?
0: Olmaz, köpek balığı bu. Hem de koca bir köpek balığı.
1: Ne, köpek balığı mı? Vay canına. Acayip de büyük. Ne yapacağız peki?
0: Çabuk zıpkınları tüfeğe takalım. O balığın ne yapacağı belli olmaz.
1: Takmasına takalım da bence kaçsak daha iyi olur kaptan. Bununla baş edemeyiz.
0: Bizi gördü. Üstümüze geliyor. Torik'i bıraktan nişan al abi.
1: İyi de koca torik bırakılır mı be kaptan?
0: Dikkat et, üzerimize doğru geliyor. Dursun abi. Dursun abi. İyi misin?
1: Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Kuyruğunla yere düşürdü beni. Dikkat et, yine saldırıyor.
0: Alçak hayvan. Şimdi gösteririm sana. Gel bakalım. Al bakalım. Yakar. Vurdum onu. Gel hadi hemen denizaltıya gidelim.
1: Allah kahretsin. Kaçamayacağız. Şuraya bak kaptan. 3-4 tane daha köpek balığı geliyor. Kan kokusu aldılar herhalde.
0: Korkma. Korkma, onlar arkadaşlarını yemeye geliyor. Gel hadi kaçalım hemen.
1: Kaçamayız kaptan. Baksana üstümüze geliyorlar.
0: Mahvolduk. Zıpkınlarımız vurduğumuz köpek balığının üstünde kaldı.
1: Zıpkını boş ver. Bıçağını çek kaptan.
0: Bıçakla hangi birini öldüreceğiz?
1: Yiyecekler bizi. Parçalayacaklar. Allah kahretsin, bacağımı kaptı. Yardım et, kurtar beni kaptan.
0: Şimdi gösterir bana. Al bakalım. Öldürdüm işte. Ayağın nasıl?
1: En azından yerinde duruyor. Tam zamanında öldürdün onu. Yoksa bacağımı götürecekti.
0: Durumumuz iyi sayılmaz Dursun abi. Tekrar saldırıya geçecekler. Bu sefer zor kurtuluruz ellerinden.
1: Şuraya bak. Köpek balığı kaçıyor kaptan.
0: Evet.
1: Görüyor musun? Kaçıyorlar bak.
0: Ha? Kaçıyorlar mı?
1: Evet bak, yunuslar geliyor.
0: Aman Allah'ım. Yunus balıkları. Köpek balıklarını korkutup kaçıran yunus varmış Dursun abi.
1: Ya, yunus balıkları mı?
0: Evet. Ha, evet, yunus balıkları.
1: Sana,
0: köpek balıklarını onlar kaçırmış.
1: Hay Allah razı olsun yunuslardan. Sahillerinde ölümden kurtulduk.
0: Görüyor musun bak? Yunuslar köpek balıklarıyla nasıl kavga ediyorlar?
1: Gözlerime inanamıyorum. Şuraya bak. Yunuslar gagalarıyla ve kuyruklarıyla köpek balıklarına nasıl vuruyor? Yunuslar için insan dostu derlerdi de inanmazdım.
0: Hava almak zorlaşmaya başladı Dursun abi. Galiba tüplerdeki oksijen bitiyor. Hemen denizaltıya dönsek iyi olacak.
1: Evet, iyi olacak. Hadi dönelim.

0: Yunuslar biyolojik anlamda balık sayılmaz arkadaşlar. Çünkü memeli hayvanlardır. Solungaçları yoktur. Sudan başlarını çıkararak aldıkları havayı ciğerlerine doldururlar ve suya dalınca bu havayı kullanırlar.
1: Her neyse, balık ya da değil, sonuçta bizi köpek balıklarının elinden kurtardılar.
2: Dursun doğru söylüyor Şeref. Eğer yunuslar yetişmeselerdi şimdi ikimiz de köpek balıklarına yem olmuştuk.
0: Allah korumuş sizleri. Neyse, getirdiğiniz şu torikleri bir güzel tava yapayım da birlikte yiyelim.

0: Ne yapıyorsun orada kaptan?
1: Seyir defterini yazıyorum Dursun abi. Bugün Şubat ayının 4. günü. Batık denizaltıda 4 ayımızı doldurduk.
0: Vay be. 120 gün oldu ha. Oh, üzeri, iyice suyu temin ettik ama kurtulmanın yolunu hala bulamadık.
2: Burada ne? Hı? Hey! Hey! Çabuk buraya, pencereye gelin. Ha?
3: Ne oldu ya?
1: Niye bağırdın Şeref?
3: Şuraya bakın. Hı? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
0: Ne o?
3: Şu denizin dibine ağır ağır inen şey gemi değil mi?
2: Aa, vay canına, denizaltıya da benziyor. Sakın bizi kurtarmak için gelmiş olmasın bu.
1: Durun, acele etmeyin. Biraz daha insin de anlarız. Yo, hayır, denizaltı değil. Bir su üstü gemisi bu. Evet evet, bir gemi bu.
2: Denizin dibine doğru batıyor.
3: Demek yukarıda bir kaza oldu.
1: Bakın, az ötemizde dibe oturdu.
3: Acaba içinde boğulan denizciler var mı? Güvertede kimse görünmüyor.
2: İnşallah batmadan önce gemiciler filikalara binecek vakit bulmuşlardır.
1: Geminin bordasından aşağıya sarkan ipe bakacak olursanız batmadan önce bu ipe tutunarak filikalara inmiş olmalılar.
3: Peki ya kurtulamayan varsa?
1: Bunu anlamanın bir yolu var. Hadi gidip batan gemiyi bir kontrol edelim.
2: Durun. İçerisi karanlıktır. El fenerlerini alalım yanımıza.

0: Görebildiğim kadarıyla boğulan bir gemici yok.
1: Çabuk buraya gelin arkadaşlar.
2: Geliyoruz kaptan.
0: Geliyoruz.
1: Bakın, burası geminin mutfağıymış. Naylonlara sarılı her türlü erzak var burada.
2: Meyvelere bakın, portakallara, mandalinalara, elmalara. Aylardır meyve yüzüne hasret kalmıştık.
1: Bakın, burada kasa kasa kaynak suyu şişesi var.
0: İşte bu harika. Damıtılmış su içmekten bıkmıştık. Bu kaynak suları bizi en az 10 gün idare eder.
2: Olamaz. Bakın ne bulduk. Teneke kutular içinde hakiki Rize çayı. Hem de en iyisinden.
1: Sahi mi diyorsun Şeref?
2: Evet.
1: Bundan böyle güzel bir müjde olamazdı. Bizim gibi çay tiryakiler aylardır çay yüzü görmemişti. Hadi hemen denizaltıya gidip çay demleyelim.
2: Bir dakika. Bunca erzağı, meyveyi, kaynak sularını burada mı bırakıyoruz?
0: Hepsini götürmemiz imkansız Şeref. Şimdilik şu çayları alıp gidelim. Yarın gelir taşıyabildiğimiz kadarını taşırız.
1: Öyle ya, denizin dibinde balık peşinde koşacağımıza batık gemi içindeki hazır erzağı taşırız daha iyi.
0: Hadi gidiyoruz. Sağınıza solunuza dikkat edin.

0: Bu da ne?
1: Ne oldu kaptan?
0: Bakın burada küçük bir sandal var. İplerle dört bir yanından güverteye bağlanmış.
2: Hayret. Gemiciler batarken neden kullanmamışlar ki bunu?
0: Herhalde ihtiyaç duymamışlardır.
1: Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar, aklıma bir fikir geldi.
2: Ne geldi şöyle?
1: Bu sandal belki de bizim kurtuluşumuz olabilir.
0: Ne demek istiyorsun Şeref?
1: Bak kaptan, bu ahşap sandal sudan hafif olduğuna göre iplerini çözecek olursak suyun yüzüne kadar yükselir.
2: Yükselirse ne olacak?
1: Anlamadım hala Dursun. Biz de sandala tutunacak olursak onunla birlikte su üstüne çıkarız.
0: Aman Allah'ım, bu harika bir fikir.
1: Hadi çabuk sandalın içine oturup ipleri keselim, sonra da sandalla birlikte yüzeye çıkalım.
2: Ay aklımda bin yaşa be Şeref.
0: Çabuk sandalın içine oturalım.
2: Hadi bakalım.
1: Tamam mısınız arkadaşlar?
0: Tamamız,
2: evet,
0: tamam.
2: Evet, tamam, tamam. Hadi keselim ipleri de hemen yüzeye çıkalım.
1: Tamam. Hadi kesmeye başlayın.
0: Allah'ım sen bizi utandırma. Dikkat edin! Sandal ters dönüyor.
2: Düşüyorum.
1: Sandalın kenarlarına tutunan. Düşmemeye bakın.
0: Düşüyorum.
1: Allah kahretsin, sandaldan düştük.
0: Şuraya bakın, sandal tek başına yüzeye doğru hızla çekiyor.
2: Ama biz burada kaldık.
1: Bir şey hesaplayamadık.
2: Neyi?
1: İpleri aynı anda kesmeyi. Bir tarafın ipleri diğer taraftan birkaç saniye sonra kesilince sandal ekseni etrafında dönerek alabora oldu. Suyun itme gücüyle de yukarıya fırladı.
0: Keşke bir elimizde sandalı sıkı sıkıya tutulsaydık.
2: Evet, evet. Ters de dönse sandalla birlikte yüzeye çıkardık.
1: Tövbe. Nasıl oldu da böyle bir hata yaptık?
0: Ne yazık ki elimize geçen büyük bir fırsatı kaçırdık.
2: Ne yapalım, olan oldu artık. Kaderimizde burada yaşamak varmış. Sandalı kaçırdık diye üzülmek yerine bir an önce denizaltıya dönüp şu bize çaylarını demleyelim ha.

0: Saatlerimizde durduğumdan hangi aydayız, hangi gündeyiz bilemiyorum ama denizin ısınmasına bakarak bahar mevsimine girdiğimizi sanıyorum. Demek ki yaklaşık 5 aydır Cakabey denizaltısının içindeyiz. Ve Allah'a şükür ki hala yaşıyoruz.
1: Kaptan, seyir defterini doldurduysan dışarıya çıkıp avlanalım biraz.
2: Tamam Şerif, siz dalgıç elbiselerinizi giyin, geliyorum.

0: Hayret, bugün denizin içinde avlayabileceğimiz balık yok.
1: Haklısın kaptan. Tam 2 saat oldu dolanıyoruz. En iyisi denizaltıya dönelim.
2: Daha acele etmeyin. Biraz daha gidelim. Belki ilerlerde bulabiliriz.
1: Daha ileride ne bulacağız ki? Burada olmayan balık orada olur mu hiç?
2: Bilmiyorum ama içimden bir ses ileride bir şeyler bulacağımızı söylüyor bana.
0: Bana kalırsa Dursun abinin içinden gelen sese kulak verelim Şeref.
1: İyi, siz bilirsiniz. İlerleyelim.

0: Yeter artık Dursun. İnat etme de geri dönelim. Görüyorsun işte ortada herhangi bir şey yok.
1: Şeref doğru söylüyor Dursun abi. Geri dönelim artık. Tüplerimizdeki oksijen idare etmeyebilir.
0: Hem denizaltıdan epeyce de uzaklaştık. Geriye dönüş yolunu bulamayabiliriz de.
2: Aman Allah'ım. Çabuk buraya gelin.
0: Niye bağırıyor şimdi bu?
1: Herhalde bir şey buldu. Gel yanına gidelim Şeref.
0: Gidelim.
2: Şuraya bakın arkadaşlar. Hiç böyle bir şey gördünüz mü ha?
0: Aman Allah'ım. Bu da ne?
2: Ne olacak? Batık bir gemi daha.
1: Hayır, bu gemi değil, bir kadırga.
0: Kadırga mı?
2: Aklımı kaçırdın kaptan. Bu devirde kadırga mı kaldı?
1: Haklısın ama kadırga işte. İşte bütün heybetiyle karşımızda duruyor.
2: Aman, kaç yıldır burada duruyor ki bu?
0: Ne yılı be Dursun? Eğer hakikaten kadırgaysa, ki kadırga olduğu ortada, en az 200-300 yıl önce batmış olmalı.
2: Ne? 200-300 yıl önce mi dedin? Aha. Yani Osmanlılar zamanında mı?
1: Evet Dursun abi, yanılmadın. Bu kadırga Osmanlılar dönemine ait bir savaş kadırgası. Bak, Küpeşte'deki lombarlardan uzanan topların namlularını görüyor musun?
0: Vay canına. Evet, görüyorum topları.
2: İyi ama bu kadırga 300 yıldır bozulmadan, çürümeden nasıl böyle kalabilmiş?
1: Yarı yarıya kumların içine gömülmüş. Belki de kadırganın çürümesini kumlar engellemiş olabilir.
2: Gelin, hadi girip içine bakalım. Belki de Osmanlı hazinelerine ait bir şeyler bulabiliriz ha?
0: Saçmalama Dursun. Hazine bulsak bile denizin içinde bunun bize ne yararı dokunacak?
2: Olsun. Yine de kadırganın içini çok merak ediyorum. Hadi gelin dolaşalım.
1: Bana kalırsa bu işi başka bir güne bırakalım. Tüplerimizin oksijen miktarı hayli azaldı. Sonra nefessiz kalabiliriz.
2: O da ne?
1: Ne oldu Dursun abi? Bir şey mi gördün?
2: Evet. İnanmayacaksınız ama kadırganın burun tarafında bir dalgıç gördüm.
1: Ne dedin?
0: Ha? Dalgıç mı gördün? Yani bizim gibi bir dalgıç.
2: Evet. Böyle şaşkın bakmayın yüzüme. Gördüm diyorum size. Bizim gibi dalgıç giysili bir adam gördüm.
0: Hayal görmüş olma Dursun. Denizin 120 metre dibinde dalgıcın işi ne?
1: Vay canına. Durun durun. O dalgıcı ben de gördüm. Bakın işte şurada.
0: Hani nerede?
2: Bak kadırganın burun tarafında bize bakıyor. O da bizi gördü.
0: Vay be. Hakikaten de bir dalgıç.
2: Oh, kaçmaya çalışıyor. Dur, kaçma. Biz düşman değiliz. Dur diyorum.
1: Bizden korktu galiba.
0: Hay canına. Bakın yere düştü. Hiç hareket etmiyor.
1: Oksijeni bitmiş olabilir. Çabuk yardım edelim. Alıp denizaltıya götürelim.

0: Adam hala kendine gelmedi mi kaptan?
1: Sakın ölmüş olmasın mı?
2: Hayır, yaşıyor. Soluk alıp veriyor. Onu bulduğumuzda tüpündeki oksijen bitmişti. Bu yüzden bayılmış. Birazdan kendine gelir.
0: Bakın. Bakın nasıl da derin derin nefes alıp veriyor. Bakın.
1: Çok merak ediyorum. Denizin altında ne işi var? Ayılsın da öğrenelim.
2: Anladığım kadarıyla bu adam bir hazine avcısı.
0: Hazine avcısı mı?
2: Evet, başka türlü o eski kadırgada ne arıyordu ki?
3: Ben neredeyim?
1: Hey, bakın, ayılıyor.
2: Korkma dostum, iyi insanların arasındasın.
3: Ha, burası da neresi? Ben ölmedim mi?
1: Eğer bize rastlamasaydın ölecektin. Ama dua et ki denizin 120 metre derinliğinde tesadüfen bizimle karşılaştın.
3: Evet, evet, hatırlıyorum. Siz kadırganın orada gördüğüm insanlarsınız değil mi?
0: Evet. Bizi görünce korktun. Ve bayıldın.
3: Sizinle karşılaştığımda oksijenim azalmıştı. Onun için...
2: Her neyse, adın ne arkadaş?
3: Hakan. Ya siz kimsiniz? Burası neresi?
2: Burası denizaltı. Ben kaptan. Bunlar da arkadaşlarım Şeref ve Dursun.
3: Bir dakika. Şimdi ben bir denizaltıda mıyım?
1: Evet, ama hemen sevinme. Ne yazık ki batık bir denizaltıdasın.
3: Ne? Batık bir denizaltı mı?
1: Hı-hı.
3: İyi ama ne zaman battınız ki siz?
0: 5 ay önce.
3: 5 ay mı? Sakın Caka Bey denizaltısı olmasın bu denizaltı.
2: Tam üstüne bastım işte, o denizaltındasın dostum.
3: Hayret, nasıl oldu da kurtuldunuz? Bütün herkes sizin öldüğünüzü sanıyor. Gazeteler günlerce sizden bahsetti. Denizaltına bir gök cismin çarptığını yazdılar. Ama günler geçip de sizden haber alamayınca öldüğünüze hükmettiler.
1: Tabii, haklılar.
2: Evet, biz neden denizin dibinde olduğumuzu anlattık. Şimdi sıra sende. Sen anlat bakalım, denizin dibinde dalgıç elbisesiyle ne arıyordun Hakan kardeş?
3: Hazine arıyorduk kaptan.
1: Hazine mi?
2: Anlamıştım zaten.
0: Bir dakika. Arıyorduk dedin. O halde tek başına değilsin. Doğru mu?
3: Evet. 3 kişiydik. İkisi yukarıda, ben aşağıdaydım.
2: Dur bir dakika. Baştan başlayalım. Yukarıdaki o 2 arkadaşın kim?
3: Onlar arkadaş falan değil kaptan. O ikisi beni dipte bırakarak öldürmek istedi. Eğer siz olmasaydınız şimdi havasızlıktan ölmüştüm.
0: Neden arkadaşların seni öldürmek istedi delikanlı?
3: Bakın. Bakın baştan anlatayım. Ben Karadeniz kıyısındaki küçük bir sahil kasabasında hayatını süngercilik yaparak kazanan bir deniz adamıyım. Bir gün kahvede otururken biri yabancı, diğeri Türk, 2 kişi geldi. Benim dalgıç olduğumu öğrenip bana iş teklif ettiler.
1: Ne işi?
3: Denize dalmamı ve batık bir gemiye girip orada bulunan altınları çıkartmamı teklif ettiler.
0: Sen de kabul et.
3: Etmek zorunda kaldım. Çünkü anlaşmamıza göre kadırgadan çıkacak olan altınları 3'e bölecektik. Bu bana parlak bir teklif gibi geldi.
1: Peki o 2 kişi batık kadırganın burada olduğunu nasıl öğrenmiş?
3: Adı Rakın Trezel olan yabancı adam bir zamanlar eline geçen eski bir el yazması kitaptan öğrenmiş bunu.
2: Peki sonra?
3: Ben teklifi kabul edince Rakın Trezel ve arkadaşı Nazım Koçak kasabadan ayrıldı. Bir ay sonra döndüklerinde yanlarında sonar dahil her türlü teçhizat vardı. Kısacası ben denizin dibine daldım ve kadırgayı buldum. Ben dipteyken bir telefon kablosu aracılığıyla onlarla haberleşiyordum.
0: Peki o 2 kişi nerede bekliyor?
3: Bir motorun içinde. Anlaşmamıza göre beni vinçle çelik bir sepetin içinde aşağıya indirecekler. Altınları bulduktan sonra da önce altınları, sonra da beni yukarı çekeceklerdi.
1: Sonra?
3: Sonunda geminin farklı yerlerinde 1000'e yakın altın buldum. Bunları sepete doldurdum. Motordaki vinçle sepeti yukarıya çektiler ama sıra bana geldiğinde...
2: Seni aşağıda bıraktılar değil mi?
3: Evet kaptan. O namussuzlar altınları benimle paylaşmamak için beni yukarı çekmediler. Siz beni bulduğunuzda ben ne yapacağımı şaşırmış, öylesine denizin dibinde kala kalmıştım. Ama elbet yukarı çıktığımda bunun hesabını soracağım o şerefsizlere.
1: Tabii, çıkabilirsen.
3: Ne demek istiyorsunuz?
2: Denizaltının çalışmadığını unuttun galiba delikanlı. Dursun onu kastediyor.

0: Batık denizaltının içinde altın çayımızı doldurduk. Gemide bir de konuğumuz var. Hakan adında bir hazine avcısı. Ölmek üzereyken bulup gemimize aldık onu.
1: Hey! Hey! Hepiniz beni dinleyin. Aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi Şeref?
3: Bakın, sanırım buradan kurtulmanın bir yolunu buldum arkadaşlar.
4: Ne? Doğru mu söylüyorsun
3: Anlat,
4: Şeref?
3: Anlat, çabuk çabuk. Biliyorsunuz elektrolit sonunda hem oksijen hem de hidrojen elde ediyorduk. Bunlardan oksijeni kendimiz için kullanıyor, hidrojeni ise işimize yaramadığı için denize püskürtüyoruz.
2: Evet.
3: Oysa hidrojen de çok yararlı bir gazdır. Eğer karada olsaydık bu kadar çok hidrojenle dünyanın balonunu şişirip havaya uçurabilirdik.
4: Doğru. Sonra?
3: Batık gemideki sandalı hatırlıyorsunuz. Eğer o gün sandala sıkı sıkıya tutunsaydık sandalla birlikte hepimiz yukarıya çıkardık. Sonra aklıma geldi. Acaba dedim denizaltının da bazı parçalarını sökerek hafifletsek denizaltıyı yüzdüremez miyiz? Biliyorsunuz batmamızın nedeni motor bölgesinin ve dalma sarnıçlarının suyla dolmasıydı. Denizaltının dış yüzeyi yer yer çatladığı için dolan suyu boşaltamıyordu.
2: Doğru.
3: Birdenbire dün gece aklıma bir soru takıldı. Acaba bu zamana kadar hiç işimize yaramayan hidrojen gazını denizaltının bazı bölümlerine doldurarak onu bir balon gibi ya da sudan hafif ahşap bir sandal gibi yüzdürebilir miyiz?
4: Vay canına. İyi düşünmüşsün be
2: Evet,
4: Şeref.
2: Neden olmasın? Hidrojen gazı hakikaten işimize yarayabilir.
3: Çatlaklar dalma sarnıçlarının dip kısmında. Buradan bir boruyla oraya hidrojen gazı gönderdiğimiz takdirde çok hafif olan bu gaz sarnıçların üst kısımlarında birikip bu gazın basıncıyla su çatlaktan boşalarak hafifleyecek ve denizaltıda ağır ağır su yüzeyine çıkabilecek diye düşünüyorum.
5: Peki gazın basıncı denizaltının ağırlığına yetecek mi?
3: O da aklıma geldi delikanlı. Yetmezse denizaltının daha fazla hafiflemesi için ne varsa söküp atarız.
4: Yahu bu harika bir fikir be Şeref. Hemen işe koyulup bol bol hidrojen gazı üretelim.
2: Dursun abi doğru söylüyor Şeref. Hemen şimdi kollarımızı sıvayalım.
4: Evet yapalım. Evet, hadi bakalım.
3: Aa, bir dakika arkadaşlar. Evet. Hemen acele etmeyin durun.
2: Ne oldu nedir o?
3: Her işte olduğu gibi bu işte de bir risk var.
2: Ne var?
3: Planım yürümeyebilir. Hidrojen gazı bu koca denizaltıyı su seviyesine çıkartamayabilir.
4: Ya olsun, en azından denemiş oluruz. Ne kaybedebiliriz ki?
3: Hayatımızı kaybederiz Dursun.
4: Ne?
2: Nasıl yani?
5: Ölür müyüz Şeref abi?
3: Evet ölürüz. Biliyorsunuz hidrojen ve oksijeni elde etmek için deniz suyunu ayrıştırarak denizaltının bataryalarındaki elektrik enerjisinden yararlanıyoruz.
4: Evet. Biliyoruz ne olmuş?
3: Yaklaşık 6 aydır oksijen üretmek için zaman zaman bataryalardaki elektrik enerjisini kullanıyoruz. Tabiatıyla da bataryalardaki enerji iyice azaldı. Şimdi hidrojen gazını elde etmek için bataryaları sürekli bir saniye bile ara vermeden çalıştıracağız.
2: Açıkça ne söylemek istiyorsun Şeref?
3: Denizaltını yüzdürmek için gerekli olan hidrojen gazını temin etmek için bataryalardaki enerjiyi son gücüne kadar kullanmak zorunda kalacağız. Bunun sonunda ya denizaltı su yüzeyine çıkacak, kurtulacağız ya da bir daha oksijen temin edemeyeceğimiz için havasızlıktan öleceğiz.
4: Vay canına. Yani bataryalardaki elektrik enerjisi biterse bir daha oksijen üretmeyecek miyiz?
3: Aynen öyle.
5: Ama bu takdirde havasızlıktan ölürüz.
2: Peki bu yola başvurmayıp da normal yolla oksijen üretmeye devam edersek bataryalardaki elektrik daha bize ne kadar idare eder?
3: En fazla 2 ay. Ondan sonra bataryalar biter.
2: Tabii bitince oksijen de biter.
3: Evet. Arkadaşlar önümüzde 2 seçenek var. Ya bu riski göze alıp kurtulacağız ya da 2 ay sonra ölmek üzere elimiz kolumuz bağlı burada oturup ölümü bekleyeceğiz.
4: Yani ölüm sonunda mukadder ha?
3: Dediğim denemeyi yapmazsak mukadder.
2: Ama deneme başarılı olursa da kurtulacağız. Yaşayacağız.
3: Evet. İsterseniz oylamaya koyalım. Senden başlayalım Dursun. Ne diyorsun?
4: Anladığım kadarıyla bu denemeyi yapmazsak öleceğimiz kesin. Ha şimdi, ha 2 ay sonra. Ne fark eder ki? Denemeyi yapmaktan yanayım.
3: Güzel. Ya sen delikanlı?
5: Benim için fark etmez. Ben zaten siz olmasaydınız şimdiye kadar çoktan ölmüştüm. Yaşamam bile fazladan. Bu yüzden kararı siz verin.
3: Anlaşıldı. Peki sen ne diyorsun kaptan?
2: Buradan kurtulmak %1 ihtimal bile olsa hazırım Şeref. Öleceğini bilen bir idam mahkumu gibi bekleyip ıstırap çekemem.
3: Güzel. Demek ki oy birliğiyle söylediğim denemeyi yapmayı kabul ediyorsunuz.
4: Evet.

0: Evet.
1: O halde kolları sıvayalım.
2: İşe nereden başlıyoruz Şeref?
1: Ağırlıkları denizaltıdan atmakla başlıyoruz. Ranzaları, masaları, sandalyeleri, çelik dolapları, zıpkınları, dalgıç elbiselerini, denizaltının çapasını, zincirlerini, her şeyi.
0: Bunlar kolay. Daha başka neler yapmamızı istiyorsun?
1: Çekiç, keser, tornavida, pense bulup denizaltının içindeki bütün saç levhaları, madeni şeyleri, motor parçalarını, tavanı sökeceksiniz. Kısacası arkadaşlar, denizaltıyı ne kadar hafifletebilirsek kurtulma şansımız da o kadar artar. Bu yüzden şu lazımdı, bu lazımdı demeden bulabildiğiniz, görebildiğiniz, aklınıza gelen her şeyi ama her şeyi söküp atacağız.

0: Şu vantilatörü de alatalım. Nasıl olsa artık bir işimize yaramayacak.
1: Avizeleri de söküp atalım. Hatta muslukları, banyo duşlarını, küvetleri.
2: Bölmelere giden kapıları da söküp atalım. Onlar da bayağı ağırlık çekiyor.
0: Tuvalet taşlarını, klozet kapaklarını da sökelim.
1: Denizaltının periskopunu, dümenini de sökelim mi?
2: Sök tabii sök. Amacımız denizaltıyı tekrar yüzdürmek değil Hakan. Su yüzeyine çıkartabilmek.
0: Hadi gayret arkadaşlar. Hadi. Bu gece bizim buradaki son gecemiz olabilir. Allah yardım ederse yarın geceyi belki de ailelerimizin yanında geçirebiliriz.
1: Kaptan, bilgisayarı ve yazıcısını da atalım mı?
2: Atın tabii. Nasıl olsa batışımız sırasında arızalanmıştı. Bir işe yaramıyor.
0: Hey! Ya arkadaşlar, Şeref nerede ya?
3: Buradayım Dursun, buradayım. Şeref, son hesapları yapıyorum.
0: İnşallah hesaplarını doğru yapıyorsundur dostum.

0: Evet, her şey hazır. Elektroliz işlemine başlayıp hidrojen gazı elde etmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Yapacağın tek şey şu düğmeye basarak suya elektrik akımını vermek.
1: Bas o halde. Vakit geçirme Şeref.
0: Haklısın. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. İşte elektroliz işlemi başladı. Birazdan sudaki oksijen ve hidrojen ayrışarak gaz haline gelecek. Biz şu boruyla hidrojen gazını dalma sarnıçlarına göndererek basıncın yükselmesini sağlayacağız. Oksijen gazıysa burada bizim hava almamız için toplanacak.

0: İşte hidrojen gazı dalma sarnıçlarına gitmeye başladı. Sizler boş durmayın. Su bitiyor. Çabuk haznelere su doldurun.
1: Hadi doldur.
0: Hadi.
2: Tamam. Yardım et Hakan.
0: Doldur.
2: Hadi bakalım. Su şimdi. Oo!
0: Kaptan, dalma sarnıçlarındaki hidrojen basıncı ne durumda?
1: Giderek yükseliyor Şeref. Evet. İbre hızla yükseliyor.
0: Aman Allah'ım, yüzümüzü kara çıkartma ya Rabbim. Bu bizim kurtulmamız için son şans.
2: Burada ne? Ne oluyoruz?
3: Sallanmaya başladık.
0: Aman Allah'ım, yoksa.
1: Yaşasın. Denizaltı harekete geçti. Hissedebiliyor musunuz? Yavaş yavaş yükselmeye başladı.
2: Evet. Yükseliyoruz. Dikkat edin, bir yere tutunun da düşmeyin.
1: Burun havaya kalktı. Şükürler olsun sana Allah'ım. Yükseliyoruz.
0: Hadi aslan denizaltım, göreyim seni. Sakın durma, yükselmeye devam et. Alt tarafı 120 metre. Yarım saat sonra yukarıda oluruz. Ha gayret.
3: Bu da ne? Işıklar söndü. Her taraf karanlık oldu.
0: Neler oluyor kaptan? Işıklar neden söndü?
1: Neden acaba? Kötü haber. Ne yazık ki bataryalardaki enerji bitti.
0: Allah kahretsin, tam sırasını buldu.
2: Yükselme durdu. Denizaltı yükselmiyor.
0: Yükselmez tabii. Ne hidrojen gazı üretebiliyoruz ne de sarnıçlara pompalıyoruz. Bataryalar birazcık daha dayansaydı.
3: Ne yapacağız şimdi? Ölecek miyiz burada?
2: Kapa çeneni.
0: Çocuğa kızma Dursun. Ne yazık ki öleceğiz. Zira bundan sonra oksijen de elde edemeyeceğiz.
1: Sonumuz geldi mi Şeref?
0: Evet. Üzgünüm arkadaşlar. Ben elimden geleni yaptım. Gördünüz, denizaltı tam yükselmeye başlamıştı ama bataryalardaki enerji yetmedi.
2: Bunun için kendini suçlama Şeref. Sen elinden geleni yaptın.
3: Evet. Ne yapalım? Kaderimiz böyle.
1: Durun bir dakika. Birden umutsuzluğa kapılmayın. Denizaltının yükselmesi durdu ama batmıyoruz da. Denizin ortasında sallanıp duruyoruz.
2: Sen ne demek istiyorsun kaptan?
1: Anlayacağınız, denizaltı yukarıya çıkıp çıkmamak konusunda tereddüt eder gibi. Burun havaya kalktı. Sarnıçlar su dolu olduğu için arka taraf yükselmemekte direniyor.
0: Tamam. Ne demek istediğini anladım kaptan. Eğer denizaltıyı biraz daha hafifletebilirsek su yüzeyine çıkabiliriz. Çabuk elimize ne geçerse denize atalım arkadaşlar.
1: Hadi.
0: Oyalanmayın. Buradaki oksijen bize en fazla 2 saat idare eder. Bu zaman zarfında ya denizaltıyı su üstüne çıkarırız ya da ölürüz. Hadi atın.
2: Tamam da Şeref, denizaltıda atacak ne kaldı ki? Her şeyi attık.
0: Şu elektroliz düzeneğinin parçalarını da atalım. Kontrol kulesine çıkan demir merdiveni söküp atalım. Hatta üstümüzdeki giysileri bile, onları bile atalım. Don gömlek alalım.
3: Tornavidaları, penseleri, çekici keseri de atalım mı?
0: Her şeyi. Ayakkabılarımızı, çalışmayan kol saatlerimizi, sökülen plakaların vidalarını, yattığımız yatakları bile.
1: Dalgıç elbiselerimizi tüplerini de atalım. Onlar da ağırlık yapıyor.
2: Bakın yangın tüpleri. Denizaltıda sürüyle yangın tüpü var. Her biri 20 kilodan az değil. Onları da atalım ha.
1: Su bardaklarını, sürahileri, çaydanlıkları, kaşıkları, yiyecekleri. Evet, yiyecekleri de atalım. Onlar da bayağı ağırlık yapıyor.
0: Söyledim size, işe yarar yaramaz diye düşünmeyin. Gördüğünüz, elle tutabileceğiniz, sökebileceğiniz ne varsa hepsini atın. Hadi şunu da sök. Sök şunu.
2: Yallah. Tamam.

0: Evet Şeref, atılabilecek ne varsa attık.
1: Koca denizaltıda bizden başka hiçbir şey kalmadı.
2: Şimdi hep birlikte denizaltının yükselmesi için dua edelim.
1: Evet.
2: Bu son şansımızdı. Artık yapacak hiçbir şey kalmadı.
3: Şeref abi doğru söylüyor. Dua edip yaradana sığınalım.
0: Ya Rabbim, yardım et bize. Allah'ım sana sığınıyoruz. Sana inandık.
1: Denizaltımızı yüzdür ya.
0: Denizaltımızı yüzdür ya.
1: Sen bize yardım et. Sen bize yardım et.
0: Evet. Evet. Evet. Başardık. Başardık. Denizaltı yükseliyor, evet. Yükseliyor.
2: Hamdolsun Allah'ım. Oh. Hamdolsun.
3: Evet, yükseliyoruz. Oh. Hissedebiliyorum bunu.
2: Yükseliyoruz. Evet. Yükseliyoruz.
1: Hem de hızla suyun üstüne çıkıyoruz. Kurtulduk.
3: Kurtulduk.
0: Kurtulduk.
3: Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk.

0: Şükürler olsun sana Rabbim. Bir daha gökyüzünü, kuşları göreceğim aklıma bile gelmezdi. Hala kurtulduğumuza inanamıyorum.
1: Ben de öyle kaptan, ben de öyle. Denizin yeşilini, gökyüzünün mavisini, kuşların sesini duyuyor musunuz arkadaşlar?
2: Derin derin nefes alın. Temiz havayı ciğerlerinize doldurun arkadaşlar.
1: Haklısın Şeref. 6 aydır bu havadan mahrumduk. Kıymetini bilelim.
0: Yaşamak ne güzel şeymiş ya Rabbi.
3: Kaptan, nerede olduğumuzu biliyor musun?
0: Hayır. 4 tarafımızda deniz ama umurumda bile değil. Çelik mezarın içinden kurtulduk ya, önemli olan bu.
1: Doğru. Peki, doğru. Peki karaya nasıl ulaşacağız?
2: Şişme botla. He? Şimdi onu şişirir, kürek çekerek eninde sonunda karaya çıkarız. Okyanusun ortasında değiliz ya, alt tarafı Karadeniz'deyiz.
3: Hangi şişme botla abi? Onu da attık ya.
2: Haklısın ya, unutmuşum.
0: Hey, şuraya bakın. Ufukta bir gemi var.
1: Ne? Gemi mi?
2: Hani nerede kaptan?
0: İleride. 1 mil kadar uzakta. Bacasından çıkan dumanı görüyor musunuz?
3: Gördüm. Ben gördüm onu.
1: Ben de gördüm.
2: Yaşasın. Hemen el kola işaretleriyle dikkatini çekmeye çalışalım.
0: Buraya gelin. Buraya gelin.
1: Buradayız.
2: Gelsenize.
0: Gördüler bizi, gördüler. Kulak sesini işitiyor musunuz? Bizi gördüler. Rotasını da bizden yana çevirdi.
1: Yaşasın. Kurtulduk.
2: İşte arkadaşlar, bu maceramızı duyan herkese bir ders olsun. Bizi kurtaran yaşama olan bağlılığımız, bilgimiz ve inancımızdır.
0: Haklısın Şeref. Eğer panikleseydik battığımızın 3. günü ölmüştük. Ama biz ölmeyi beklemek yerine kafalarımızı çalıştırdık. Bilgilerimizi ortaya koyduk ve en önemlisi de Allah'a olan inancımızdan asla hiçbir şey yitirmedik.
1: Her zaman derim. Allah'a kalpten bağlı olanlar ibadetlerini ve dualarını asla eksik etmemelidir. Çünkü o kendisine yürekten inananların her zaman yardımcısı olmuş. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Şükürler olsun.
4: Kaybolan Denizaltı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir İlimden İrfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizlere bu nimeti bahşeden Allah Teala'ya hamd ederek ve Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak başlıyoruz değerli dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama salavat-ı şerife getirmeyi unutmayalım değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinden makaleler, yazılar, şiirler, aile ile ilgili başka hususları aktardığımız programımız başlıyor değerli dinleyenler. Eylül 2018 sayısından 142. sayısı oluyor İrfan Mektebi dergisinin Allah'tan başkasına eğilmeyen başlar isimli yazıyla başlayalım kıymetli dinleyenler. irfanmektebi.com adresinden dergiye ulaşabilirsiniz. Ahmet Husrev Acar kaleme almış. Şu alemin kalbi yeryüzü meydanıdır. Yeryüzünün kalbi ise topraktır. Toprak ise tevazu ve mahviyet gibi maksuda, rızaya ve huzura ulaştıran en yakın bir yoldur. Evet, toprak Allah'ın rızasına ulaştıran yollar içinde yüksek semavattan bile daha yakın bir yoldur. Onun için hadis-i şerifte kulun Allah'a en yakın olduğu an secde halidir buyurulmuştur. Allah-u Teala kendisine samimiyetle eğilen başları başka kimseler önünde eğdirmez. Secdede eğilen o başları başkasının önünde eğilmeye muhtaç etmez. Güzel bir giriş olmuş değerli dinleyenler. Devam edelim yazıya. Şöyle devam ediyor. Tevazu ilahi kudret ve azamet karşısında. Aziyetini idrak etmek demektir. Mütevazı kimse Allah'ın kullarından bir kul olduğunun şuurunda olan ve kendisini herhangi bir Müslümandan daha üstün görmeyen kimsedir. Ehl-i hakikatin bir alameti olan tevazu ve mahviyet, nebevi bir ahlak olup istikamet ve muvaffakiyet rehberidir. Ehl-i iman için benlikten ve enaniyetten, kendini beğenmekten daha büyük bir tehlike yoktur. Onun için kusurunu görmek ve nefsini itham etmek ehli iman için en lüzumlu bir vazifedir. Üzerimizdeki nimetler ve güzellikler meziyetlerimizin eseri değildir. Lezzetli üzüm salkımlarının nefaseti, nefisliği kuru çubuğunda aranmadığı gibi biz de üzerimizdeki güzellikleri maharetimizde ve faziletimizde aramamalıyız. En muhtaç biz olduğumuz için bu nimetler bize ihsan edildi diye düşünmeliyiz. O halde hakkımız ve vazifemiz gurur değil, şükürdür. Tevazu meselesinde dikkat edilmesi gereken mühim bir noktada, tevazuun küfran-ı nimete ve nankörlüğe sebebiyet vermesi hadisesidir. Üzerimizdeki ve önümüzdeki sanatların sanatkarı Hazreti Allah'tır. Bu cihetle sanatı tezyif, sanatkarı tahkir manasına gelecek vaziyetler nankörlüktür. Rabbimizin bir ihsanı ve ikramı olan nimetler ancak şükre layıktır. Tevazu yerine ve duruma göre farklı renklere ve hasletlere dönüşebilir. Mesela zayıfın kuvvetliye karşı takındığı vakur duruşu, güçlü biri zayıf birine karşı takınırsa tekebbür olur. Büyüklenmeye girer. Güçlünün zayıfa olan tevazuunu zayıf biri kuvvetli birine gösterirse tezellül olur, zillet ve sefalete girer. Mesela bir başkanın makamındaki ciddiyeti vakardır. Mahviyeti ise zillettir.

Başkanın evinde aşırı derecedeki ciddiyeti kibir, yumuşaklığı ise tevazudur. Tevazu büyüklüğün şiarıdır. Büyüklerde büyüklüğün alameti tevazu ve mahviyettir. Küçüklüğün emaresi ise tahakküm ve tekebbürdür. Büyüklüğün şiarı kılıcı keskin olmak, milleti kendine hizmetkar etmek değildir. Büyüklüğün şiarı aklı keskin, kalbi ve ruhu millete hizmetkar olmaktır. Büyük görünmek insanı küçültür. Fertler toplum içinde üstlenmiş oldukları vazifelere ve makamlara layık değillerse, bu noksanlıklarını kapatmak için kendilerini o makama layıkmış gibi göstermek endişesine kapılırlar. Kibre ve gurura girebilirler. Manevi kıymeti ve kâmeti büyük kimseler ise, cemiyet içinde üstlenmiş oldukları vazifeyi kemal derecede yaptıkları için sair insanlarla rahatça ve kardeşçe irtibata geçerler. İnsanların seviyesine rahatça inerler. Müslüman nihayet izzet içinde nihayet tevazu birleştirme faziletine sahip olmalıdır. Kendi nefsini başkasının üstünde görmemelidir. Müslümanın Müslümana tahakküm etmesi ve baskı kurması faziletsizliktir. Ehli faziletin en mühim meşrebi ve hayatının ehemmiyetli bir düsturu tevazu üzere hayatını idame ettirmektir. Ehli fazilet halklardan hürmet değil dua istemelidir. Aczini ve kusurunu itiraf edip istiğfar ile kardeşane bir vaziyet almalıdır. Ehli ilim ilmini baskı vasıtasına çevirmemelidir. Faziletleriyle insanları esir etmemelidir. Daima hatırda tutulmalıdır ki nihayetsiz ihtiyacı bulunan ve pek çok ellere mahkum ve muhtaç olan, hem küçük bir kederle gamla başı dönüp sersemleşen ve gözle görünmeyen mikroba mağlup olan bir insana yakışan ve fıtratına en layık olan tevazu ve mahviyettir. Allah'tan başkasına eğilmeyen başlar. Giriş cümlesinde vardı, önemli, burada bir daha zikredelim değerli dinleyenler. Şu alemin kalbi yeryüzü meydanıdır. Yeryüzünün kalbi ise topraktır. Toprak ise tevazu ve mahviyet gibi maksuda, rızaya ve huzura ulaştıran en yakın bir yoldur. Evet, toprak Allah'ın rızasına ulaştıran yollar içerisinde yüksek semavattan bile daha yakın bir yoldur. Onun için hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, kulun Allah'a en yakın olduğu an secde halidir buyurmuştur. Allah-u Teala kendisine samimiyetle eğilen, secde eden başları başka kimselerin önünde eğdirmez. Secdede eğilen o başları başkasının önünde eğilmeye muhtaç etmez. Dinsizlik hesabına, imana ve Kur'an'a hücum edenlere karşı tevazu ve mahviyet göstermek büyük bir cinayet ve hıyanettir. Böylesi bir tevazu zilletten başka bir şey değildir ve ahlak-ı rez'ile nev'indendir. Zira mütekebbirlere karşı tevazu zillettir. Onlara karşı tevazu ile değil, izzet ile mukabele etmek gerekir. İslam düşmanları olan hainlere karşı İslam'ın izzetini, ilmin şerefini muhafaza etmek için kahramanane bir sebat ve fedakarane bir metanet göstermek elzemdir. Kafir bir komutana karşı şerafet-i ilmiyeyi muhafaza etmek için ayağa kalkmayan, şair-i İslamiyenin bir gülü olan başındaki sarığı zorla çıkarmaya çalışanlara karşı bu sarık bu başla birlikte çıkar diyerek İslamiyet'in izzetini muhafaza eden Bediüzzaman Hazretleri bu zamanda İslamiyet adına izzetli bir duruşun timsalidir. Bu noktada Bediüzzaman Hazretlerinin salabeti ve samimiyeti İslamiyet'e hizmet eden tüm erlere rehber olmalıdır. Evet, iman ve Kur'an davasında İslamiyet yolunda muvaffakiyete tevazu ile ulaşılır. Mahviyet şiarımız
en küçük bir kardeş

0: olan Eylül 2018. sayısında.
1: Başka bir yazı değerli dinleyenler, modernizmin sünnetine ittiba caiz mi? Eğer İslam dini bir cümle olarak düşünülürse bu cümlenin faili yani öznesi Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Yani bu din Kur'an'ın emirlerine göre yaşanmak mecburiyetindedir. O halde yaşanacak din modern kafasında hezeyanlar Kur'an'ın değil Kur'an'ın dini olmalıdır. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Ali İmran 132. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahibi idarecilerinize de itaat edin. Nisa 59. ayetlerin meali verilerek böyle bir giriş yapılmış değerli dinleyenler. Çok sık duyduğumuz bir mefhum oldu Kur'an İslam'ı kavramı. Kimileri eleştirmek için kullanıyor, kimisi samimi olarak savunuyor. Kimisi de bazı seküler projeleri hayata sokmak adına dillendiriyor bu ifadeleri. Kur'an İslam'ı kavramının samimi şekilde kullanan ve bu kavram yoluyla İslam'a hizmet ettiğini düşünen arkadaşları eleştirmiyorum bu yazımda demiş. Zira onlar bu kavramın bağlamından gerçekten habersizler. Öyle de olsa onları da ikaz etmek lazım. Ben de arada böyle bir şey söylemiş olayım değerli dinleyenler. Çünkü dini hususlarda özellikle akaide dair mevzularda çok dikkatli olmak gerekiyor. Din adına, dine darbe veren hususları samimiyetle de olsa savunamazsınız. Evet, öncelikle şunu söyleyelim diye devam etmiş yazar. Bu yazı tek tek A ya da B şahıslarına hitaben değil, kolektif bir modernist zihniyete hitaben yazılmıştır. Herhangi bir özel şahsa değil, mefhumun modern bir mefhum olduğunu bile bile kullanan modernizm aşığı zihniyetedir sözüm. Kur'an İslam'ı ifadesi adı üstünde temel referans olarak Kur'an'ı gösterdiğine göre, bu ifadeyle karşılaştığımızda Kur'an merkezli bir İslam anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünürüz hemen. Ama gerçek böyle değildir. Çünkü Kur'an İslam'ı mefhumu Martin Luther'in reform hareketine dayanan İncil Hristiyanlığı mefhumundan modern bir uyarlamadır gerçekte. Kur'an İslam'ı terimi kaynağını Kur'an'ın kendisinden değil, 15 ve 16. yüzyıllara denk gelen kilise tahakkümündeki Avrupa için anlamlı olan reformasyon çağından almıştır. Yani bu terim tarihi açıdan da Kur'ani değil, Avrupalı ve Nasrani bir bağlama karşılık gelir. İslam'da kilise otoritesi hiçbir zaman olmamıştır. Müslümanlar belli bir metodolojiye, usule bağlı kalmak şartıyla uygun gördükleri bir alimin görüşlerini hür bir şekilde benimsemişlerdir. Martin Luther, kilise tahakkümünü parçalayıp İncil'i özgürleştirme ve özgürce yorumlama kapısını açarken bu Müslüman alimlerden almıştır ilhamını belki de. O günlerde dahi yüzlerce müfessir, binlerce fakih, onlarca müçtehit hiçbir kilise otoritesine bağlı kalmadan ama orijinal metodolojilerine sadık kalarak Kur'an'ı anlıyor ve anlatıyordu çünkü. İncil, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin tahakkümünden kurtarıldığı andan itibaren çok farklı kanallardan yorumlanma imkanı buldu. Ve devam ediyor dergideki bu yazı değerli dinleyenler, Kur'an İslam'ı ile Kur'an'ın İslam'ı arasındaki fark. Ben kısa kısa başlıklardan ve onların altındaki yazıların bir kısmından aktarma yapacağım değerli dinleyenler. Tamamını siz derginin kendisinden okuyabilirsiniz yahut internetten takip edebilirsiniz. Evet, Kur'an İslam'ı ile Kur'an'ın İslam'ı arasındaki fark başlığı altında şunlar söylenmiş kısaca. Kur'an İslam'ı mefhumunun belirtisiz isim tamlaması kalıbında oluşturulması bile bu kavramı benimseyen zihniyetin belirsiz, sallantılı ve kaygan duruşlarını ele veriyor aslında. Örneğin kapı kolu tamlamasının tamlayanı olan kapı kelimesi belli bir kapıya değil de pek çok kapılar içinde herhangi bir kapıya vurgu yapar. Çünkü kelimenin sonunda belirlilik eki olan tamlayan eki yoktur. Ancak kapının kolu ifadesi belli bir kapının belli bir kolunu gösterir. Peki Kur'an-ı Kerim'de İslam

dini de ayan beyan açıklanmışken, ortadayken neden Kur'an'ın İslam'ı kavramı kullanılmaz da belirsizleştirilmiş Kur'an İslam'ı kavramı tercih edilir? Çünkü bu tabiri ortaya atanların kafalarında tek bir Kur'an anlayışı yoktur. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi anlayışları sayısınca pek çok Kur'an İslam'ı mevcuttur. Öyle ki her birinin Kur'an'ı anlama usulü bir diğerinden farklıdır. Çoğunun Kur'an'ı anlamada sistemli bir usulü bile yoktur. Örneğin sünneti ve hadis-i şerifleri reddeden bir kısım Kur'an İslam'ı savunucusu, modernizmi yahut sosyalizm ideolojisini sünnetin yerine oturtuverir. Kur'an'da asrın aydınlanmacı anlayışına uygun görmediği ayetler varsa onları modernizmin sünnetiyle tefsir etmeyi tercih eder. Bu bakış açısıyla Kur'an'ı Marx'ın kapitalinin tefsirine dönüştürür ya da Batı hukuku normlarına uymadığını gördüğü kimi muamelat ayetlerini tarihsellik seline salar gider. Hatta hızını alamaz, itikada yelken açar, tahayyülündeki Allah'ı zamanın bir mahkumu kılar, Hazreti Adem'in yaratılışını anlatan ayetleri tahrif edip tabiatçı ve tesadüfçü anlayışa kapılar aralar. Allah, Kur'an algımızı gerçekçi bir Allah peygamber münasebetinden doğan sünnetten koparmakla Kur'an'ı tesettür konusunda olduğu gibi dünyevi ayetlere, anlayışa, modernizme itaatkar kılar. Kur'an İslam'ı ifadesi bu farklı Kur'an anlayışlarından hangi bir anlayışı ifade etmek isteyen kolektif bir şuur altının ürünü olabilir. Kur'an İslam'ı kavramı ise yolu, usulü, adresi belli bir din anlayışına işaret ediyor. Ve devam ediyor makale bu tarzda değerli dinleyenler. Başka bir başlığı, sünnet-i seniyye mi, sünnet-i sekülüriye mi? Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünneti mi? Yoksa dünyevi adetler, sünnetler mi? Yollar mı? Eğer İslam dini bir cümle olarak düşünülürse bu cümlenin faili yani öznesi Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Girişteki cümle bu değerli dinleyenler. Kur'an'ın Kur'an'a yani kendisine dair beyanları, sünnet-i seniyeye dair, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama da itaata dair ayetlerine burada bakmak gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavatı emreden ayetlere uymaya çalışan Müslümanları müşrik olmakla suçlayanlar var. Buna değinmiş yazı. Kur'an'ın aşağıdaki ayetini yok sayarak ya da özünden kopararak bunu yapmaktadır. Ahzab suresi 56. ayetin meali verilmiş. Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Kur'an-ı Kerim'i modern çağın maddeci anlayışına uygun bir şekilde pozitivist, evrimci, humanist, modernist, rasyonalist bir yazar tarafından yazılmış seküler bir eser olarak okumaya çalışan o zihniyete cevaplar verilmiş. Ehl-i sünnetin rağmına keramet ya da mucize gibi olağanüstü ikramların varlığını reddedenler, cin ve benzeri mücerret varlıkları mecazi semboller olarak görenler, Allah'ı zamana esir edenler, namaz vakitlerini azaltanlar, kürevi güçlerle birlik olup memleketlerine ihanet edenler, haşa Allah'a cahil diyenler, namaz ibadetini gereksiz bir ritüel görenler, cenneti ve cehennemi bu dünyaya hasredenler, Kur'an'ın Allah'ın Darwinist olduğuna inananlar, ayetleri birer komünist manifestoya indirgeyenler, Resulü küçültürken kendilerini olabildiğince ilahlaştıranlar ve daha niceleri. Kur'an İslam'ı diyenlerin birbirinden oldukça farklı görüşler serdetmelerini ve aslında böylece kendi temel iddialarını yine kendilerinin geçersiz kıldıklarını bahsediyor. Bu kısımda da değerli dinleyenler. Daha sonra İnsanın Saadeti isimli Doktor Muhammed Bostan'a ait bir yazı var. Yine eğitimle ilgili yazılar var. Sabrı anlatan yazılar var değerli dinleyenler. İlim ahlakından bahsedilen güzel yazılar var. Ve buna benzer daha pek çok hususlar İrfan Mektebi dergisinde yer alıyor. Tavsiye ediyoruz değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama salavat-ı şerife ile programımızı kapatmış olalım. Sizler de
radyolarınızın başında bizi dinleyenler şu anda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hiç olmazsa bir salavat. Getirebildiğiniz kadar çok getirin ama en azından bir salavat-ı şerife okuyunuz lütfen. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tıbbül gulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurle besar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bir genç o devrin başkanının kızına aşık olur ama bir türlü sevdiğini söyleyemez. Aşkından yanıp tutuşur. Bakın sonrasında neler olur. Aşıktı delikanlı. Sevgilisinin isminden, başka bir şey bilmediğinden mi, konuşmaya mecali olmadığından mı bilinmez, arkadaşı anlatıyordu onun halini. Gözleri günlerdir uyku görmedi efendim, diyordu. Yemiyor, içmiyor. İşi gücü, gecesi, gündüzü, havası, suyu, o kız oldu sanki. Ne desem kâr etmiyor. Son bir çare diye geldik size. Halbuki sen bir garip çobansın. O padişahın kızı. Davul bile dengi dengine dedim ya, dinlemiyor efendim. Ama herhalde aşkın gözü kördür diye de buna diyorlar, değil mi efendim? İhtiyar adam bu esnada gözlerini dikmiş, iskeletinin üstüne deriden bir zırh giydirilmişçesine zayıf, çelimsiz, saçı sakalına karışmış, uzaklara dalıp dalıp giden, gözlerinde aşktan gayrısı kalmayan diğer çobanı süzüyordu. Sonra bir ah çekti. Yüzünü nefes almadan konuşmasını sürdüren delikanlıya çevirip tebessüm etti. ''Kolay evlat, kolay.'' dedi. ''Çaresizseniz, çaresizsiniz.'' ve tane tane anlatmaya başladı. İki genç çobanın çökmek üzere olan bu dağ kulübesinde dertlerine derman aradıkları ihtiyar adam, aslında padişahın bütün dertlerini paylaştığı, her meselesini danıştığı bir bilgeydi. Yıllar önce padişah kendisini tanıyıp sevdiğinde bir tek şey istemişti ondan. Burada yaşamaya devam edecekti ve kimsecikler bilmeyecekti kim olduğunu. O günden beri de bu kulübede yaşıyor, gelen geçene ikram edip gül alıp gül satıyordu. Padişahın kızının aşkıyla eriyip muma dönen genç çoban ve yanındaki kadim dostu nereden bilsindi bu garip ihtiyarın padişahın gönlüne sultan olduğunu? Aşık genç ihtiyar adamın anlattıklarını dinledikten sonra her şeyin bittiği anda başlayan son ümide sımsıkı sarılmanın o saf ve tertemiz teslimiyetiyle. ''Sahiden bu kadar kolay mı efendim?'' dedi. ''Yani o mağarada elimde tesbih, 40 gün Allah dersem sevdiğime kavuşabilir miyim? Onunla evlenebilir miyim?'' Evet dedi bilge. 40 gün o mağarada gece gündüz Allah diyeceksin. 40 gün sonra padişahın kızı senindir. İki dost hemen yola çıktılar. Aşık çobanın yüzüne kan, dizlerine derman, yüreğine yeniden can gelmişti. Arkadaşına sarılıp elinde tesbih, gönlünde aşk, yüzünde ümit çiçeklerinden örülme bir tebessüm mağaranın yolunu tuttu. Gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden diz çöktü. Dualar etti. Gözlerini kapattı, kalbini padişahın kızına bağladı. Eline tesbihini aldı ve dudakları kıpırdamaya başladı. Allah, Allah, Allah diye. Günler günleri padişahın kızının hayaliyle tesbih taneleri gibi kovalaya dursun, mağaranın yakınındaki köyleri bir söylenti çoktan sarmıştı bile. Herkes birbirine karşı dağdaki mağarada gece gündüz Allah diyen gençten bahsediyordu. Cami çıkışında ihtiyarlar, çeşme başında kadınlar, tarlada işçiler, top oynarken çocuklar, herkes onu konuşuyordu. Şu karşı mağarada bir genç varmış, kendini Allah'a adamış. Gece gündüz durmadan Allah diyormuş. Aşık dostunun ne halde olduğunu merak eden genç çoban, mağaraya geldiğinde 3 hafta geride kalmıştı bile. Bizimkinin gözleri kapalıydı. Dudaklarının da kıpırdamadığını görünce uyuyakaldı herhalde diye düşündü. Tesbih tanelerinin parmaklarının arasında dolaşmaya devam ettiğini görünce de bu nasıl uyku diye sordu kendine. Bu sırada gözlerini açan genç adam karşısında arkadaşını görünce günlerdir yalnızlığıyla paylaştıklarını bir ardınca anlatmaya başladı. 40 günün yarıdan fazlası geçmişti. O durmadan Allah diyordu. Ama ne padişahın kızı vardı, ne bir haber, ne de bir ümit kırıntısı. Acaba diyecek oluyor, yutkunuyor. Hayır diyor. Tesbihine bakıyor, bir kalp gibi atan sağ el işaret parmağını sabitlemeye çalışıyor, avuçlarını sıkıyor, gözleri doluyordu. Vedalaştılar. Ay ışığında dostunun gözlerine yayılan başkalık dikkatini çekmişti genç çobanın. Aşık çoban yeniden eline tesbihini aldı, gözlerini kapattı. Boynunu neye bağlayacağını bilmediği kalbine doğru büktü. Dudakları kıpırdamıyordu artık. Sustu gece. Mağaranın duvarları sustu. Tükendi her şey. Hiç tükendi. An bitti. Sadece bir söz kaldı. Allah. 40 günün dolmasına 3-5 gün kala mağaradaki dervişin namı bütün ülkeyi sarmış, nihayet sarayın koridorlarında konuşulur olmuştu. Meselenin aslını merak eden padişaha, bu insanların bir yerde sürekli kalmadıklarından, bulundukları mekana bereket getirdiklerinden, ne yapıp edip bu dervişi ülkelerinde yaşamaya ikna etmeleri gerektiğinden uzun uzun bahsetti baş veziri. Ne yapması gerektiğini artık bilen padişah, nasıl yapması gerektiğini bilmediği bütün zamanlarda yaptığı gibi dağ kulübesinin yolunu tuttu. Hürmetle diz çöktü bilge ihtiyarın önünde. Derdini anlattı, derman diledi. Sarayının yanına bir saray yaptırmaktan, o dervişi veziri yapmaya, sancak tuğ vermeye kadar saydığı her şey, bilgenin hünkârım, gönül erleri mala mülke, makama mansıba itibar etmezler demesiyle son buldu. Kaderdi bu. Padişahlarla köleleri aynı eteğin önüne diz çöktürür, birinin derdini diğerine derman eyler. İkisini de aynı tebessümle bahtiyar ederdi. Güldü ihtiyar. Neden kerimenizin nikahını teklif etmiyorsunuz sultanım? Dedi. Şaşırma sırası padişaha gelmişti. Nasıl yani? Diyebildi. Bu şerefi bize lütfeder mi? Kabul ederler mi? 40. günün güneşi batmak üzereydi genç aşığın mağarasının üstünden. Padişah

ve ihtiyar bilge en önde, arkalarında vezirler. Onların arkasında halktan meraklı bir kalabalık ve en arkada da olup bitenlere bir mana vermeye çalışan aşık çobanın arkadaşı. Mağaraya doğru yürümeye başladılar. Bu arada bizim aşık kendinden öylesine geçmiş, tesbihiyle öylesine bir olmuştu ki gelenler içeri girseler ve bir tesbihten başka bir şey bulmasalar şaşırmazlardı. Padişah edepte kusur etmemeye çalışarak içeri girdi. Ellerini birbirine bağladı, duyulması güç bir sesle. "Efendim," dedi, "sizi ziyarete geldik." Yavaşça başını çevirdi aşık. Sonra bütün vücuduyla döndü. Gözlerinde en ufak bir şaşkınlık emaresi yoktu. Sapsarı bir heykel gibiydi. Herkes heyecan içinde. Vezirler, halk, genç çoban, mağara, tesbih, sessizlik, duvar. Hatta güneş bile batmaktan vazgeçmiş, kafasını mağaranın içine doğru uzatarak olan biteni görme telaşındaydı. Padişah meramını anlattı. Türlü tekliflerde bulundu. Ne saray, ne vezirlik, ne tuğ, ne de sancak. Hiçbirinde gözü yoktu dervişin. "Efendim," diyebildi en son, sessiz bir şekilde. "Benim bir kızım var efendim. Zat-ı âlinize layık değil belki ama lütfeder, nikahınızı alırsanız bizi bahtiyar edersiniz." 40 günlük çile nihayet bitmiş. Olmaz denilen olmuştu. İşte aşık, maşukuna kavuşacak, murat hasıl olacaktı. Bizimkinin arkadaşı sevinçten ağlıyordu. Soru ve cevap, sanki bu soru sorulsun, cevabı verilsin diye yaratılmıştı. Sessizlik ilk defa bağırmak, haykırmak istiyordu ve bütün gözler genç adamdaydı. Usulca doğruldu oturduğu yerden. Etrafını şöyle bir süzdükten sonra gözlerini padişahın gözlerine dikti. Sarhoş gibiydi. Kendinden emin bir ifadeyle, "Hayır," dedi, "kızınızı istemiyorum." Birden ortalığı bir sessizlik kaplayıverdi. Padişah mahzundu. Halk hayret içindeydi. Vezirler şaşkınlıkla birbirine bakıyor, bilge tebessüm ediyordu. Aşık çobanın genç arkadaşı yaşlı gözlerini silip birden ileri atılarak bozdu sessizliği. Dostunun yanına geldi. Kulağına eğilip, "Sen ne yapıyorsun?" dedi. "40 gündür bu çileyi ne diye çektin sen? Neyi reddettiğinin farkında mısın?" Güldü aşık çoban. İhtiyar bilgeyi gözleriyle arayarak, "A dostum," dedi, "ben 40 gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah padişahla vezirlerini ayağıma getirdi. Ya bir de Allah için Allah deseydim?" Bir kimsenin kalbini yalnız Allah'a bağlamaması halinde kurtuluş tabii ki zordur. İşte hikayemizde olduğu gibi. Bir erkek gönlünü bir kadına bağlarsa, isterse o kadın helal olsun, istese de istemese de kalbi o kadına esir olmuş olur. Çünkü dünyada gözü gönlü sadece o kadını görüyordur. Hikayemizde olduğu gibi. Dünyada gözü gönlü sadece o kadını görüyordu. Ta ki 40 günün sonuna kadar. Kadın erkeğinin kendisine aşık olduğunu ve kendisinden vazgeçemeyeceğini biliyorsa, erkeğin kendinden başka hiçbir şeyden tatmin bulmadığının farkına varmışsa, o zaman kadın erkeği azat kabul etmez, onu istediği biçime sokar. Kısacası bir kalp neye bağlıysa, neyden zevk alıyorsa onun dünyası odur. Elbette sevmek ve sevilmek Allah'ın insanlara verdiği bir duygudur. Bunlar yaşanmalıdır. Yaşanmasında bir yanlışlık aramak değil buradaki asıl mesele. İnce çizgiyi çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Dünyaya geliş gayemiz bellidir. Birbirini seven iki insan, o olmazsa bu dünyanın tadı yok dememeli. Allah'ın kalbine koyduğu o sevginin sırrını asla ve asla unutmamalı. Sevginizi Allah'ın sevgisinin önüne asla geçirmeyin. Hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız 5 Temmuz 2009 Uygur katliamının yıl dönümünde tarihte ve bugün Doğu Türkistan meselesine bir bakalım istiyorum. Çin Manchu İmparatorluğu 1878'de Çarlık Rusyası'nın da yardımıyla Doğu Türkistan'da Atalık Gazi Yakup Beg'in öncülüğünde kurulan Kaşgariye Devleti'ni yıkarak Doğu Türkistan'ı tekrar işgal ettikten ve bu bölgede sözde Şincan eyaletini kurduktan sonra Doğu Türkistanlı Türkler işgalci güçlere karşı büyük mücadeleler vererek bölgede 1933 ve 1944 yıllarında iki defa Doğu Türkistan ismini taşıyan devlet kurmuşlardır. Ancak bu devletler Çin ve Rus emperyalist güçlerinin kıskacı altında yok edildikten sonra Doğu Türkistan 1949'un Eylül'ünde tekrar Komünist Çin yönetiminin

Deki Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiştir. Çinliler son 2,5 asırdan beri Doğu Türkistan'da aralıklarla devam eden Rus emperyalistlerin de desteğiyle adeta bir soykırım politikası uygulamaktadırlar. Büyük Türkistan coğrafyası bugün 10.496.076 kilometrekarelik alana sahip olup, bu geniş coğrafya Çarlık Rus ve Çin Manchu İmparatorluğu tarafından işgal edildikten sonra Doğu ve Batı Türkistan olarak ikiye bölünmüştür. Çarlık Rusyası tarafından işgal edilen bölge Batı Türkistan, 1755'te Çin Manchu İmparatorluğu tarafından işgal edilen diğer kısımsa Doğu Türkistan ismiyle bilinmektedir. Rus işgalci güçleri Bolşevik ihtilalinden sonra Batı Türkistan üzerinde sıkı bir kontrol sistemi kurmuştur. İlk olarak bölgenin asıl adı olan Türkistan değiştirilerek Orta Asya şeklinde adlandırılmıştır. Rusların böyle yapmaktaki amacı Türkistanlıların sahip olduğu ortak milli bilinci ortadan kaldırmaktı. Rus işgalci güçlerinin Türkistan'da takip ettiği sindirme siyasetinin başta gelen maddeleri ise Türkistan kimliğini silmekten ibaretti. Dolayısıyla Rus işgalci güçleri bir taraftan türlü yaptırımlarla Türkistan'daki Türklerin örf, adet ve kültürlerini yaşamalarına engel olurken, diğer taraftan da camiler, mescitler, medreseleri kapatarak halkın dinini yaşamaları ve öğrenmelerini engellemişlerdir. Bundan başka yine Kırımlılar ve Ahıskalılar gibi bazı bilinçli Türk boylarını yurtlarından topluca uzaklara sürgün etmişlerdir. Boşalan topraklara ve Türklerin evlerine Rus göçmenleri yerleştirmişlerdir. Dahası Türkistan'daki Türk toplulukları arasına nifak tohumları ekerek birbirlerine düşürmüşlerdir. Sovyetler Birliği'nin Türkistanlıları asimile etmeye yönelik bir diğer politikası ise Kafkasya ve Türkistan'daki Müslüman Türkler arasında ikinci bir dil geliştirmekten ibarettir. Bu sebepten dolayı Kafkasya ve Türkistan'daki Türkler kendi aralarında iletişim kurmak için Türkçe yerine Rusçayı kullanmaya başlamışlar ve hala bunun etkisi devam etmektedir. Türkistan'ın yaklaşık 1.828.418 kilometrekarelik alanı ise hala Çin Halk Cumhuriyeti işgali altında bulunan Doğu Türkistan'a aittir. Dünya Türklerinin ana yurdu olarak kabul edilen Doğu Türkistan'a Manchu işgalci yönetimi Kasım 1884'te yeni hudut ve yeni kazanılmış toprak manalarına gelen sözde Sincan adını koymuşlardır. Geçmiş zamanlardan 1884'e kadar hiçbir yerli ve yabancı kaynaklarda Sincan adında bir yere rastlanmaz. Çin Manchu İmparatorluğu 1878'de Çarlık Rusyası'nın da yardımıyla Doğu Türkistan'da Atalık Gazi Yakup Bey'in öncülüğünde kurulan Kaşgariye Devleti'ni yıkarak Doğu Türkistan'ı tekrar işgal ettikten ve bölgede sözde Sincan eyaletini kurduktan sonra Doğu Türkistanlı Türkler işgalci güçlere karşı büyük mücadeleler vermiş, bölgede 1933 ve 1944 yılında iki defa Doğu Türkistan ismini taşıyan devlet kurmuşlardır. Ancak bu devletler Çin ve Rus emperyalist güçlerinin kıskacı altında yok edildikten sonra Doğu Türkistan 1949'un Eylül'ünde tekrar Komünist Çin yönetimindeki Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiştir. 1955'te sözde Sincan Uygur Özerk Bölgesi kurulmuştur. Bağımsız kaynaklara göre bugün Doğu Türkistan'da 25-30 milyon civarında Uygur yaşamaktadır. Çin'in bölge nüfusuyla ilgili olarak verdiği malumatlara göre Doğu Türkistan'daki Türklerin toplam 13 milyonluk nüfusunun içinde Uygur Türkleri nüfusun yaklaşık 12 milyonunu kapsamaktadır. Uluslararası kuruluşlar ve yurt dışındaki Uygur teşkilatları, Çinlilerin Uygur Türklerinin nüfusuyla ilgili ileri sürdüğü verilerin
gerçek dışı olduğunu belirtmektedir. Doğu Türkistan, Büyük Türkistan'ın doğu parçası olup Asya kıtasının merkezinde yer almaktadır. Batısında Pakistan, Tacikistan, güneydoğusunda Tibet, Hindistan ve Keşmir, güneybatıda Pakistan, Afganistan, kuzeybatısında Kırgızistan, kuzeyinde Kazakistan, kuzeydoğusunda Moğolistan ve doğusunda Çin bulunmaktadır. İklimi, coğrafi konumu ve kimliği bakımından da Çin'le bir benzerliği yoktur. Milattan önce 3. yüzyılda yapımı tamamlanan Çin Seddi, aslında Çinlilerle Türkleri coğrafi ve milli kültür bakımından ayıran sınır idi. Her ne kadar Çinliler 19. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Türkistan'ı tamamen işgal ederek halkı Çinlileştirmeye çalışsa da, Doğu Türkistan gerek doğal özellikleri, gerek etnik özellikleri, gerekse sosyokültürel ve tarih bakımından Çinlilerden çok belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Yerli ve yabancı kaynakların verdiği tarihi malumatlar, arkeolojik bulgular, antropolojik ve filolojik özelliklere göre Doğu Türkistan, Türklerin en eski yurtlarındandır. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Doğu Türkistan'da kurulan ilk devlet Saka Devleti'dir. Saka Devleti'nin son hükümdarı Şu, Makedonyalı İskender'in karşısına bugünkü Kırgızistan sınırlarında kalan Çuğ Vadisi'nde çıkmış ve onu M.Ö. 326'da bu coğrafyada mağlup etmiştir. Sakalardan sonra M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren Türkistan'ı hakimiyeti altına alarak birleştiren Hunlar, Doğu Türkistan'ı da içine alan Hun İmparatorluğunu kurmuştur. Milattan sonra 216'da Asya'da Hun İmparatorluğu sona erdikten sonra Doğu Türkistan Töles Federasyonu'nun bir parçası olmuştur. Sonra sırasıyla Kankıl, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Çağatay, Moğolistan, Yerkent, Seydiye Devleti tarafından yönetilerek bağımsızlığını sürdürmüştür. Bir Moğol kabilesi olan Çungarlar, Doğu Türkistan'ın kuzey ve güneyini istila ederek Yerkent Seydiye Devleti'ni yıktıktan sonra Doğu Türkistan'da Çungar Hanlığı'nın hamisinde Hocalar hakimiyeti başlamıştır. Hocalar devri ise Doğu Türkistan tarihinde cehaletin ve karanlığın hüküm sürdüğü bir devir olmuştur. Bu devirde Uygurlar siyasi, ekonomik, kültür ve askeri bakımdan iyice zayıflayarak kendini koruyamaz hale gelmiştir. Bunu fırsat bilen Çin Manchu İmparatorluğu 1755'te Doğu Türkistan'a askeri sefer düzenleyip 1757'de Tanrı Dağları'nın kuzeyini, 1762'de ise güneyini tamamen işgal ederek sömürmeye başlamıştır. İşgalden sonra Doğu Türkistan'ın her bölgesinde irili ufaklı ayaklanmalar başlatılmış ve mücadele yaklaşık bir asır kadar devam etmiştir. Bu sürede Nuzigum, Sadır, Palvan, Rizvangül gibi nice milli kahramanlar ortaya çıkmıştır. Bir asır kadar devam eden uzun soluklu savaşlar neticesinde 1860'lı yıllarda Manço işgalci güçleri Doğu Türkistan'dan kovulmuştur. Hotan, Yerken, Kaşgar, Kuçar, Korla, Urumçi ve İli bölgelerinde kurulan yerli hakimiyetlerin birleşmesi sonucunda Kaşgar'da Hokandlı Mehmet Yakup Bey'in liderliğinde Kaşgariye Devleti kurulmuştur. Kaşgariye Devleti, Çarlık Rusyası, İngiltere ve Osmanlılarla diplomatik ilişkiler kurmuştur. Ancak Kaşgariye Devleti'nin Osmanlılarla ilişkilerini güçlendirmesi ve hatta Osmanlı halifesi adına para bastırıp hutbe okutması hem Rusları hem de İngilizleri ürkütmüştür. Dolayısıyla Çarlık Rusya İmparatorluğu Çin Manchu işgalci ordusuna maddi destek sağlayarak Kaşgariye Devleti'nin işgal edilmesine destek olmuştur. Osmanlı Devleti'nin bu dönemde sıkıntılı günler geçiriyor olması, Doğu Türkistan'a olan yardımı imkansız hale getirmiştir.
Sonuçta Kaşgariye Devleti

1878'de ortadan kaldırılmıştır. 1881'de yapılan İli Anlaşması'yla Türkistan, Çarlık, Rusya İmparatorluğu ve Çin, Manchu İmparatorluğu tarafından paylaşılmıştır. Ruslar Batı Türkistan'ı, Çinliler de Doğu Türkistan'ı işgal ederek yerleşmişlerdir. Bu anlaşmadan sonra yukarıda belirtildiği gibi Doğu Türkistan sözde Sincan adı verilerek Çin idari yönetimine göre yönetilmeye başlanmıştır. 1878'de ikinci defa Çin Manchu İmparatorluğu tarafından işgal edildikten sonra Doğu Türkistanlılar Çin işgalci güçlerine karşı bağımsızlık mücadelelerine devam etmiştir. 1911'de Manchu İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Doğu Türkistan'ın Kumul ve Turfan bölgelerinde işgalcilere karşı ayaklanarak bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Ancak dünyadaki siyasi gelişmeler ve Türkistan siyasetinde yaşanan değişimler Doğu Türkistan'ın bağımsızlık özleminin gerçekleşmesine engel olmuştur. 1931'de yine Kumul, Turfan, Hotan ve Kaşgar bölgelerinde tekrar ayaklanmalar başlamış ve bunun sonucunda 12 Kasım 1933'te Kaşgar'da kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Sovyet Rus ordusunun yardımıyla 6 Şubat 1934'te Çin işgalci güçleri tarafından ortadan kaldırılmıştır. İkinci Cihan Harbi'nin sonlarında Gulca'da patlayan milli ayaklanma sonucunda ikinci defa 12 Kasım 1944'te yine Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuştur. Yaklaşık 5 yıl Doğu Türkistan'ın kuzeyine hakim olan söz konusu Cumhuriyet, yine Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'nin yardımıyla 26 Eylül 1949'da Çin Kızıl Ordusu'nun Doğu Türkistan'a tek kurşun bile atmadan girmesiyle yıkılmıştır. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin milli ordusu dağıtılarak Çin Komünist Partisi yönetimindeki Halk Kurtuluş Ordusu'na eklemlenmiştir. Yüzbinlerce şehit bedeline kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği ile Çin'in hilesi neticesinde 20 Ekim 1949'da tekrar Sincan Eyaleti adıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Çinliler son 2,5 asırdan beri Doğu Türkistan'da aralıklarla devam eden Rus emperyalistlerin de desteğiyle adeta bir soykırım politikası uygulamışlardır. Bugün Komünist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti, soykırım politikalarını daha da ağır bir şekilde uygulayarak Doğu Türkistan'daki Türk kimliğini her geçen yıl daha da ağırlaşan baskı ve tecrit politikalarıyla yeryüzünden silmek istemektedir. Çin Komünist Partisi yönetimindeki Çin, Uygur Türkleri başta olmak üzere Doğu Türkistan'daki Türk halklarına karşı yaptığı baskı ve zulüm politikasını örtbas etmek için uluslararası arenada Doğu Türkistan'ın Batı Han döneminden beri Çin'in bir parçası olduğu propagandasını yapmakta, Doğu Türkistan'daki soykırıma varan politikalarını eleştirenlere Doğu Türkistan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğunu savunarak cevap vermeye çalışmaktadır. Oysa tarih, Doğu Türkistan meselesinin Çin'in iç meselesi olmadığını, Doğu Türkistanlıların egemenlik haklarını geri almak için mücadele etmekte olduğunu ispatlamaktadır. Bunların başında Çinlilerin diğer milletlerden kendilerine karşı yönelen saldırıları engellemek için inşa ettikleri Çin Seddi gelmektedir. Ayrıca eski Çin yıllıklarında ve Çin Komünist yönetimi öncesine ait harita ve belgelerde Yeşim Kapısı'nın Doğu Türkistan'la Çin'in sınırı olduğu anlaşılmaktadır. Çin'den Doğu Türkistan'a doğru açılan bu kapının Çin'in batıdaki en uç noktası olarak kabul edildiğini dile getiren kaynaklardan birisi de 1939 yılında Şangay'da basılan Yeni Çin Atlası adlı bir tarihi haritalar toplamıdır. Bundan başka Doğu'da Çin Seddi'nden batıda Hazar Denizi'ne,
Kuzey Sibirya'dan güney ve güneybatıda Hindistan, Pakistan ve Tibet sınırlarına kadar olan bölgeye tarih ve coğrafyacılar Türkistan demektedir. Rus Türkologlardan Bichurin Nikita Yakovlevich, Hazar Denizi ile Kuhinur Dağları arasında bir millet yaşar. Bunlar Türkçe konuşurlar ve İslam dinine inanırlar. Bu insanlar kendilerini Türk olarak takdim ederler ve onların ülkesi Türkistan olarak anılır şeklindeki sözleriyle bu tarihi gerçeğin altını çizmiştir. Çin'in daha bundan 130 yıl önce Doğu Türkistan'a yeni kazanılan yer anlamı taşıyan Şincan ismini vermesi de bunun bariz bir kanıtıdır. Tarihte Saka, Hun, Göktürk ve Uygur gibi büyük devletlerin kurulduğu ve şanlı medeniyetlerin oluşturulduğu Doğu Türkistan'a Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış. Karahanlıların 4. evlat hükümdarı Satuk Burahan döneminde İslamiyet'in devlet dini haline gelmesinden sonra İslam dünyasının bir parçası haline gelmiştir. 932-1130 yılları arası Doğu Türkistan'ın altın devri olarak bilinmektedir. Gelişmiş eğitim kurumları ve medreseleriyle adeta bir ilim irfan merkezi olan Kaşgar'a dünyanın dört bir yanından öğrenciler gelip okumuştur. Kaşgar'daki medreselerden Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip gibi tarihe yön veren devlet ve bilim adamları yetiştirilmiştir. Doğu Türkistan topraklarında kurulan Karahanlılar döneminde Türk-İslam uygarlığının en güzel eserleri ortaya çıkmış ve bu şanlı eserlerle Doğu Türkistanlı Türkler ilim ve kültür alanında insanlığa büyük hizmet etmişlerdir. Türk tarihinde silinmez izler bırakan Satuk Burahan, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud, Ahmet Yükneki, Hoca Ahmet Yesevi gibi mümtaz şahsiyetler bu topraklarda yetişmiştir. Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında yetişip eşsiz eserleriyle tanınan çok sayıda bilginlerin kökleri de bu topraklara kadar uzanmaktadır. Bütün bunlar Doğu Türkistan'ın Türk-İslam alemi için taşıdığı değeri ortaya koymaktadır. Bugün yine Doğu Türkistan Türkleri, Türk ve İslam aleminin doğudaki kalesini korumak için işgalci Çinlilerle mücadeleye devam etmektedir. Ancak ne yazık ki bugün Türk ve İslam ülkeleri bu son kalede olup bitenlere seyirci kalmakta ve Doğu Türkistanlıları Çin'in her türlü zulüm ve işkence politikaları karşısında yalnız bırakmaktadırlar. Eğer Türk-İslam ülkelerindeki bu duyarsızlık ve ilgisizlik böyle devam ederse, Doğu Türkistan'ın bugününün onların yarını olacağı kaçınılmazdır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Batı Türkistan'da 5 tane Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki soydaşlarıyla iletişim kurmalarından ve kardeş cumhuriyetlerdeki bağımsızlık rüzgarının Doğu Türkistan'da da yankı bulmasından korkan Çin, bu yeni kurulan Türk devletlerini oyalayıp kıskacı altına almanın yollarını aramış ve sonuçta Rusya'yı da yanına alarak 1996'da Şangay'daki toplantıda Şangay Beşlisi'ni oluşturmuş, Şangay İşbirliği Örgütü'nün temelini atmıştır. 2001'de Özbekistan'ın da örgüte katılmasıyla resmi bir uluslararası örgüte dönüştürülmüştür. Çin'in başını çektiği Rusya ile birlikte oluşturdukları söz konusu örgütün ana sebebi, Çin'in güvenlik endişesi ve Uygurların bağımsızlık hareketinin önüne geçmekten ibarettir. Çin Halk Cumhuriyeti, Şangay İşbirliği Örgütü'nün sağladığı imkanlarla kendini güçlendirerek, güvenlik bahanesiyle Doğu Türkistanlılara tarihte benzeri olmayan zulüm politikalarını uygulamaya başlamıştır. Çin Anayasası'nda Uygurlara tanınan özellik yasasına aykırı olarak Doğu Türkistanlıların dini inançlarına, örf adetlerine,
ve medeniyetine sindirme ve yok etme politikalarını uygulamaya başlamıştır. Doğum kontrolü politikası çerçevesinde Doğu Türkistanlı kadınları zorla kürtaja tabi tutarak nüfusun doğal büyümesini engellemiştir. Böylece yüz binlerce bebek ana karnında katledilmiştir. Çin hükümetinin böyle yapmadaki asıl amacı Doğu Türkistan'daki Türk nüfusunun çoğalmasını engelleyip Çin'in iç bölgelerindeki vasıfsız nüfusu Doğu Türkistan'a kaydırmak ve böylece Doğu Türkistan'ın demografik yapısını Türklerin aleyhine dönüştürmekten ibarettir. 2000'li yıllardan itibaren hızla büyüyen ekonomik gücüyle Çin, dünya kamuoyunun bu insanlık dışı politikalarına tepkisiz kalmasını sağlamıştır. Ayrıca Çin hükümeti eğitim, teknoloji, sanayi, kalkınma, iş ve istihdam gibi birçok alanda Han Çinlilerini işe alarak etnik ayrımcılık yapmış, Uygur Türklerinin istihdam alanlarını daraltmıştır. Üniversite bitiren Uygur gençlerinin işe yerleşme oranı Çinlilere nazaran son derece düşüktür. Üstelik Çinliler, kendi bölgelerindeki üniversite mezunu olan Han Çinlilerini yüksek maaşlarla Doğu Türkistan'a yerleştirmiştir. Şubat 2014'te Fransa'yı ziyaret eden Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi öğretim üyesi Uygur akademisyen İlhan Tohti, Uygur Türklerinin yaşadığı sorunları demokratik yollarla dile getirmiştir. Ancak Çin rejim güçleri onu ayrımcılık yapmakla suçlayarak hapse atmıştır. Bundan başka yine Doğu Türkistan'da Han Çinlilerinin yaşadığı yerleşim alanıyla Uygur ve diğer Türk topluluklarının yerleşim alanındaki gelişmişlik ve yaşam kalitesi arasındaki fark daha da artmıştır. Doğu Türkistan'a seyahate giden herhangi bir ziyaretçi bu farkı açıkça görebilmektedir. Kendi yurdunda dışlanarak mağdur duruma düşen ve giderek derinleşen adaletsizliğe ve haksızlığa karşı isyan eden Uygur Türkleri, Çin rejim güçleri tarafından bölücülük ve ayrımcılık yapmakla suçlanarak akıl almaz işkencelerle cezalandırılmaktadır. Çin, son yıllarda terörizme karşı savaşı bahane ederek Doğu Türkistanlıların kendi yurtlarında insanca yaşama taleplerini şiddet kullanarak bastırmaktadır. Savunmasız ve çaresiz insanlar sürekli olarak topraklarından sürülmekte, sürülenlerin yerine kendi bölgelerindeki açgözlü ve insani vasıflardan yoksun olan göçmen Çinliler yerleştirilmektedir. Bunun yanı sıra fakirlerin çocuklarını işe yerleştirmek bahanesiyle sırf 15-20 yaş arasındaki genç Uygur kızları Komünist Parti yönetimindeki yerel hükümetlerin baskısıyla zorla ana babasının yanından alınarak Çin'in iç kesimlerine götürülüp düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Çin'in Doğu Türkistan'ın jeostratejik ve jeopolitik bakımdan önemi nedir sorusuyla programımızı nihayete erdirelim. Bu sorunun cevabı kısaca şöyledir. Doğu Türkistan, Çin'in Gobi Çölü'nün ilerisindeki ve setin arkasındaki tek işgal bölgesidir. Bu bakımdan Çin'in batıya açılan kapısı ve sıçrama tahtası konumundadır. Coğrafi konumun siyaset üzerindeki etkisi ve jeostratejik bakımdan da avantajlı olması Doğu Türkistan'ı Çin için vazgeçilmez hale getirmektedir. Bu nedenle Çin, işgal ettiği Doğu Türkistan topraklarından çekilmek ve burada bağımsız bir devlet kurulmasına izin vermek yerine baskı ve şiddetle yerli halka işgali kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bugünkü Çin'in batı sınırları olarak görülen Doğu Türkistan, İkinci Cihan Harbi sonrası başlanan Soğuk Savaş döneminde Çin tarafından Sovyetler tehdidine karşı bir tampon bölge olarak kullanılmıştır. Bu açıdan Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları hem kendisinin hem de Çin'e karşı olan ülkelerin istikrarını doğrudan ilgilendirmektedir. Rusya'nın Orta Asya'da denilen Türkistan bölgesinde Çin için artık ciddi bir rakip olmaktan
giderek uzaklaşıyor olması bir taraftan Çin'i rahatlatıyorsa da Çin için Doğu Türkistan'ın varlığını devam ettirmesi geçen asrın başında egemenlik hakları elinden alınan Doğu Türkistanlıların egemenlik haklarını geri almak için sürdürdüğü mücadele ve onları destekleyen özgür dünya ülkeleri önemli bir sorun teşkil etmektedir. Tarihi İpek Yolu'nun çok önemli güzergahlarını içinde barındıran Doğu Türkistan, günümüzde de yeni İpek Yolu projesinin gerçekleşmesi için hayati öneme sahiptir. Doğu Türkistan'la Batı, Kuzey ile Güney'in kesiştiği önemli bir kavşak olan Doğu Türkistan, Avrasya coğrafyasının kilit noktasıdır. Dolayısıyla tarihten beri bu bölgeye hakim olan güç, dünya siyasetine de yön vermiştir. Meseleye tarihsel açıdan bakılacak olursa, Doğu Türkistan, büyük güçlerin rekabet ettiği stratejik bir bölge olma özelliğini hiçbir zaman yitirmemiştir. 21. yüzyılda inşa edilmek istenen dünya düzeninde Doğu Türkistan'ın tarihte olduğu gibi yine belirleyici olacağı muhakkaktır.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazı ana babalar çocuklarına Allahu Teala'yı yanlış tanıtıyorlar. Diyorlar ki, Allah yakar, Allah çarpar, Allah taş eder. Dünyada kim ne olursa olsun bir şeyi iyi tanıyorsa o şeyi başkalarına iyi tanıtır. Eğer iyi tanımıyorsa anlatacağını anlattığı kişilere de yanlış tanıtır. Aynen bunun gibi bazı ana babalar çocuklarına sürekli bir şekilde Allahu Teala'yı yanlış tanıtıyorlar. Çocuklarını korkutmak veya kendilerinin yanlış bildikleri söz ve fiillerden vazgeçirmek için bazıları sürekli olarak ''Aman öyle yapma, sakın bir daha öyle söyleme, Allah yakar, Allah çarpar, Allah taş eder'' deyip duruyorlar. Bu ifade tarzı son derece tehlikeli ve tamiri güç bir davranıştır. Çünkü bu sözlerin sürekli söylenmesi çocuğun Allahu Teala'yı yalnızca ceza veren bir varlıkmış gibi düşünmesine neden olabilir. Bir örnekle meseleye biraz daha açıklık getirmek mümkün. Kendisine sürekli olarak bu sözler söylenen bir çocuğa ''En çok kimi seviyorsun?'' sorusu sorulunca o ''En çok peygamberimizi seviyorum. Çünkü o bize şefaat edecek, cehennemden kurtaracak, Allahu Teala ise bizi yakacak, cezalandıracak.'' şeklinde cevap vermiştir. Bu cevabın yanlışlığının tek sebebi çocuğa Allahu Teala'nın yanlış tanıtılmasıdır. Oysa ki Yüce Rabbimiz Kur'an'da azabından olduğu kadar rahmetinden, cehenneminden olduğu kadar da cennetinden bahsetmektedir. Çocuk terbiyesinin İslam'da büyük önemi vardır. Onun için evleneceklerin evlenmeden evvel ve ana baba olmadan önce bununla ilgili bilgileri, öğrenmeleri farz-ı ayn ilimler arasında zikredilmiştir. Bu ihmal edildiğinde bir neslin bozulması söz konusudur. Zamanımızdaki dağınıklığın ve serkeşliğin sebebi de bu ilmin ihmal edilmesidir. Emperyalist kafirlerin kültürüne yapışıp öz kültürümüzden ayrılmamız bu milleti içinde bulunduğu korkunç neticeye götürmüştür. Çünkü kültürü bir milletin can damarıdır. Bu damar kurutulunca o millet, millet olma özelliğini kaybeder. Şimdi biz meseleyi İslami ölçüler içinde incelemeye devam edelim. İslam, ana babaya çocuklarını yetiştirmek görevini de vermiştir. Bunun için ebeveynler, çocuklarınızın bedenini besleyip büyümesiyle meşgul olurken, ruhunu ve terbiyesini ihmal etmeyiniz. Çocuğun ilk örneği sizsiniz. Onlara iyi model olunuz. Onların kötü sözlerine gülmeyiniz. Onların her isteğini almayınız. Çeşit çeşit giydirmeyiniz. Böyle yaparsanız çocuklarınız bunalımlı, kanaatsız ve ehli keyif olurlar. Çocuklarınızın saygısızlıklarına göz yumarsanız, onlar dik başlı, kendi başına buyruk ve problemli insan olurlar. Çocuğun fıtri hayasını muhafaza ediniz. Çocuğu yalandan, iftiradan, hasetten, hırsızlıktan, fena huylardan sakınması için tedbirlerinizi alınız. Tesettüre riayet ediniz. 7 yaşına girince namaza başlatınız. 10 yaşında mutlaka namaz kıldırınız. Evinizde İslam'ın gösterdiği yolu ve metodu takip ediniz. Çocuklarınızı İslam'a göre yetiştirmezseniz, hayasız, ibadetsiz, merhametsiz, taş yürekli, huzursuz evlatların ana babası olursunuz. Bu ne çirkin bir neticedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu ya Yahudi, ya Hristiyan, veya mecusi yapar buyurmuştur. Dikkat edilirse ana babası Müslüman yapar demiyor. Neden? Çünkü çocuk Müslümandır, hür fikirlidir. Yalan söyleyerek evlatlarına kötü örnek olan ebeveynler, çocuklarına Yahudilik, Hristiyanlık veya komünistlik huylarından bir huy aldırmışlardır. Çocuğa ilkokuldan üniversite sonuna kadar 15 senelik tahsil koşusunun sonunda ödül olarak hep ekmek gösterilirse, yetişen genç maaş veya makama mahkum olmuş köledir. Hedef, sahasında iyi yetişmiş insan olsaydı, ekmeği bol, makamı yüksek, hür bir insan yetişmiş olurdu. Bunları ekmek yoluna yönlendiren, çeyrek ekmeğe boyun eğdiren ana baba ve eğiticiler
yeni nesillerin katilleridirler. Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı derler diye evladına nasihat eden baba, çocuğunu ayının yeğeni yapmış olur. Bu çocuk büyüdükçe ayılaşır, armuttan başka meyve tanımaz olur. Bazı ebeveynler para biriktirsinler diye çocuklarının ellerine küçük yaşta kumbara verirler. Kumbara, Türkçe'de el bombası anlamına gelir. Çocukların eline küçükken kumbara verip, yememeyi, dağıtmamayı, para biriktirmeyi, para şıngırtısını dinlemeyi öğretirsek, bunlar büyüyünce paradan başka kavgası verilecek bir şeyin olmadığını, para sesinden daha güzel bir sesin bulunmadığını iddia eden ve para için her şeyi yapmaya hazır köle ruhlu bir nesil olurlar. Onun için neyi ne zaman ve ne kadar verileceğini iyi hesap etmek lazımdır. Bir de ahlaki terbiyeleri henüz teşekkül etmemiş çocukları kazanç için çalışmaya zorlamak uygun değildir. Çocuklarını kazanç için çalışmaya zorlayanlar onları hırsızlığa alıştırıyorlar demektir. Bütün olgunlukların ancak Allah'ta olduğunu kati olarak bilen kişi bu bilgiden zevk duyar ve bu zevkten mahrum eden hayatı ayağıyla teper, eliyle de iter. Lakin maalesef zamanımızda Allah'a inanıyorum diyenlerin önemli bir çoğunluğunda Allah inancı doğru değildir. 12 yaşında çocuğun yanında yapmadığını insanımız Allah-u Teala huzurunda rahatlıkla yapıyor. Niçin? Çünkü Allah inancı zayıf ve hatta yanlış. Mahlukat için dünyada dostluğu kazanılacak tek zat ancak Allah-u Teala'dır. Zira O'nun dostluğunu kazanmak, her şeyi kazanmak demektir. Allah'ı tanımak en büyük şereftir. İradesine itaat etmek en büyük kazançtır. Doğru olan Allah bilgisi insanı cennete koyar. Hasılı, insan tam ve kamil bir mümin olmaya çalışmalıdır. Bu mübarek vasıflara şu dört mühim esasa sarılmakla nail olunur. 1. En mühimi Allah bilgisi edinmek. Düşünmek çağına gelen her insanın ilk vazifesi budur. Allah'ı bilmeyen gönüller, gezen ve konuşan birer ölüdürler. 2. Allah bilgisini kat'i delillere dayandırmak. Her eserin bir müessiri vardır. Eser gözle görülür, müessir akılla sezilir. 3. İbadetlere itina etmek. 4. İyi kötü huyları sıkı bir kontrole tabi tutmak. Çocuklarımızı da bu hedef

doğrultusunda yetiştirelim inşallah. Bazıları diyorlar ki, Allahu Ekber, yat da geber. Maalesef bizim toplumumuzda insanlığın başına şer olan batı kültürünün istilasına uğramış bir toplumdur. Her şeyimizde körü körüne batıyı taklit etme taassubu vardır. Onun için başımız hiç halas bulmaz. Zalimler bizi öz kültürümüzden ayırdılar. Ne söylediğimizi de ne söyleyeceğimizi de bilemez olduk. Sayısız helaller dururken birkaç adedi geçmeyen haramlara iştigal eder hale geldik. Hem de bunlara öyle alıştık ki haramları işlemek tüyümüzü bile kıpırdatmıyor artık. Ne hallere düştük. Bazılarından çok duyarız. Allahu Ekber, yat da geber derler. Sorumsuzca yaşayanların çok sarf ettiği bir sözdür bu. Bu söz, insanın neticesi katlanılması çok zor olan sonuçlara götürür. Cehennemde ebedi kalma sebebi olabilir. Bu kötü cümleyi birkaç yönden tahlil edebiliriz. 1. Allah'a karşı itimatsızlık söz konusudur. Bu sözde senin o büyük dediğin o Allah'a inanırsan, işte o senin büyük dediğin Allah seni gebertir manası vardır ve bu küfürdür. 2. Allahu Ekber lafzıyla yat da geber lafzı birbirine zıt ifadelerdir. Allah'ı büyük bilenler ve sadece ona kul olanlar hep dipdiridirler. Yatmak ve gebermek diriliğin, dinçliğin zıddıdır. Bu manada zikredildiği takdirde de mezkur söz, insanı birinci maddede beyan ettiğimiz neticeye götürür. 3. Namazda rükû ve secdeler vardır. Bunlarda intikal tekbirle yapılır. Rükû ve secdeyi yatıp kalkmakla karıştıranlar, Allahu Ekber, yat da geber derler. Rükû ve secde, ibadet, yatıp kalkmak eğer adabına göre yapılırsa mübah, uygunsuz yapılırsa, yapılış tarzına göre ya mekruh ya haram olur. Hasılı, Allahu Ekber, yat da geber sözü, akıl, izan sahibi, ehli sünnet inancına sahip hiçbir Müslümanın ağzından çıkması düşünülemez. Zira bu sözü sarf edenlerin akıbetleri çok feci olur. Çünkü küfrün cezası ateşte yanmaktır.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke üzerine yaptığı son ve kesin harekete rağmen Havazinliler kuvvetlerini artırmayı durdurmadılar. Onun Mekke'yi fethetme ve tüm putları kırma haberi de onların düşüncelerini değiştirmedi. Kendi tanrıçaları Lat'ın bir eşi olan Uzza'nın yıkılması ise onların alarma geçmesine neden olmuştu. Mekke'nin fethinden 3 hafta sonra Havazinliler Taif'in kuzeyindeki Estas Vadisi'nde yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu topladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin başına Abdüşşemsli bir adamı bırakarak ve yeni Müslüman olanlara dini konularda yardım etmek üzere çok bilgili bir Müslüman olan Hazreçli Muaz İbni Cebel'i tayin ederek şimdi 2000 Kureyşlinin de katılmasıyla daha da kalabalıklaşan tüm ordusuyla birlikte yola çıktı. Yeni katılan Kureyşlilerin çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişlerdi. Fakat Süheyl ve Safvan'ın da içinde bulunduğu bir grup henüz Müslüman olmamıştı ve sadece şehirlerini Havazinlilere karşı korumak amacıyla orduya katılmışlardı. Yola çıkmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safvan'a kendisinde bulunan 100 adet zırhı ve beraberindeki silahları ödünç vermesini rica eden bir haber gönderdi. "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem," dedi Safvan. "Bu kendin ver yoksa zorla alırım anlamında bir istek mi?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "ödenecek bir borç" deyince Safvan zırh ve silahları duracakları yere kadar taşıyacak olan yük develerini de vermeye karar verdi. Onlara karşı hazırlanan Havazin kabileleri Sakif, Nasr, Cüşem ve Sa'd ibni Bekr idi. Bu topluluğa genç olmasına rağmen gücü ve yöneticiliği ile ün salan 30 yaşlarında bir Nasrlı olan Malik kumanda ediyordu. Yaşlıların aksini tavsiye etmelerine rağmen Malik kadınları, çocukları ve hayvanları da beraber getirmelerini emretti. Çünkü ona göre eğer bunlar ordunun arkasında olursa askerler daha gayretle çarpışırlardı. Mekke'den yola çıkan ordu hakkında bilgi toplamak üzere 3 gözcü gönderdi. Fakat üçü de kısa bir süre sonra korkudan tüm eklemleri kontrolünden çıkmış ve konuşamayacağında beyaz adamlar gördük. Ve bir anda bu gördüğünüz hale geldik dedi. Bir diğeri karşımızdakiler dünya insanları değil semadan gelen insanlar. Tavsiyemize uyun ve geri çekilin. Çünkü adamlarınız bizim gördüklerimizi görünce bizim gibi olurlar dedi. Malik utanın dedi. Siz buradaki en korkak kişilersiniz. Bu 3 kişinin görünüşleri o kadar kötü ve zavallıydı ki tüm orduda panik yaratmamaları için onları gözden uzak bir yere yerleştirme emri verdi. Daha sonra etrafındakilere bana cesur bir adam gösterin dedi. Fakat seçilen adam da aynı korkunç atlıları görmüş ve diğerleri gibi dehşet içinde dönerek nefesi kesilmiş bir halde dayanılmaz bir görünüşleri vardı demişti. Fakat Malik onu dinlemeyi reddetti ve karanlıkta düşmanın yolu üstünde olan Huneyn Vadisi'ne doğru ilerleme emri verdi. Yolun vadi yatağına doğru alçaldığı noktada kamp kurdular. Yolun iki tarafında da aşağıyı rahatça görebilen fakat aşağıdan görülmeyen vadi yatakları vardı. Bu yataklardan ikisine atlıların çoğunu yerleştirdi ve onlara bir işaret ile düşmana saldırma emri verdi. Ordunun geri kalan kısmını da vadinin tepesindeki yolun üstüne yerleştirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece vadinin ötesi ucuna yakın bir yerde kamp kurdu. Sabah namazını kıldıktan sonra adamlarına sabırlı olurlarsa zafer kazanacaklarını müjdeleyerek yola çıkma emri verdi. Hava o denli pusluydu ki vadi yatağına indiklerinde hala etraf karanlıktı. Daha önceki gibi Halid yine Süleym ve diğerlerine kumanda ederek öncü grupta yer alıyordu. Onun arkasından yeni katılan Mekkeli grup geliyordu. Düldüle binmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kez yine etrafında ensar ve muhacirlerden bir grupla ordunun ortalarında yol alıyordu. Fakat bu kez etrafında kendi ailesinden kişiler de vardı. Ona Mekke'ye giderken katılan kuzenleri Ebu Süfyan ve Abdullah, Abbas'ın iki büyük oğlu Fazıl ve Kisan ve Ebu Leheb'in iki oğlu onu çevreleyen kişiler arasındaydı. Ordunun en arkalarında ise henüz Müslüman olmadığı

0: olmamış Mekkeliler yer alıyordu. Yarı karanlıkta karşı tarafta Havazin ordusu göründüğünde öncü birlik henüz inişi tamamlamıştı. Öncü birlik dehşetli bir manzarayla karşı karşıyaydı. Çünkü ordunun arkasındaki develere binmiş kadınlar veya boş develer bile ordunun bir parçasıymış gibi görünüyordu. Yolun o yönü tamamen kapatılmıştı. Fakat yeni bir emir ve plana fırsat vermeden Malik işaretini verdi. Havazinli süvariler hemen vadi yataklarından fırladılar ve Halid'in adamlarına saldırdılar. Atak o kadar anice ve vahşiceydi ki Halid geri dönüp kaçmaya başlayan Beni Süleym'i toparlayamadı. Beni Süleym Mekkeli grubun arkasına kaçınca önde kalan Mekkeliler de henüz indikleri yokuştan gerisin geriye kaçtılar. Hızla saldıran at ve deve üstündeki Havazinliler bütün geçitleri tıkadılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolun biraz sağına çekilebilecek noktadaydı. Kenara çekildi ve yanından hiç ayrılmayan bir grupla emniyetli bir yere sığındı. Yanındakiler Ebu Bekir, Ömer ve diğer muhacirler bir grup ensar ve yanında yer alan ailesinin tümüydü. Haris'in oğlu Ebu Sufyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başındaydı ve düldülün ipini elinde tutuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğerlerini de kendisine katılmaları için çağırdı. Fakat sesi savaşın gürültüsü içinde kayboldu. Bu nedenle çok gür bir sese sahip olan Abbas'a "Ey ağaç ashabı, ey akasya ashabı" diye bağırmasını söyledi. Bu çağrıya "Lebbeyk, işte emrindeyim" sesleri cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ensar ve muhacirlerden 100 kadar kişi toplandı. Hepsi de geçide dağılarak birdenbire düşmanın saldırısını kontrol altına aldılar. Abbas radıyallahu anh aynı şekilde bağırmaya devam etti ve kaçanların çoğu geri döndüler. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem iyi görülebilmek hem de etrafı iyi görebilmek için üzengileri üstünde ayağa kalktı. Düşman yeni bir saldırıya hazırlanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım senden vaadini yerine getirmeni istiyorum" diye dua etti. Daha sonra süt kardeşinden birkaç çakıl taşı bulmasını istedi. Onları eline alıp Bedir'de yaptığı gibi düşmanın yüzüne doğru fırlattı ve görünürde hiçbir neden olmamasına rağmen savaşın akışı birden değişti. Gerçi müminler bunu görmüyorlardı ama kendilerinin de bir süre önce yaşadığı yenilgiyi şimdi düşman yaşıyordu. Daha sonra bu olayla ilgili şu ayetler nazil oldu. "Andolsun Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı. Fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra arkanıza dönüp gerisin geriye gitmiştiniz. Bundan sonra Allah Resulü ile müminlerin üzerine güven duygusu ve huzur indirdi. Sizin görmediğiniz orduları da indirdi ve küfre sapmış olanları azaplandırdı. Bu küfre sapanların cezasıdır. Sonra bunun ardından Allah dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Düşman büyük bir bozguna uğramıştı. Malik önceleri cesurca dövüştü fakat daha sonra Sakiflilerle birlikte surlarla çevrili olan Taif'e çekildi. Havazin ordusunun büyük bir kısmı Nahle'ye kadar izlendi ve birçok kayıp verdirildi. Havazinliler oradan kampları Evtas'a döndüler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkalarından asker göndererek onları tepelere çekilmek zorunda bıraktı. Müslümanlardan özellikle ilk bozgunu yaşatan Beni Süleym'den çok kişi savaşın başlarında öldürülmüştü. Fakat bu ilk bozgundan sonra çok az kayıp verdiler. Bunlardan biri de Üsame'nin ağabeyi Eymen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken vurulmuştu. Arka saflarda yer alan Havazin kadınları ve çocukları esir alındı. Develer, koyun ve keçilerin yanı sıra ganimette 4000 birim gümüş de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin ve esirlerin tümünün Mekke'ye 10 mil uzaklıktaki Cirane Vadisi'ne götürülmesi görevini Budeyl'e verdi. Havazin kabileleri arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunu birlikte geçirdiği Beni Sa'd İbni Bekr'in bir kolu da vardı. Yaşlı esirlerden biri kendini esir alanlara, ''Vallahi ben reisinizin kız kardeşiyim.'' diyerek uyardı. Fakat adamlar ona inanmadılar. Yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. ''Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin kız kardeşinim.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu merakla süzdü. Karşısında 70'ine yaklaşmış yaşlı bir kadın duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu gösterir bir işaretin var mı diye sordu. O da bir ısırma izi gösterdi ve ben Serer Vadisi'nde seni taşırken sen ısırdın. Biz çobanlarla birlikteydik. Senin annen benim annemdi. Senin baban benim babamdı dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun gerçekten doğru söylediğini anladı. Bu kadın onun süt kardeşlerinden biri olan Şeyma idi. Minderini yayarak oturmasını söyledi. Süt anne ve süt babası Halime ile Haris'i sorup onların yıllar önce öldüğünü öğrenince gözleri yaşla doldu. Biraz konuştuktan sonra ona kendisiyle kalma veya Beni Sa'da geri dönme konusunda serbest olduğunu söyledi. Şeyma Müslüman olmayı istediğini fakat kabilesine geri dönmeyi seçtiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona değerli bir hediye verdi ve dönüşte daha da değerlilerini vermek istediği için ondan kendisi dönene kadar kampta kalmasını istedi. Daha sonra ordusuyla birlikte Taif'e doğru yola çıktı. Sakif kabilesi şehirlerinde kendilerini bir yıl kadar idare edecek erzağa sahiptiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son durumda kullanılmasını emrettiği savaş makinalarına karşı da özel savunma mekanizmaları vardı. Aynı zamanda okçulukta uzmandılar. Şehrin duvarları çok hızlı ok yağmurlarına sahne oldu. Fakat Müslümanlar şehri kuşatmalarının 15. gününde hala ilk günkü durumdaydılar. Kazanılan tek şey bazı kimselerin Müslüman olmasıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir tellalla Sakifli kölelerden Müslüman olanların özgür olacaklarını ilan ettirmişti. 20 kadar köle şehirden çıkmanın bir yolunu bulup Müslüman oldular. Yaklaşık bir hafta daha geçti. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında kendisine bir kase tereyağı verildiğini fakat bir horozun gelip yağı gagalayarak döktüğünü görmüştü. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, ''İstediğin şeyi bugün onlardan elde edeceğini zannetmem.'' dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onu doğruladı. Belki de şehri kuşatmanın Sakiflileri yenmek için uygun bir yol olmadığı sonucuna varmıştı. Düşüncesi her neyse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşatmanın kaldırılıp Cirane'ye doğru yola çıkılması emrini verdi. Şehirden ayrıldıklarında adamlarından bazıları ona şehir halkına lanet etmesini söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermeksizin ellerini açtı ve ''Allah'ım Sakiflilere hidayet ver ve bize ulaştır.'' diye dua etti. Taif kaleleri önünde öldürülenlerden biri de Ümmü Seleme'nin üvey kardeşi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni ve henüz kısa bir süre önce Müslüman olan Abdullah radıyallahu anh idi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

emir ve kezzebû ve ettebe'û ehvâ'ehum ve kullu emrin müstakir.

müddekir ve kullu şeyin fealuhu fizzübür ve kullu sagirin ve kebirin müstetar.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0310

0: 0212 343 3736.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacaklarını kestiler. İlahi, ilahi.
1: Semud vatanından geriye kalan evler.

Avuçlarımız gözyaşına doydu. Şimdi kan ağlamanın zamanıdır. Ya da oturup kardeşçe ağlamanın. Yüreğimiz parça parça, dilim dilim. Yüreğimiz Bağdat'ta parçalanmış bir çocuk. Panzerle ezilmiş bir bebek Filistin'de. Yüreğimiz baştan başa ağlayan bir ümmet. Mescitlerde ölüm, camilerde bombalar. Yüreğimiz katledilen binlerce can. Göğsümüze çıkan kurşun bazen tanıdık gelse de. Varsın nefretin mezhebi çıldırsın. Allah kardeş olun dedi ya, amenna. Yüreğimiz hep kardeş kalacak ve kardeş öleceğiz. Ve kardeş öleceğiz. Kardeşçe.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş, yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş, yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde bizleri yeniden buluşturan Rabbimize hamdolsun.

Allah hepimizin derdi İslam'dır. O aziz dini anlama ve anlama yaşama noktasında bir gayret içerisindeyizdir. Bizi buraya getiren en önemli şey de odur inşallah. Ben öyle biliyorum, öyle temenni ediyorum. Onun için de dua ediyorum. Cenab-ı Hak istifademizi daha da ziyadeleştirsin. Öğrendiğimiz hakikatleri buralarda bırakmasın. Aldığımız bu güzellikleri, bu nebevi çeşmeden akan o güzel nuru hakkıyla anlayabilmek ve hakkıyla yaşayabilmek hepimize nasip olsun. Önemli bir konuya bugün inşallah besmele çekeceğiz. Beslenme ahlakı meselesini konuşacağız. Eğer bu derste şöyle bir beklentiniz varsa ben hemen söyleyeyim ki beklentileriniz boşuna oluşmasın işin başında. İşte hoca bize nasıl peygamberimiz ellerini yıkardı sofraya oturmadan önce, tuzla mı başlardı, tuzla mı bitirirdi, hurmayı nerede yerdi, suyu nasıl içerdi, hangi yemekleri yerdi, herhalde bunları anlatacak. Onları anlatmayacağım, onları bilahare anlatacağım size bazı şeylerle, ama bugün işin biraz daha temelini anlamaya çalışacağız. Belki bu ahlakın nübüvvet medresesindeki bazı mesajlarını da algılamamıza sebebiyet verecek çok daha temel bir konudan bahis açacağız inşallah. Zaten başlığı, serlevhayı sizler de kavramış olmanız lazım. İfsad edilen ekinler ve bozulan nesiller. Biraz daha işin bidayetinden ele alarak bu dersi bir mukaddime olarak kabul edin. İnşallah o mukaddimenin üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu alanda söylediklerini, yaptıklarını, uyarılarını, yapmak istediklerini bina etmeye çalışalım hep beraber. Beslenme dediğimiz konu mühim bir konu. Hem bizim nefsimizle, hem bizim neslimizle, hem de bütün insanlıkla alakadar bir konu. Dolayısıyla sadece bir alana sıkıştırılacak bir mevzu değil. Geniş bir mesele olduğu için, önemli bir mesele olduğu için, meselenin birçok farklı boyutu olduğu için biraz da bu konuyu anlama, anlatmak da zor. Allah yardım etsin inşallah hepimize. Biz artık ne kadar kapasitemiz varsa o kadarıyla bir yönüyle yürümeye çalışacağız. Dersimizin bugünkü serlevhasını anlayabilmemiz için şöyle bir Kur'an'ın o güzel sayfaları içerisine girip bir yönüyle Kur'an'ın bidayetinden meseleyi ele alıp serlevhaya konu olan ayete kadar sözü getirmemiz lazım. Malumunuz Fatiha kitabın başlangıcıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Fatihatül Kitap, kitabın bir yönüyle de özeti niteliğindedir. Olmazsa olmaz esasları orada ihtiva eder ve bir yönüyle de dua olarak da çok önemli mesajlar verir bize. Arkasından gelen Bakara suresi, Kur'an'ın en uzun suresi olarak Medine'de inmeye başlayan ve ahkama ait, ibadete ait, muamelata ait çok önemli esasları içerisinde barındıran önemli bir süredir. Bakara suresinin ilk ayetlerinde biz, tabir caiz ise eğer, insanlık tarihinin aktörlerinin kimliklerini öğreneceğiz. Adeta Kur'an'ımız şöyle bir şey yapıyor bize: siz burada insanlık tarihini okuyacaksınız ve siz de o tarihin içerisinde bir aktörsünüz. Sizinle beraber aktör olanların kimliklerini tanıyın diyerek nazarımıza o aktörleri verir. Ve ilk 5 ayette müminleri bizlere anlatır özellikleriyle, vasıflarıyla, ki inşallah biz orada anlatılan o vasıflara uyan müminlerdeniz. 2 ayette, 6. ve 7. ayette inkarcıları anlatır. O inkarcılar, münkirler, geniş bir kavramda ehli kitap da onların içerisindedir. Onun dışında kalanlar da onların içerisindedir. Sadece Allah'ı tanımayanı Allah da tanımaz, onları muhatap almaz Kur'an. Onun dışındakileri o 2 ayette bir şekliyle
tanıtır.

bizlere. Ama 8. ayetten itibaren uzunca bir bahis açılır önümüze ve 12 ayet boyunca, yani 20. ayete kadar münafıklar anlatılır bize. Bu önemli bir mesaj aslında. Mesajı da muhakkak biliyorsunuz. Demek ki bu insanlık tarihi içerisindeki aktörlerden en fazla adını duyacaklarımızdan bir kesim münafıklar. En tehlikeli olanlar onlar ve müminlerle, Müslümanlarla en ciddi problemi yaşayacak olanlar, daha doğru ifadeyle müminlere problem yaşatacak olanlar onlar. İşte o uyarıları Kur'an'ımız bizim nazarımıza vermek için daha işin bidayetinde onları bize tanıtır, özelliklerinden bahseder, vasıflarını anlatır ve sözün perdesi öylece kalkar. Ondan sonraki ayetlerde de biz artık Rabbimiz bize ne söylüyorsa onları duymaya çalışırız. O ayet grupları içerisinde bir ayet dikkatimizi çekiyor. Onlara, yani münafıklara, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman ne diyecekler? Biz ıslah ediciyiz diyecekler. Aslında müfsit onlar, ifsad edenler onlar, yeryüzünü fesada sürükleyen onlar, her gün yeni bir fesat için kapalı kapılar ardında planlar yapanlar onlar, kapalı kapıları olanlar onlar, karanlık dünyalarda iş çeviren onlar, artık neyse onlara ait bazı şeyleri bize anlatırken aslında ifsadı ıslah ambalajıyla yapacaklarını da söylüyorlar. Bu mesajın altını ısrarla çiziyorum. Çünkü biraz sonra onunla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Dilleri o biçimdir. Söylesen insanlık için kalpleri yanıp tutuşuyor. Onların dertleri insanlık, dillerinde. İnsanlık için hesap yapıyorlar, insanlığın mutluluğu için çalışıyorlar. Hep bu tarz hesapları vardır. Yani onların nazarında ıslaha ait hesaplar vardır. Ama o süslü ambalajların altında fesat vardır, ifsat vardır, yıkım vardır, vardır da vardır. İşte bunları bizim nazarımıza vererek Kur'an'ımız bu tehlikeli sınıfla aramızdaki kurmamız gereken hukuku, nelere dikkat etmemiz gerektiği konusundaki uyarıları biz müminlere söyler, ama işte biz müminler ne kadar anlarsak o kadar anlarız. Ayetler devam ediyor. Bakara suresi zengin içerikte olan bir sure. Birçok şey anlatılıyor. Ayet 196'ya gelince İslam'ın en temel şartlarından birisi olan hac meselesiyle Kur'an'ımız bize mesajlar veriyor. 196. ayet itibariyle haccın fıkhı anlatılır. Haccın maslahatına değinilir. Haccın hikmetine değinilir. Haccın illetine ait bazı mesajlar verilir. Yani o ayetlerde hacca ait çok önemli şeyler okuruz. Kısacıktır ama gerçekten mesaj itibariyle oldukça zengindir. 200. ayete geldiğimiz zaman hacdan bahseder etmez bir bakarsınız söz sanki değişir. Ve minen nasidir, insanlardan bir kısmı da şöyledir der. Ara bir cümleymiş gibi münafıklara ait yeniden sözün perdesini kaldırır. Haccı anlattığı ayetlerin içerisinde neden o vardır? Üzerinde durulması gereken bir meseledir. Ama bizim asıl konumuz olmadığı için oralara girmeyeceğiz. Hemen 201. ayette teşehhütte okuduğumuz dua yine insanlardan bir kısmı olarak müminlerin diliyle Rabbena atina duasıyla yerini alır. Dolayısıyla orada bir kıyaslama yapar. Münafık ahireti unutan, dünya öncelikli yaşayan birisidir. Mümin dünyayı unutmayan ama ahiret öncelikli yaşayan birisidir. Yani müminin dünyasında bir dünya ahiret dengesi vardır. Ama hep o son günün azabından korkar. O azabı tatmama adına da Allah'a bir yönüyle ilticada bulunur. Bunları söylemek aslında Kur'an'ın dünya ahiret dengesine ait de verdiği mesajları nazarımıza vermektir. Sonra bir daha hacca gelir. Kur'an'ımız böyle. Yani inanılmaz derecede bu siyak sibak meselesi dikkatlice ele alınması gerekir. Zaten tefsir usulünde tenasubul Kur'an dediğimiz özgün bir ilim dalı vardır ki
ayetlerin birbirleriyle ilişkilerini, sürelerin birbirleriyle ilişkilerini bizim nazarımıza verir. Burada bizim için ilk görünüşte zahiren alakasız gibi gözüken meselelerin aslında birbirleriyle ne kadar yakın bağlar olduklarını bizlere söyler. 204. ayete gelince yine ve minennes der, insanlardan bir kısmı münafıklara yine sözü getirir ve onlardan bahseder. Hitap direkt Allah Resulü aleyhissalatü vesselamadır. İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatına dair söyledikleri senin hoşuna gider, senin ilgini çeker. Hatta böylesi kalbinde olana, yani samimi olduğuna, bunu söylediğinde, yürekten söylediğine dair de Allah'ı şahit tutar söylediklerine. Halbuki o hasımların en yamanıdır. Münafıkların yine özelliğine dair bir bilgiyi verdi bize. Neymiş münafığın en temel özelliği? Dili başka, kalbi başka. Bizim oralarda bir söz vardır, öyle derler. Dili cami, kalbi kilise. Aynen de böyledir. Dilini dinlediğiniz zaman inanılmaz derecede Müslümandır o. Mümindir, mücahittir, o biçimdir. Hamaset en üst düzeydedir. Ama indiğiniz zaman kalbine, ama belli şeyleri biraz daha firasetle, basiretle gördüğünüz zaman başka şeyler olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer o manada feraset ve basiret sahibi iseniz, yoksa bunu keşfetmek, bulabilmek mümkün değil. Mesela ben size söylesem, hepiniz çok iyi biliyorsunuz, Medine'nin en önemli münafıklarından birisi kimdi? İbni Selül diyeceksiniz. Abdullah İbni Übey İbni Selül. Bu adamın bir özelliği var. Bu adamı Medine dışından gelip İlk kez gören insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Nasıl Müslüman bir insan? Böyle bir peygamber sevdalısı yok. Bu nasıl bir sevda deyip İbni Übey'in söyledikleri üzerinden peygambere karşı duyduğu sevgiyi takdir ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Tam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin başında durur. Başlar bir hitap etmeye, dili de güzeldir. Ey Medineliler, ey muhacirler, ey ensarlar, Allah'ın bize en büyük lütfu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz onunla şereflendik. O gelmeden önce halimiz böyleydi. O geldiği için halimiz böyle oldu. Anlatıyor. Dışarıdan gelenler de diyor ki bu nasıl bir insan? Nasıl bir sevgi böyle? Ne zamana kadar bu devam etti biliyor musunuz? Ta hicretin 5. yılına kadar. 5. yılında ifk hadisesinde Ayşe anamıza atılan o iftira meselesinde artık bu manada işi çok farklı noktalara çeken birisi olarak insanlar tarafından daha iyi tanınınca yine o günlerin ardından böyle bir konuşma yaptığı zaman Allah kendisinden ebeden razı olsun, arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub el Ensari başka bir Ensari sahabiyle beraber biri başından biri ayaklarından tutup peygamber mescidinden dışarıya attılar. Bir daha sana burada konuşma yasak dediler. O zamana kadar peygamber mescidinde konuşuyor bu adam ve dili öyle farklı olduğu için tanımayan insanlar da onu başka bir biçimde zannediyorlar. İşte burada da aslında söylenen o ki buradaki münafığın kim olduğuna dair birazdan size bilgi vereceğim. 205. ayete gelince asıl serlevhamızı bu ayetten aldık biz. O münafık dönüp gidince yahut yeryüzünde yönetimi belli şeyleri ele geçirdi mi, yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri ifsad edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah ise fesatçıları, bozguncuları sevmez. En başta fesat için söylediğini buradaki ayetle beraber anlayın. Münafığın ne demek olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Ayetin ne dediğine geleceğiz. Ama arkasındaki ayet de önemli. Münafığı çıldırtan cümleyi veriyor bize Kur'an. Yani bir insanın münafık olup olmadığını anlayabileceğimiz bir şeydir de bu. Onlara Allah'tan kork dediğiniz zaman kuduruyorlar. Allah'tan kork cümlesi biraz sonra 206. ayetten okuyacağımız üzere onları çileden çıkaran bir cümle.
böylesine Allah'tan kork denir.

0: Gelince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir. Bunu da söylüyor, vasfına ait bir noktaya da dikkatlerimizi çekiyor. 207. ayet, yine insanlardan bir kısmı diyecek, bu sefer bu tipin karşısında mümin olan tipi söyleyecek. Aynen biraz önce gördüğümüz gibi, bunlar nasıl münafıklar, dünyaya karşı meyilleri varsa müminin de ahirete karşı meylini bize anlatacak ve bu konuda da çok önemli şeyler söyleyecek. Bakın tefsir kitaplarına aziz kardeşlerim. 207. ayetten itibaren anlatılan mümin Süheyb-i Rumi'dir. Hatta o malını, mülkünü, her şeyini Allah yolunda feda edip kendisini engelleyen Mekke müşriklerine de bunu verip hiçbir şeyi kalmamış bir biçimde Medine'ye geldiği zaman ayetler onun hakkında nazil olmuştu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Ebu Yahya'ya müjde verin, onun künyesidir. Onun ticareti kar etti, o büyük bir kar elde etti diyerek ona müjde vermiştir. O Süheyb-i Rumi. Peki burada anlatılan münafık kim? Biraz ihtilaflı ama başta İmam Taberi olmak üzere birçok tefsir kitabımızda geçtiği üzere Ahnes İbni Şerik isimli birisi. Kim bu insan, bu zat? Aslında Taifli ama Mekke'de Beni Zühre kabilesi, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın annesi tarafından, biliyorsunuz Beni Zühre annesine olan o kabilenin ittifaklısı, müttefiki, onun içinde o günlerde Beni Zühre'nin en ileri gelenlerinden birisi olarak biliniyor. Bu insan 13 yıl boyunca Mekke'de İslam'a karşı düşmanca bir tavrı oluyor. Hatta hatırlayacaksınız şimdi birkaç şeyi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Taif dönüşü kendisini himayeye alsın diye 3 isme haber gönderir ki onlardan bir tanesi budur. Ahnes İbni Şerik, ama kabul etmez o zat, almaz Efendimiz aleyhissalatü vesselamı himayesine. Yine bildiğiniz bir rivayeti hatırlatacağım şimdi size. Geceleyin Mekke müşriklerinin bazıları birbirlerinden habersiz bir biçimde ve birbirlerine sezdirmeden Kur'an'ı dinlemek için peygamberimizin kapısının önüne gelirler. O gelenlerden bir tanesi de Ahnes İbni Şerik'tir. Bu insan Bedir'e 100'e yakın Beni Zühre mensubuyla beraber katılıyor. Ama bakıyor ki işler biraz farklı noktaya doğru gidecek. Yoldan geri dönüp gelme adına bir karar veriyor. Bazı tarihi kaynakların bize verdiği bilgiye göre de kınanmamak için sanki deveden düşmüş gibi, yaralanmış gibi bir oyun çeviriyor ya da bir yılan soktu gibi bir oyun çeviriyor. 100 tane adamını alarak geri çevriliyor. Onun için adı Ahnes oluyor. Aslında onun asıl adı Übey İbni Şerik'tir. Ama Ahnes geri döndüren, geri çeviren olduğu için o günden sonra da o lakabı, ismi olarak anılıyor. Bu insan Bedir'den sonra, artık kaç yıl sonra geçti bilmiyoruz, aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna, Medine'ye geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla konuşuyor. Çok da güzel konuşuyor. Öyle imana ait bazı cümleler söylüyor. Ayetin de tam dediği gibi onun konuşmaları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gidiyor. Yani Efendimiz Ahnes İbni Şerik'in bazı konuşmalarından memnun oluyor. Orada iman ettiğini ikrar ediyor ama sadece dille. Dönüp Mekke'ye gelirken yol güzergahında Müslümanlara ait olan ekinleri ifsad ediyor. Yıkarak geliyor ve Müslümanlara ait bazı hayvanlara zararlar veriyor. Böylelikle içinde sakladığı nifakı orada ortaya koyuyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.

0: Ülkeya Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
9: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Böyle bir haldeyken Huneyn'e kadar bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir münasebeti olmuyor. Huneyn gazvesinden sonra tekrardan geliyor. İman ettiğini bir daha tekrardan ikrar ediyor. Tevbe ettiğini söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu kabul ediyor. Ve bu zat böyle bir halde inşallah tevbesinde samimidir. Hazreti Ömer dönemine kadar yaşıyor ve Hazreti Ömer döneminde vefat ediyor. Bu ayrıntıları niye verdim size biliyor musunuz? Çünkü asıl bugünkü konumuzla alakalı buradan bazı mesajlar alacağız. Kur'an'ın indiği zamanda bu ayetin verdiği mesaj biraz önce Ahnes İbni Şerik için anlattığımız kadar. Yani ekinlerin ifsad edilmesi birinin ekinlere zarar vermesi olarak anlaşılmalı. Nesillerin ifsad edilmesi ise nesillerin öldürülmesi ya da onlara bir yönüyle farklı bir biçimde zarar verilmesi olarak anlaşılmalı. Bir de şöyle anlaşılmalı. Medine'de özellikle Beni Nadir Yahudilerinden bir kısmı Müslümanlar daha gelmeden, yani Medine Müslümanlaşmadan Yesrib iken Arapların çocuklarını kendi yanlarına alıyorlar. Onları Yahudi olarak yetiştiriyorlar. Arapların çocuklarını Yahudileştiriyorlar. Bu da manen ölüm olduğu için, neslin ifsadı olduğu için bu şekliyle de anlaşılabilir. Ama miladi 6. ya da 7. asırda bu ayetin ilk muhataplara verdiği mesaj bu kadar. Ancak Kur'an'ımız evrensel bir kitaptır. Çağlar üstü bir kitaptır. Zamanlar üstü bir kitaptır. Bir zamandan konuşan ama zamana mahkum olmayan, bir mekana konuşan ama mekana mahkum olmayan, belli muhataplara konuşan ama o muhataplarla sınırlı olmayan bir kitaptır. Öyle olduğu için şimdi biz 21. asırda bu ayeti okuduğumuz zaman ekinlerin ifsad edilmesini, nesillerin ise bozulmasını başka bir biçimde anlamak zorundayız ki anlıyoruz zaten. Nasıl anladığımızı da biraz sonra söyleyeceğiz. Yine Kur'an'ın muhteşem bir mesajı var burada. Önce ekinleri söyleyip sonra nesilleri söylemesi, ekinlerin ifsad edilmesi nesillerin bozulması anlamına geldiğine dair bir mesaj da veriyor. Dolayısıyla ille de nesilleri bir yönüyle hedef almaya da gerek yok. Ekini ifsad ederseniz, yani insanların yediklerini içtiklerini bozarsanız zaten nesil bozulacak. Onun için Kur'an'ımız onların, o münafıkların, o münkirlerin yeryüzünü fesada çevirme noktasındaki gayretlerini anlattıkları zaman böyle bir hakikate bizlerin de dikkatini çekiyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bunlar ön bilgi, bize lazım ki asıl sözlerimiz anlaşılsın. Biraz boğazım da sıkıntılı, sesim eğer rahatsız ederse sizi hakkınızı helal edin. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi özellikle bugün dünyayı yönetenlerin haritayı çizme noktasındaki kalemler kendi ellerinde oldukları için Orta Doğu dedikleri bir coğrafya var. Ya da Doğu diye işaret ettikleri bir coğrafya var. Ama bir gün, bir zamanlar, tarihin bir zaman diliminde Medine'nin ekseninden medeniyet oluştuğu zaman asıl merkez buralar olmuş. Yani Müslümanların olduğu yer merkez olmuş. Müslümanlar merkezde olduğu

için doğu ve batı da ona göre tanzim edilmiş. Allah o günlere bizleri erdirsin inşallah. Bu coğrafya, yani Müslümanların yaşadıkları coğrafya, Nil, Dicle, Fırat havzası, bereketli toprakların, ciddi bir biçimde suların olduğu bir coğrafya. Biz coğrafyanın tamamını değerlendirmeye imkanımız olmadığı için biraz mesela bizim kendi ülkemiz için çerçeveyi daraltalım. Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Hatay'a kadar muhteşem bir coğrafyayı Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiğini ikrar etmemiz gerekir. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Şu coğrafya ilahi bir lütuftur bizlere. Neresine giderseniz gidin bambaşka bir kültür. Neresine giderseniz gidin bambaşka bir iklim. Neresine giderseniz gidin bambaşka bir hava. Yani bu başka bir ülkeye nasip olmayacak bir güzellik. Cenab-ı Hak bu topraklara o güzelliği vermiş. Allah inşallah şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Kendi ülkemiz için söyleyelim aziz kardeşlerim. Yıllar öncesine kadar tarım ve hayvancılık üzerinden biz bir yönüyle hayatımızı devam ettirirdik. Ama bilmem fark ettiniz mi, son yıllardan itibaren tarım ve hayvancılık artık bizim ülkemizde yavaş yavaş yerini başka şeylere terk ediyor. Bu öyle kendiliğinden olan bir şey değil. Eğer bunu biz öyle kendiliğinden oluşan bir şey olarak görüyorsak, işte teknoloji oldu, sanayi gelişiyor, dolayısıyla bunlar normal diye görüyorsak yanlış görüyoruz. Biz toprağın ve tarımın çocuklarıyız. Ama birileri bizi özellikle planlı ve gerçekten büyük bir stratejiyle betona ve inşaata mahkum ettiler. Ve biz şu anda betonun ve inşaatın çocukları olduk. Bilmem sizin çocuklarınız bir sineği, bir arıyı, bir böceği görünce korkmuyorlar mı? Biz köylü çocukları olarak yetiştiğimiz zemin belli. Şimdi evde ufacık bir böcek çıksın, evin ne hale geldiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Böyle bir noktaya geldik. Nereden nereye geldiğimizin küçük bir göstergesi bu. Peki bu nasıl oldu? Birileri nasıl böyle bir planlamayla bizi bu noktaya getirdi? Bu üzerinde durulması gereken bir konu. Bazı size oranlar vereceğim. Yani bunları özellikle bugün vereceğim ki bu beslenme meselesini biz öncelikli bir mesele olarak gündemimize alalım. Ve bunun aslında necasetten taharet ve hadesten taharet gibi ibadetimizin öncesinde olması gereken bir mesele olarak Müslümanlar olarak gündemimize girsin. Çünkü bu noktada bazı sloganik ve hamaset dolu cümleler dışında Müslümanlarda ciddi bir gayret yok. Olmadığı için de her geçen gün biz daha farklı bir biçimde felakete doğru sürükleniyoruz. Bakın birkaç oran veriyorum şimdi size. 2012-2013 döneminde dünya buğday üretiminde ilk sırayı %20 ile Amerika alıyor. Sanayi, teknoloji, şu bu, ama Amerika'nın yaptığı bu. %20 ile buğday üretiminde dünya pazarında pay sahibi. %18 ile onu Çin takip ediyor. %14 ile Hindistan Çin'in arkasından geliyor. İslam ülkeleri çok daha arkalarda. Bizim buğday üretimimizin oranı ne kadar? Sadece %3. Tarım o kadar bereketli topraklar, halimiz bu. Peki biz bu noktada neler yapıyoruz? Mesela bu meseleyi hangi birimiz mevzu bahis ettik de konuşuyoruz? Mesela köylerinize gittiğiniz zaman, kendi köylülerinizle konuştuğun zaman onların halini görüyorsunuz. Bunları değerlendirme noktasında aynı şey hayvancılık için de geçerli. Gelin meselenin İsrail ayağına, hani o sloganı atmayı çok seviyoruz biz, kahrolsun İsrail demeyi, ama kahrolsun demekle kahrolmuyor. Kahretmek için çabalamak gerekiyor, o ayrı bir mesele. Kahretmeyi öğrenme adına zaten bunları konuşuyoruz. İsrail'e geldiğiniz zaman durum çok daha farklı. Ve bugün İsrail'in bu alanda dünyaya verdiği etkiyi konuştuğumuz zaman inanın İnsanın kanını donduracak veriler elde ediyoruz. Ve bugün niçin o bir avuç zümrenin dünyaya hegemonya kurduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Ürettikleri tarıma ait ürünler bir tarafa. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bugün mesela biz hurma gördüğümüz zaman aklımıza hemen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam

İslam'ın dünyasına ait bir şeyler gelir değil mi? Hurma peygamberin yaşadığı zeminin en güzel meyvelerinden bir tanesidir. Peki desem ki İsrail bugün hurma üretiminde dünyaya ihracat yaparken ilk 10 sırayı işgal ediyor. Bana ne dersiniz? Vallahi bilemiyorum. Belki de biz Mekke'de, Medine'de onların ürettikleri hurmaları mı alıyoruz? Yoksa bu memlekette onu mu alıyoruz bilemiyorum. Bilememek için de başka bir şeye gerek yok. Halimizi ben bir cümleyle resmedeyim. Siz bana bu manada bir şey söyleyin. 5 milyon hacı gidiyor o topraklara. Hurma eğer oradan geliyorsa, hediyelikler de Çin'den geliyor. Biz dönüp geliyoruz. Değişen hiçbir şey olmuyor dünyada. İşte olmamasının sebebi bu. Eğer biz haccın ruhunu gerçek manada anlamış olsaydık, niye münafıklarla hac aynı ayet gruplarında geldi? Alın size bir ipucu. Eğer haccın ruhunu gerçek manada anlamış olsaydık, haccın insanlığa etki eden boyutunu anlamış olsaydık, aslında haccın ticari noktada da bir önemi olduğunu anlamış olsaydık, haccın aslında ümmetin bir kongresi olduğunu anlamış olsaydık, belki de çok daha farklı şeyleri konuşacaktık. Anlamıyoruz. Anlaşılmaması için de birileri bu manada gayret gösteriyor. Onun için biz bu noktadayız. Şimdi biz İsrail'e şu çerçeveden bir baktığımız zaman, yani onların tarım meselesindeki elde ettikleri başarıya ya da şu andaki zeminlerine baktığımız zaman şöyle bir neticeyi elde ediyoruz. Ölü Deniz'in kuzeyinde, güneyinde deniz seviyesinin 150 metre altında, özellikle söylüyorum bunları. Arava Çölü diye bir çöl var. O çölde 7 tane çiftlik kuruyor çölün üzerine İsrail ve sebze, meyve, artık neyse bunlara ait ihracatının %66'sını orada elde ediyor. Ve bugün kendi ihtiyaçlarının dışında dünyaya bu manada bir şeyler satıyor. Sattığı sadece bu değil. Neler sattığına dair birkaç şey daha söyleyeceğim bu manada. En önemli sattığı şey de dünyaya tohum satıyor. Ve biz tohumları onlardan alıyoruz büyük bir kısmını. Şimdi bu konuda bazı sıkıntılar olduğu için ben oran vermek istemiyorum ama bildiğimiz bir hakikat var ki ciddi oranda biz bugün İsrail'den tohum alıyoruz. Ve tohumu aldığı toprağa saçtığımız zaman artık o tohuma bağımlı bir hale geliyoruz. Şimdi biz organik gıda falan filan konuşuyoruz ya, genetiği bozulmamış ya, GDO'dan bir yönüyle uzak tutulmuş gıdalardan bahsettiğimiz zaman meseleyi şöyle anlıyoruz. Eğer biz kendimize ait bir tarlamız olursa, kendimiz ekersek, kendimiz biçersek orada elde ettiğimiz ürün bir yönüyle organik oluyor. Ya da biz marketten yoğurt almazsak, süt ürünleri almazsak, bir mandıradan gözümüzün önünde sağılan sütü alırsak, yoğurdu alırsak organik manada almış oluyoruz. Hayır, böyle değil. Böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Netice itibariyle senin ektiğin domatesin tohumunu da ondan alıyorsun. Belki biraz daha farklı. Sen biraz daha doğal olduğun için %100 aynı değil, aynı olmadığını söylememiz gerekir. Ya da gidip bir yerden süt aldığın zaman o sütü sana veren ineği bir yönüyle besleyen o çiftçinin ona yedirdikleri ney, ona baktığın zaman yine mesele bir yönüyle onların istediği gibi yürüyor. Hal böyle olunca bu noktada çok ciddi bir problem içerisindeyiz biz. Yani bu mesele inanın ki öyle çok da bir iki cümleyle ya da burada bir dersle anlatılacak bir şey değil. Böyle bir halde olduğumuz için de ekinleri ifsad eden o zümre, yani yönetimi elinde tutan, dünyaya bu manada hakimiyet kuran o zümre istediği gibi istediği coğrafyaları bir yönüyle saçıp savuruyor. Nasıl istiyorsa öyle yapıyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Bugün şu memleketin su kaynakları çok bereketli. İçme suları açısından da öyle. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği veriler, ben dışarıdan başka bir şey söylemeyeceğim size. Yani internetten toplayıp getirdiğim bilgiler değil. Bizatihi doğrulanmış bilgiler çerçevesinden size bu verileri veriyorum. Türkiye'de şu anda içme suyu alanında
yerli ve yabancı olmak üzere 288 firma rekabet ediyor.

Bu 288 firmanın 280'i küçük firmalardan oluşuyor. 8 tane firma içtiğimiz suların pazar payının büyük bir bölümünü ellerinde tutuyorlar. Ve bu 8 tane firma da yabancılara ait firmalar. Ben hangi markalar olduğunu söylemeyeyim, onları siz tespit edin. Yabancı markaların pet su pazarında %50, damacanada %17 oranında etkileri var. İçme suyunu onlardan almamız, bize ait bir su, bizim sularımız, bizim topraklarımızdan çıkıyor. Çalışan işçiler bizden, birçok şey bize ait, müşteri de biziz ve bize satıyorlar. Bize satmalarında bir şey yok. Benim asıl korkum şu: acaba biz su mu içiyoruz? Acaba o suyun içinde başka şeyler var mı yok mu? Bu ciddi bir mesele olarak ele alınmalı. Niçin bunu söylüyorum biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Bu işle uğraşan insanlarla biraz istişare ederek ben bu konuyu şimdi size anlatıyorum. Su pazarı normalde ticari anlamda çok kar getiren bir pazar değil. Eğer koca koca şirketler bu alanda bir şeyler yapıyorlarsa bizim orada biraz böyle pirelenmemiz lazım. Niye onlar bu alandalar? Neden bu noktada bize su satmak için bu kadar gayret ediyorlar diye bir gayret içerisine girmemiz lazım. Çünkü bunları sorguladığımız zaman ekinlerin ifsad edilmesi, nesillerimizin ise bozulması meselesini o zaman anlayacağız. Şimdi bu konuda çok şey söylenir de meseleyi ben nesillerin bozulma meselesine getireyim de bu şüphelerimizde haklı mıyız, haksız mıyız, o noktada kararı ben size bırakayım. 2002 yılında Türkiye'de kanserden 25.475 kişi vefat ediyor. 2012'de bu oran 69.269'dur. Şimdi 2002'de Türkiye'nin nüfusu 70 milyon, 2012'de Türkiye'nin nüfusu 76 milyon. Bunu aklınızda bir tutun. Şimdi size bir rakam daha vereceğim. İsrail'de 2003 yılında kanserden ölen insan sayısı 160. 2004 yılında bakın bizde artarken, İsrail'deki oranlara dikkat edin. 2004 yılında ise kanserden ölen insan sayısı 152. Evet, nüfuslar aynı değil ama orana vurduğunuz zaman İsrail'de kanser vakası yok denecek kadar azdır. Ve eğer böyle giderse, kendi yaptıkları bir araştırma bu. Mesela yıllara göre yine vereyim size. 2009 yılında 118 kişi, 2013 yılında 96 kişi, 2020 yılında 78 kişi sadece ölecek İsrail'de. Eğer bizde böyle giderse rakamları siz artık nasıl tespit ederseniz edin. Peki İsrail'de kanser olmaması düzenli yemek yemelerine mi bağlı? Mesela sigara mı kullanmıyorlar İsrailliler? Hayır. 4 kişiden bir tanesi sigara kullanıyor. Sigara içmelerine rağmen netice bu. Demek ki bu kanser meselesinde bir iş var. Demek ki bu meselenin İslam coğrafyalarına ve dünyaya bir yönüyle yayılmasında bir iş var. Eğer bu iş İsrail'de olmuyor da başka yerlerde oluyorsa, işte buradan haklı olarak bizim bir şüphe duymamız lazım ve bu meselenin üzerinde biraz daha durmamız, eğilmemiz lazım. Başka bir şey söyleyeyim de bu bahsi bitireyim. Sizi çok fazla sıkmayayım ama çok şey var. Muhakkak biliyorsunuz ama ben birkaç sene önce ilk kez bu meseleyi duyduğum zaman inanın kanım dondu. O kadar ürktüm ve o kadar insanlığımdan utandım. Bugün kozmetik sanayide kullanılan bazı maddelerin üretiminde nelerin kullanıldığını biliyorsunuzdur. Kozmetik derken dediğim zaman neyi kastettiğim biliyorsunuz. İşte özellikle hanımların yüzlerine, ellerine sürdükleri bazı şeyler. Kremdir bunlar, makyaj malzemeleridir, şunlardır bunlardır. Bunların içinde kullandıkları kimyasal maddelerin bazıları cinselliği, çok affedersiniz, farklı bir biçimde kamçılıyor. İnsanları zinaya teşvik ediyor, zinaya sevk ediyor. Bunun neticesinde olanları biliyorsunuz. Arkasından çocuk düşükleri ya da kürtaj yoluyla ceninler tekrardan

nesillere etki ettiğine dair de birkaç şey söyleyeyim de öylece faslı bitireyim. Son yıllarda Türkiye'de suç oranlarının, ahlaki yozlaşmanın %600 arttığını biliyor musunuz bilmiyorum. %600 civarında bir artış var. %100 falan demiyorum, bakın %600 civarında. Yine bizim bakanlıkların verdiği bilgileri vereceğim size. Ekim 2014'te hırsızlıktan bulunan tutuklu ve hükümlülerin sayısı 30.922. Uyuşturucu ticareti suçundan olanlar 26.697. Adam öldürme suçundan cezaevinde bulunanlar 26.578. Türkiye'nin birinci olduğu bir alanı, birincileri aldığı bir alanı da söyleyeyim size. 54 tane suçlar. Bunlar adam öldürme, zina, sayın artık uyuşturucu ticareti, rüşvet, yolsuzluk, şu bu ne varsa hepsini sayın. 54 maddeden Türkiye birinci sırada. Dünya üzerinde şöyle bir ahlaki bozulmayla karşı karşıyayız. 2010 verilerine göre evlilik dışı çocuk doğum oranı 2.6. Bunda dünyaya göre azız ama bir Müslüman beldesinden bahsediyoruz. 2.6 bizim için çok büyük olmalı ve bizi bu dehşete düşürmeli. Bu oranın 2015'te daha fazla olduğunu kestirmiş olmanız lazım. Son bir şey söyleyeyim. 1963'te doğurma oranı bu memlekette 6.3 oranında iken 2013'te bu oran 2.17'ye düşmüş. Sadece bu düşüş öyle insanların istememesi olarak anlaşılmamalı benim aziz kardeşlerim. İnsan yediklerinin ve içtiklerinin esiridir. Haramdan eğer girmişse bir şekliyle bedene bir şeyler, kana karışmışsa, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü bu. 40 gün yaptığı duaların, o haram çıkana kadar 40 gün yaptığı duaların Allah katında bir makbuliyeti yoktur. Harama karışmışsa eğer, bir şekliyle haram karışmışsa bedenine, bu. Yani bu o kadar dehşet verici bir şey ki bizler için, oturup bu konuda ciddi bir biçimde düşünmemiz lazım bizim. Sadece meydanlarda, kürsülerde teravih yıkılacak, bekle bizi İsrail, geliyoruz demekle İsrail yıkılmıyor. Bunu bir kere anlayalım. Yıkılsaydı 1948-2015 kaç yıl oldu, yıkılırdı. Selahaddin gibi proje üreten, bu işi kendine dert edinen, onların ifsad ettiği silahları Müslümanca kullanarak ihya eden, gerçekten de bu işi kendine dert edinen insanların ancak ortaya çıkmasıyla bu zulümler bitecek. Eğer biz bunları yapmaz da sadece bu işi hamasete bir yönüyle mahkum edersek, hamaset gösteririz, evet o anda hissiyatımız coşar, alkışlarız, tekbirler getiririz, bir şekliyle içimizi boşaltırız. Ama ertesi gün iş kaldığı yerden devam eder, zulümse zulüm, aynı şekilde halen ekinlerimizi ve halen nesillerimizi bozmaya devam eder. İster misiniz size tam bu noktada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl mücadele verdiğini bir anlatayım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye geldiği zamanla şu anki dünya arasında fark yok. Ben anlatayım, siz kıyaslayın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 13 yıl sonra Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine o gün 10 bin nüfuslu bir şehir. 6 bini Arap, 4 bini Yahudi. Araplar iki kabileden, Evs ve Hazreç. Yahudiler 3 kabileden, Beni Kurayza, Beni Kaynuka, Beni Nadir. Sayı itibariyle Araplar fazla mı? Fazla. Ama aklınıza gelecek her türlü işte Medine'de, o günkü adıyla Yesrib'de hakim zümre Yahudilerdir. Ne aklınıza geliyorsa, ticaret zaten öyle ama onun dışında da sosyal hayatta, kültürel hayatta aklınıza ne geliyorsa bütün ipler Yahudilerin elindedir. Ne yapıyor Yahudiler? O ipleri ellerinden kaçırmamak için Evs ve Hazreç'i birbirine düşürüyor. Ve bu iki kabile aslında aynı atadan, aynı dededen olmasına rağmen 175 yıl süren bir iç

kavgayı devam ettiriyorlar. Boğaz harpleri tam 175 yıl sürmüştür. En sonuncusu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yesrib'e gelmeden birkaç sene öncedir. Olur ki Evs ve Hazreç bir barış ortamına girdiği zaman Yahudilerin böyle laf yapan, bu manada strateji üreten, bu manada iş çevirenleri iki kabileyi yeniden birbirine düşürmek için anında bir şeyler yapar. O kavganın sükunete ermesine asla müsaade etmezlerdi. Ve böyle devam etti geldi ta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelene kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman 500 muhacirle geldi. Medine'de muhacir nüfusu bir anda artmadı. Ve ilk nüfus sayımına göre toplam Müslüman nüfusu 1500'dü. 10 bin 1500, dikkat buyurun. 1500 nüfus vardı. İlk nüfus sayımını sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bazı şeyleri kayıt altına almak için yaptırdı. Ne yaptı Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Önce bir baktı. Hemen Efendimizin Yesrib'e gider gitmez kahrolsun Yahudiler. Bu Yahudileri kesmek lazım, asmak lazım, bölmek lazım. Bu cümleler yok. Diyecek mi Efendimiz bir gün kahrolsun İsrail, bizim dediğimiz gibi o günkü dille söyleyecek mi söyleyeceğini? Söyleyecek. Ne zaman söyleyecek biliyor musunuz? Hayber'in önlerinde söyleyecek. Hayber, Hayber ya Yahut. Ceyş-i Muhammed Seyavut diyecek sahabe o gün. O gün diyecek işte. Çünkü iş artık o noktaya gelmiş. Ama o gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz kavgaya, gürültüye kapıyı açmadan Medine vesikası diye tarihe geçen bir vesikayı onların önüne koyuyor ve onların imza atmalarına onları mahkum ediyor. Dikkat buyurun. Yahudiler ellerinden bazı fırsatların kaçacağını bilmelerine rağmen Medine vesikasına niye imza attılar? Peygamber aklı kurban olduğumuz öyle bir strateji ki şimdi ben söylesem aklınız duracak. Ne yaptı biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? O Medine vesikası sadece Müslümanlarla Müslümanlar arasındaki hukuku tanzim eden bir anayasa değil. Müslümanlarla Müslümanlar doğru. Muhacirlerle Ensar doğru. Müslümanlarla Yahudiler doğru. Yahudilerin de birbirleri arasındaki hukuku Efendimiz o anayasada güvence altına aldı. Ve şöyle bir şey yaptı, tanıdı, baktı, strateji üretiyor. Nebevi siyasetten bahsediyoruz size. Baktı ki Beni Nadir ile diğerleri arasında diyetler konusunda sıkıntı var. Eğer iki kabileden birisi özellikle de Beni Kurayza, Beni Nadir'den birini öldürürse yarım diyet ödüyor. Ama Beni Nadir Beni Kurayza'dan birini öldürürse tam diyet ödüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki haksızlık bu, olmaz. İnsan hürmete layık birisidir. Kim öldürdüyse diyet oranı aynı olmalı diyerek Yahudilerin bu manadaki diyet oranlarına bir standart ve aynı şey getirdi. Şimdi bu konuda Beni Kurayza itiraz etse Beni Nadir buradan menfaat elde ettiği için yıllardır bu manada sömürüldüğü için o anlaşmaya imza atmaya hevesli. Öyle olduğu için de mecburen Yahudiler o anlaşma altına imza attılar. Sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor bize. Anlaşmaya imza atıldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam toplumunu tesis ediyor. Nasıl tesis ediyor? Önce mescidini bina ediyor. Hemen yanı başına menzilini, kalacağı evleri ama bir yönüyle sahabenin kadınlarını eğiteceği medreselerini. Her bir anamız bir muallim, her bir hücrede bu manada bir medrese. Hemen arkasından mektebi, Suffa Mektebi'ni. Onun arkasından kimselere malzeme vermemek için, kimselere bu manada farklı bir biçimde kaşıyacakları bir yara bırakmamak için ve toplumu bir yönüyle kaynaştırmak için Ensar Muhacir Kardeşliği diye bildiğimiz muahhatı kardeşliği orada tesis ediyor. İbni Sad'ın verdiği bilgiye göre 50 muhaciri 50 ensara ama Makrizi'nin verdiği bilgi daha doğru, 93 muhaciri 93 ensara kardeş kılıyor. Kardeş de kılınmışlar. Efendimiz mescitte hitap edecek karşısındaki o güzel cemaate.
Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyle uğraşıyor? Niye biz bugün bu dersi yapıyoruz? Buradan anlayın. Kim bize cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alacak? Söz nereden başlıyor? İçme suyundan başlıyor. Öyle başlamalı. Sen dünyayla hesaplaşacaksın. Dünyaya baş kaldıracaksın. Meydan okuyacaksın. Bir medeniyet inşa edeceksin. Altını doldurmadan bunu eğer yaparsan rezil olursun ve Müslümanların potansiyelini de ele ayağa düşürürsün. Onun için bir kere sırtını sağlam alacaksın. Hele hele Müslümanlar içme suyu meselesinde, bu kadar önemli bir meselede birilerine bağımlı bir biçimde kalırsa orada medeniyet inşasından söz edilmez. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'nin ilk günlerinde bunu söyleyecek ve sahabenin dünyasına bu manada bir şeyi koyulacak. O gün birkaç tane kuyu var Medine'de ve kuyuların tamamı Yahudilerin elinde. Müslümanlar içme sularını nasıl alıyorlar? Aynen bugün bizim aldığımız gibi alıyorlar. Bastırıyorlar parayı, parayla alıyorlar. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte bu doğru değil diyor. Ve işi oradan başlatıyor. Rume kuyusunu kim alacak diyor. Kalkıyor Hazreti Osman, hiçbir şey demeden Yahudi olan Rume el-Gifari'nin yanına varıyor. Kuyuya talip oluyor. Aralarında bir pazarlık başlıyor. Yahudi 50 bin dirhem istiyor. Hazreti Osman akıllı bir tüccardır. İslam'ın bu konuda ona söylediklerini çok iyi bilen birisidir. Hemen 50 bin dirhemi de bastırıp vermiyor. İslami bir hizmet bile olsa israf yok dercesine bu manada da bir adım atıyor. Pazarlık yapılıyor ikisi arasında. Pazarlık uzun sürünce Hazreti Osman bir teklif söylüyor orada. Nedir teklif? Diyor ki seninle anlaşamayacağız, öyle gözüküyor. Sen gel kuyunun bir gün işletim hakkını bana sat. Bir gün benim olsun, bir gün senin olsun. Yahudi diyor ki tamam, ne güzel, bir gün onlara vereceğim, ikinci gün yine satmaya devam edeceğim. Ve bir gün işletim hakkı konusunda bu sefer pazarlığa girişiyorlar. Yahudi 25 bin istiyor, Hazreti Osman 10 bin veriyor. O düşüyor, o yükseliyor, 12 bin dirhemle pazarlık bitiyor. Şimdi gelin Peygamber Mescidine Hazreti Osman'ın sesini dinleyin. Ey Müslümanlar, Rume kuyusunu ben satın aldım ama şöyle aldım. Bir gün işletim hakkı bizim, bir gün Yahudilerin. Siz bizde olduğu gün gidin iki günlük suyunuzu alın. Sakın gidip onlara para vererek su almayın. Ve böyle oluyor. Çok da güzel bir ayrıntı okuyoruz bazı rivayetlerden. Diyor ki kaynaklarımız, su sırası Müslümanlarda olduğu gün Hazreti Osman da sıradan birisi gibi eline su güdüm şeylerini alır, bidonlarını, artık ne diyecekseniz tulumlarını, gider Müslümanlarla beraber sıraya girer. Sıra ne zaman ona gelirse suyunu alır, öylece gelirdi. Müslümanlar arasında bir söz birliği vardı. Bir söz söylendiği zaman böyle olunurdu. Dünyayla hesaplaşma da zaten böyle olur. O gün o manada Yahudilerle eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde bu mücadele yaptıysa, o mücadelenin altında böyle bir durum yatıyordu. Ve bakıyor ki Yahudi gelen giden yok. Sıra onda olduğu zaman müşteri yok. Birkaç gün sonra geliyor Hazreti Osman'ın yanına. Gel diyor, diğerini de sana satayım. Gelen giden yok. Hazreti Osman tamam diyor. Ne kadara? Aynı fiyata diyor. Olmaz diyor. Bunu da 8 bine verirsen alırım diyor. İlk günü 12 bine, sonrakini 8 bine. 50 bin dirhem istenen kuyuyu 20 bin dirheme Hazreti Osman satın almış oluyor. Ve Müslümanları asli ihtiyaçları olan su meselesinden böylece kurtarıyor. Allah onu inşallah cennette makamını âli etsin. En güzel sularla onu cennette sulasın. Hem o günkü Müslümanlara bir rahmet, hem de bugünkü Müslümanlara yol gösteren bir rehberiyet bu. İnşallah bizler bunları anlayanlardan oluruz. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada muahhatı yapıp içme suyu meselesinde de böyle bir adım attıktan sonra mesele pazara geldi. Pazara baktı ki pazar tamamen Yahudilerin elinde. Onlar satıyor, onlar alıyor, onlar fiyatları belirliyor, onlar fiyatları yükseltiyor. Pazarda böyle kıyıda köşede ne kadar yer varsa dükkan olarak, onları da Araplara, Müslümanlara çok yüksek kiralarla kiraya veriyorlar. Oradan da bir şeyler alıyorlar. Öyle bir halde ki eğer pazar onların yaptığı gibi devam etse asla Müslümanlar bir başarı elde edemeyecekler.
4 tane pazar var Medine'de, 4'ünün hali de böyle. Topluyor Efendimiz aleyhisselam.

aleyhissalatü vesselam. Ashabın tüccarlarıyla istişare ediyor. Ne yapalım diyor. Bir şeyler konuşuluyor. En son Efendimiz diyor ki onlarla mücadelenin yolu kendimize ait bir pazar ihdas etmekle olur. Biz onların pazarında ticaret yaptığımız müddetçe başarı elde edemeyeceğiz. O halde ne yapalım? Bakî-i Zübeyir diye bilinen bir mıntıkada büyük bir çadır edinelim ve o çadırda Müslümanlara ait ilk pazarı kuralım. Ve gerçekten öyle yapılıyor. Orada ilk pazar kuruluyor. Yahudiler bakıyorlar ki Müslümanlar ticari anlamda da yavaş yavaş onlardan farklı noktaya doğru gidiyorlar. Bir gece Kab bin Eşref adamlarını alarak geliyor, Müslümanların pazar olarak kullandığı o çadırın direklerinden ipleri kesiyor, sonra ateşe veriyor ve yakıyor. Ertesi sabah Müslümanlar pazara geliyorlar, ne görsünler? Pazar yanmış, kül ufak olmuş. Durum sallallahu aleyhi ve selleme intikal ediyor. Efendimiz oraya geliyor. Geliyor ama yüzünde tebessüm var. Niye gülüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sahabe de merak etmiş. Ya Resulallah, biz kızgınız, sen ise tebessüm halindesin. Niye diyor? Cevap şöyle geliyor Efendimiz'den. Eğer yaptığımız bu iş Yahudileri kızdırdıysa demek ki biz doğru iş yapmışız. Şimdi yapılacak iş şudur. Kalıcı bir pazar yeri ihdas etmek. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yer satın alacak. Orayı kıyamete kadar Müslümanların pazar yeri olarak vakfedecek. Ve orası Müslümanların ilk kalıcı pazarı olacak. Bugün inşallah yolunuz düşerse o güzel topraklara, Hazreti Ali'nin mescidinden Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüdüğünüz zaman sarı duvarlarla çevrilmiş bir yer göreceksiniz. Suk-ul Kadim diye yazan, eski çarşı diye yazan, Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra Hazreti Ebu Bekir'in halife olarak seçildiği Beni Saide sakifesine de yakın bir yer. Tam oraya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar Müslümanların pazar yeri olarak ihdas ediyor. Sonra ne diyor? Pazarın kurallarını koyuyor. Hatırlayın o ticaret ahlakı derslerimizi. Ama ilk söylediği söz şudur. Burada kimseye kalıcı bir biçimde mesken edinme hakkı yok. Kim erken gelirse o meskeni alır. Tatlı bir yarış da başlatıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanların içerisinde. Ve böylelikle Müslümanlar pazar konusunda, çarşı konusunda adım atmaya başlıyorlar. Ve çok değil, 2 sene içerisinde, yani hicretin yaklaşık 3. ya da 4. yılında ticaret alanında Müslümanlar Medine'de ciddi bir biçimde söz sahibi oluyor. 5. yıldan sonra Yahudi nüfusu yoktur artık Medine'de. Böyle olur, böyle yürünür ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yapıyor. Biliyorsunuz Medine çarşısından sonra Efendimiz işte Medine veskasını yapacak, biraz sonra önce söyledim. Sonra da askeri anlamda bir bazı adımlar atacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu alanda söyledikleri ve yaptıkları bugünkü dünyada bizler için de meselenin nasıl olacağı yönünde bize ipuçları veriyor. Aziz kardeşlerim, sözlerimi yavaş yavaş toparlayacağım ama birkaç tane sözüm var, onu size söylemezsem içimde kalacak ve bana dert olacak. Bakın bugün yine bizimle hesaplaşanlar, bunu münafıkça yapanlar, bunu açıkça münkirce yapanlar, artık neyse önemli değil ama netice itibariyle hepsinin yaptığı bir noktaya gidiyor. İslam toplumunu ifsad ederken yaptıkları en önemli şey güven meselesini aramızdan çekip almalarıdır. İki insan birbirine güvenmedikten sonra artık bir şey yapamaz. Bakın burada söylediğimiz şeyler öyle bir iki insanın kendi çabalarıyla ortadan kaldıracağı ya da altından kalkacağı yükler değil. Burada Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerekir. Ama ne yapıyor bu ifsadı yapanlar? Onu da düşünmüşler. Orada da beni sana karşı, seni bana karşı, onu ona karşı, onu ötekine karşı kötüleyerek aramızdaki güven meselesini sarsıyorlar. Öyle olduğu için de iki tane Müslüman bir araya gelerek bir iş yapamıyor. Yapamamasından dolayı da güç parçalanıyor, zayıflıyor, onlar güçleniyor bir taraftan, biz de bir taraftan zayıflıyoruz. Böyle olduğu için de güven meselesi tesis edilmeyene kadar toplumsal anlamda bizim

bu meselenin altından kalkmamız mümkün olmayacak. Allah bu konuda bizlere bir bilinç nasip eylesin inşallah. Ama ferdi olarak yapacaklarımız yok mu? Elbette ki var. Önümüzdeki derslerde göreceksiniz. Bu manada sallallahu aleyhi ve sellemin yine bize ışık tuttuğu o nübüvvet medresesinden süzülen nurlar çerçevesinden bireysel anlamda da sorumluluklarımızı öğreneceğiz. Helalin arkasında olma noktasında ciddi bir biçimde gayret içerisinde olacağız. Eğer biz bu helal meselesini ve helalle beraber tayyip meselesini, helal başka bir şey, tayyip başka bir şey. Helalin karşılığı haram, tayyibin karşılığı habis. Bunlar aynı şeyler değil. Bunları biz eğer gerçek manada anlamazsak eğer, bu beslenme meselesinde meseleyi sadece sofra adabına getirip sıkıştıracağız. Sünnet bize hayatın tamamına ait bir şeyler söylemişken biz sofranın adabıyla ve ahlakıyla sadece uğraşmış olacağız. Onu da ne kadar yaptığımız ayrı bir mesele ama o meseleye sadece sıkıştıracağız. İşte sıkıştırmamamız için bu konuyu bir bütün olarak ele almamız gerekir. Benim aziz kardeşlerim, İki tane peygamber duası sizlere emanet ederek bugünkü dersimi nihayete erdirmek istiyorum. Bugünkü konularla ve bundan sonraki konularla alakalı bu dualar bizler için. Hazreti Ali bize rivayet ediyor. Sözleşmeli bir köle var Medine'de. Sözleşme bedelini yani efendisine bir miktar para ödeyecek ki bir yönüyle kölelikten azat edilsin. Bunu ödemekte zorlanıyor. Geliyor ve Hazreti Ali'ye diyor ki, bana yardım et, et de şu parayı ödeyeyim, bu borçtan kurtulayım. Hazreti Ali şu karşılığı veriyor. Dikkat et, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğretmiş olduğu bazı duaları sana öğreteyim, sen de oku. Sebir dağı kadar bile borcun olsa Allah onu sana kolayca ödetir. Kim diyor bunu? Hazreti Ali diyor. Sana öyle bir dua öğreteceğim ki bu peygamber duası. Sebir dağı büyük bir dağ Medine'de, bu kadar borcun olsa dahi Allah sana onu kolayca ödetir. Neymiş dua? Dua şu: Allah'ım beni haramlarından uzaklaştır ve helal olana kanaat ettir. Lütfunla beni kimselere muhtaç etme. Tirmizi'nin Davat babının 110 numaralı hadisi. Duayı tekrar ediyorum. Allah'ım beni haramlarından uzaklaştır ve helal olana kanaat ettir. Lütfunla beni kimselere muhtaç etme. Bilmem zihinlerinizde alaka kurdunuz mu? Şimdi bugüne kadar, şimdiye kadar anlattıklarımla bu duanın çok yakın bir bağı var. Aslında bugün birilerinin ekinleri ifsad etmelerine ve nesilleri bozmalarına bir yönüyle kullandıkları insanlar Müslümanlar. Bu Müslümanlar niçin ona alet oluyorlar biliyor musunuz? Kanaatsizlikten dolayı ve helal haram sınırını doğru bir biçimde koruyamamasından dolayı, daha fazla kazanma tutkusundan dolayı, daha fazla biriktirme tutkusundan dolayı, daha fazla ahirete yatırım yapacağına dünyaya ait yatırımlarını arttırmasından dolayı. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aslında helalle iktifa etmenin ne demek olduğunu nazarımıza böylece veriyor ve bu konuda çok önemli bir şey söylüyor bize. İkinci duayı yine Tirmizi'den okuyoruz. Onu da bize rivayet eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'dir. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir toplantıdan, yani bir meclisten, şimdi işte biz de onu yapıyoruz. Bir meclis artık sona erecek. Sona erdireceği zaman şöyle bir dua ederek kalkardı. Efendimizin meclisi dağıtırken artık sözünü bitirmiş, sonuncusunu söyleyecek ve meclisi dağıtacak. Onu dağıtmadan önce ashabına şöyle bir dua ederek sonlandırdı diyor Abdullah İbni Ömer. Dikkat buyurun. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Allah'ım bize bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar koy.

0: korkunu, bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini, dünya musibetlerini hafifletecek kadar da kuvvetli bir imanı nasip eyle. Daha bitmedi ama bu cümleyi bir daha duyalım. Allah'ım bize bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini, dünya musibetlerini hafifletecek kadar kuvvetli bir imanı nasip eyle. İstenilen o üç şeyi de Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Ama ne olur üzerinde biraz durun. Bunlar önemli mesajlar taşıyor. Neden o korku istenir? Niçin? Yani o perde olacak kadar bir korku neden talep edilir? Cennete ulaştıracak kadar bir itaatin arkasında niye durulur? Ve dünya musibetlerini kaldıracak kadar kuvvetli bir iman niçin istenilir? Üzerinde durulması gereken bir mesele. Ve dua aynı rivayette devam ediyor. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Anlaşılıyor değil mi? Zayıf mümin mi? Kavi mümin mi? Neymiş istenen? Ona ait de bir işaret. Bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Böyle olabilmesi için de doğru beslenmesi lazım. Helal yemesi lazım. Ekinlerin ifsad edilmemiş olarak selim bir biçimde korunmuş şeyleri yemesi lazım ki işaret zaten orada. Bizi bu manada bize bahşettiğin bu uzuvlardan faydalandır. Bunları son anımıza kadar bizden alma. Kulağımızı da, bedenimizi de, gözümüzü de. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Dikkat buyurun cümleye. Ve la tec'al musibetene fi dinina. Bize dini musibet verme. Musibet musibet de dini musibet nasıl? Din ambalajında gelip aslında ayağımızı kaydıracak şeyler. Dini birilerinin kullanma noktasında imkanı verme. Dinimizi koru ki sen bu manada yanlış yapmayalım. Dinin musibeti ağır bir şey. Dünyanın musibetiyle bir şekilde harp edilebilir ve karşı konulabilir. Ama dinin musibet çok zor bir şey. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu söylüyor. Bizi din musibetine düçar etme, bunu bize verme. Dünyayı bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Dua harika bir dua. Bize acımayanları, merhamet etmeyenleri başımıza musallat etme. Bu da Tirmizi'nin Davat Babı'nın 82 numaralı hadisi. Bu duayı tekrardan okuyup sözlerimi bitiriyorum. Allah'ım bize bizimle isyan Allah'ım bize bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini, dünya musibetlerini hafifletecek kadar kuvvetli bir imanı nasip eyle. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Bunları son anımıza kadar bizden alma. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bize dini musibet verme. Bize dini musibet verme. Bize dini musibet verme. Dünyayı bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yani amacı yapma. Bize acımayanları, merhamet etmeyenleri başımıza musallat etme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ahire davana enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben bugünkü kadar zor bir gün yaşamadım. Bizi yere serdiniz. Beni yanına al. Gerekirse kendimi savunurum. Hilal mi? Onu en son gördüğümde üstündeki kayanın ağırlığı altında car çekişiyordu. Ebu Bekir onu satın almak istediğinde sevinmiştim. Çünkü ondan sonra işe yaramazdı. Yeni efendisi ona iyi bakmış.
2: Seni fark ederse o zaman anlarsın iyi bakmış mı bakmamış mı.
3: Bakın burada kim var? Küfrün başı Ümeyye bin Halef.
4: Yürü bakalım, Resulullah'a gidiyoruz. Hadi.
5: Kureyş'in ileri gelenleri öldürülürken beni neden sağ bıraktınız?
4: Çünkü Allah Resulü savaşa zorla çıkarıldığını söyledi ve seni sağ getirmemizi istedi.
5: O her zaman akraba hakkını gözetmiştir.
6: Onu sıkı bağla. Annesi çok zengindir. Bunu kurtarabilmek için iyi para verir.
7: Kardeşim, başkalarının bana bunu yapmasını nasıl reva görüyorsun?
6: Siz aramızdaki aile bağlarını çok önceden kopardınız.
7: Evet, haklısın. Biz bu muameleyi hak ettik.
8: Hangi tarafın kazandığını

0: söyle bana.
1: Allah ve Resulü kazanmıştır.
0: Kahretsin. Bir koyun çobanının yaptığına bak.
1: Şimdi seni öldüreceğim ve sonsuza dek susacaksın.
0: Sen kavminin önderini öldüren kölelerin ilki değilsin. Beni böyle bir adamın öldürmesi ağrıma gidiyor. Kureyş'in yiğitlerinden biri tarafından öldürülmeyi çok isterdim.
2: 48. Bölüm.
3: Medine'de kalan Müslümanlar büyük bir merakla bekliyorlardı. Acaba Resulullah ve arkadaşları ne durumdaydı? Kureyş ordusunun sayıca çok fazla olduklarını duymuşlardı ve bu onları endişelendiriyordu. Medine'den çıkan yiğitlerin sağ salim dönmesi için Allah'a dua ediyorlardı. Hazreti Osman'ın evinde ise dualar farklı bir sebeple yükseliyordu. Hazreti Ayşe, Ümmü Eymen ve Resulullah'ın tüm ev halkı peygamberin kızı Rukiye'nin etrafında toplanmışlardı. Rukiye ruhunu teslim etmek üzereydi. Bunun için eşi Hazreti Osman da sefere çıkamamış, onun yanında kalmıştı.
4: Rukiye nasıl?
5: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi. Öyle söyleme, Allah korusun.
4: Amin.
5: Keşke Resulullah gelene kadar dayanabilse.
4: Osman başından ayrılmıyor. Hekim de geldi ama bir çare bulamadı. Daha çok genç.
5: Allah'ım şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Rabbi, sen onu bize bağışla.
4: Amin.
5: Fatıma çıkıyor odadan. Son durum nedir öğrenelim.
4: Fatıma, inşallah hayırlı haber verirsin. Ablan nasıl?
5: Hadi kızım, güzel haberlerle yüreklerimizi ferahlat.
4: Bunu ne kadar isterdim bir bilseniz. Ablam ölüyor.
5: Ah Rukiye.
4: Öyle deme yavrum. Allah ömrünü uzun etsin. İnşallah iyileşecek o.
5: Keşke.
6: Müjde! Müjde!
7: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
6: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
5: Elhamdülillah, çok şükür. Gerçekten büyük bir müjde verdin Enes. Kimden duydun bunu?
6: Allah Resulü Abdullah bin Revaha ve Zeyd bin Harise'yi müjdeci olarak göndermiş. Medine sokaklarında bunu herkese duyuruyorlar.
5: Peygamberimiz nasılmış?
7: Sağlığı yerinde mi?
5: Yara falan almamıştır inşallah. Kaybımız çok mu?
6: Yok, çok şükür. O da arkadaşları da iyiler. 14 şehit vermişiz.
7: Kimler onlar?
4: Kimler onlar?
5: İsimlerini öğrendin mi?
8: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
5: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
7: Ah Rukiye.
5: Ah Rukiye.
7: Ah Rukiye.

0: Abdullah ile Zeyd'in Medine'ye gelişini haber alanlar onların etrafına toplanmışlardı.
1: Allah'a hamdü senalar olsun ki Resulullah muzaffer olmuştur. Savaşın galibi Müslümanlardır.
2: Allahu Ekber. Allah'a hamd olsun. Şükürler olsun.
1: Mekkeliler zelil bir şekilde şehirlerine dönmek zorunda kaldı. Ebu Cehil öldürüldü.
3: Allahu Ekber.
1: Rebiya'nın oğulları öldürüldü.
3: Allahu Ekber.
1: Ümeyye bin Halef öldürüldü.
4: Peygamberimiz nasıl? Ondan haber ver.
5: Resulullah nasıl? Resulullah nasıl?
1: Peygamberimiz selamettedir. Pek çok müşrik esir edildi. Onlarla birlikte dönmesi yakındır.
3: Allahu Ekber. Allah'a hamd
5: olsun. Allah'a hamd olsun.
0: Abdullah ile Zeyd'in bir görevi daha vardı. Şehit ailelerine yakınlarının şehadetini haber vermek. İki oğlunun birden şehit olduğunu öğrenen Afra Hatun bunu büyük bir sükunetle karşılamış, gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle demişti.
6: Siz bana iki gözümün, iki ciğerparemin

0: başka bir şekilde öldüğünü söyleseydiniz buna dayanamazdım. Ama siz diyorsunuz ki oğulların, o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım. Benim oğullarım, aslanlarım artık Bedir'in aslanları olarak anılacak. Allah'ım bana sabır ver. Beni yavrularımla cennette kavuştur.
1: Medine'de bir yandan sevinç, bir yandan hüzün hakimken peygamberimiz de savaş meydanında son kontrolleri yapıyordu. Şehitler için tek tek cenaze namazı kılındı. Ardından onları defnettiler. Peygamberimiz bu meydandan ayrılmadan evvel kendisine akıl almaz eziyetler eden ve şu anda bir kuyuda üst üste cansız bedenleri dizili olan müşriklerin yanına gitti. Kuyuya eğildi ve şöyle dedi: "Ey çukur halkı, ey peygamberin akrabaları, ona ne kötü akrabalık yaptınız. Başkaları onu kabul ederken siz ona yalancı dediniz. Başkaları ona zafer kazandırmak için yardımcı olurken siz ona karşı savaştınız. Rabbinizin size vaat ettiği şeyin doğru olduğunu şimdi gördünüz mü? Ben Rabbimin bana vaat ettiğinin doğru olduğunu gördüm." Peygamberimizin bu şekilde ölülere hitap ettiğini gören Müslümanlar şaşırdılar.
2: "Ya Resulallah, ölülerle mi konuşuyorsunuz?
3: Şu çukurun içindekilerle mi konuşuyorsunuz?"
1: Peygamberimiz onlara şu cevabı verdi: "Onlar beni sizin duyduğunuz gibi duyarlar, ancak cevap veremezler." İslam tarihinde ilk defa savaş yaşanıyordu. Esirlerin hukuku henüz belirlenmemişti. Peygamberimiz arkadaşlarıyla bu konuyu istişare etmek istedi. Önce Hazreti Ebubekir söz aldı.
4: "Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kafirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar."
1: Hazreti Ömer ise farklı düşünüyordu. Peygamberimiz onun fikrini sorduğunda şöyle cevap verdi:
3: "Bence her birimiz kendi akrabalarımızın boynunu vurmalıyız. Ey Allah'ın Resulü, bana emret, akrabalarımdan bize karşı savaşanların boynunu vurayım. Ali'ye emret, Akil'in boynunu vursun. Hamza'ya emret, Abbas'ın işini bitirsin. Böyle yap ki müşriklere karşı kalplerimizde bir zaaf ve yumuşaklık bulunmadığı bilinsin. Ya Resulallah, onlar seni yalanladılar. Seni memleketinden çıkardılar. Boyunlarını vur gitsin."
1: Sahabe-i kiramın bir kısmı Hazreti Ebubekir'in görüşünü, bir kısmı da Hazreti Ömer'in teklifini uygun görüyordu. Peygamberimiz bir süre düşündükten sonra şöyle dedi: "Yüce Allah, bazı insanların kalplerine yumuşaklık, bazılarınkine ise sertlik vermiştir. Ey Ebubekir, senin halin İsa peygamberin haline benziyor. O şöyle demişti: eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Ey Ömer, senin halin de Nuh peygamberle Musa peygamberin haline benziyor. Onlar şöyle demişti: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler." Sonra peygamberimiz fidye karşılığında esirlerin serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi.
5: "Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah esirlerle ilgili hükümleri açıklamıştır. Peygamberimizin buyruğudur. Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir." Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır. Onların elleri bağlanmayacak, onlara yediğinizden içtiğinizden yedirilecektir. Dikkat edin, onların haklarını koruyun.
1: Müşriklerden 70 kişi öldürülmüş, 70 kişi de esir edilmişti. 3 ya da 4 Müslümanın hakkına bir esir düşüyordu. Peygamberimizin amcası Abbas'ı ellerinde bulunduran Ensar grubu peygamberimize gelip şöyle dediler.
6: Ya Resulallah, amcan Abbas esir olarak bizim payımıza düştü. Biz sizinle akrabayız.
7: Abbas da bizim kız kardeşimiz olan Selma'nın torunudur.
2: Bizim akrabamız için gerekli görülen fidyeden vazgeçmemize izin ver. Onu serbest bırakalım.
1: Peygamberimiz onların bu nazik teklifine şöyle cevap verdi. Abbas zengin bir adamdır. Bir tek dirhemden bile vazgeçmeyeceksiniz. Sonra amcasına döndü ve ya Abbas, kendi fidyeni, yeğenlerin Akil ve Neffel'in fidyelerini ve müttefikin olan Utbe'nin fidyelerini öde. Abbas buna karşı çıktı ve dedi ki,
8: ey Muhammed, ben Müslüman olmuştum ama insanlar beni onlarla birlikte gelmem konusunda zorladılar.
1: Peygamberimiz amcasına şöyle cevap verdi. Senin Müslüman olup olmadığını Allah daha iyi bilir. Eğer doğru söylüyorsan zaten seni mükafatlandıracaktır. Ama dış görünüş itibarıyla bize karşıydın. Bu sebeple fidyeni öde.
8: Ama benim buna yetecek param yok.
1: Peygamberimiz, eşin Ümmü Fadl'a verdiğin para nerede? İkiniz yalnızken ona, eğer öldürülecek olursam oğullarım Fazla, Abdullah'a, Kuseme ve Ubeydullah'a yetecek kadar para var dedin, karşılığını verdi. Sadece eşinin bildiği bu hadiseyi kendisine haber veren yeğenine şaşkınlıkla bakan Abbas şöyle dedi.
8: Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
1: Abbas kendi fidyesini verdiği gibi iki yeğeninin ve müttefikinin fidyelerini de verdi. Bedir Savaşı Müslümanlar açısından çok önemli bir adımdı. Allah'ın Müslümanlara olan yardımı inananların gönüllerini pekiştirmişti. Bir ordu sayı yönünden kendisinden 3 kat, teçhizat bakımından da kat kat üstün olan başka bir orduyu darmadağın etmişti. Allah kendisine inanan kullarına yaptığı bu yardımı şöyle anlatmıştır. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
10: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknoloji.

0: Teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Ya Halik.
6: Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Maune kuyusu başında şehit olanların kıssası. Ebu Bera, Amr bin Malik bin Cafer, Medine'ye Hazreti Peygamber'e geldi. Peygamber ona, Müslüman ol dedi. Onu İslam'a davet etti. Müslüman olmadı. Fakat İslam'dan uzakta durmadı. Ve ey Muhammed, eğer arkadaşlarından bir grubu Necid ehline gönderirsen, onları senin dinine davet ederlerse, umarım ki onlar icabet edeceklerdir dedi. Hazreti Peygamber, ben Necid ehlinin onlara ihanet etmelerinden korkuyorum dedi. Ebu Bera, ben buna kefil olur, onları himayeme alırım deyince, Hazreti Peygamber, Beni Saide'den olan ve lakabı El-Mu'in Nakli Yemut olan Münzir bin Amr'ın kumandasında 40 kişiyi gönderdi. Bunların hepsi Müslümanların hayırlılarındandı. Aralarında Haris bin Samme, Haram bin Milhan, Urve bin Esma bin Salt es-Sülemi, Nafi bin Budeyl bin Verka el-Huzayi, Amir bin Füheyre de vardı. Bunlar Maune kuyusuna varıncaya kadar gittiler. Bu kuyu Beni Amir arazisi ile Beni Süleym arazisi arasındaydı. O kuyuya indiklerinde Haram bin Milhan'ı Hazreti Peygamber'in mektubuyla Amir bin Tufeyl'e gönderdiler. Haram, Amir'e geldiğinde Amir mektuba bakmadan Haram'ı öldürdü. Sonra Beni Amir'i onlara karşı kışkırttı. Onlar Amir'in kışkırtmasına rağbet etmeyerek, ''Biz Ebu Berga'nın himayesindeki insanlara hile etmeyiz.'' Ebu Bera onlara söz vermiş ve kendilerini himayesine almıştır dediler. Bunun üzerine Amir, Beni Süleym'in Usayye, Ril ve Zekvan kabilelerinin halkını da kışkırttı. Bu kabileler Amir'in kışkırtmasına uyarak gelip sahabilerin etrafını sardılar. Sahabiler onları görünce kılıçlarına sarıldı. Sonra hepsi şehit düşünceye kadar savaştılar. Yalnız Beni Binar bin Neccar kabilesinden olan Ka'b bin Zeyd kurtuldu. O da yarı ölü bir şekilde ölülerin altından kalkıp Medine'ye geldi ve Hendek günü şehit edilinceye kadar da yaşadı. O sırada Amr bin Ümeyye Eddamri ile Ensardan Beni Amr bin Adi kabilesine mensup olan bir adam, ashabın hayvanlarını otlatmakta oldukları için olay yerinde değillerdi. Bunun için durumdan haberdar değillerdi. Ancak kuşların etrafta uçuşup durduklarını görünce, ''Vallahi bunda bir iş var.'' deyip olay yerine geldiler ve arkadaşlarının kanlar içinde yattıklarını ve diğerlerinin de daha oradan ayrılmadıklarını gördüler. Ensardan

olan adam Amr bin Ümeyye'ye "Ne yapalım? Sen ne diyorsun?" diye sordu. Amr, "Bana kalırsa hemen gidip Hazreti Peygamber'i haberdar edelim," dedi. O da Amr'a, "Vallahi ben Münzir bin Amr'ın öldürüldüğü haberini götüren adam olmak istemiyorum. Onun öldürüldüğü yerden sağ olarak ayrılmayacağım," deyip onlarla savaşmaya başladı ve o da şehit oldu. Amr bin Ümeyye de esir düştü. Fakat Amr onlara Mudar kabilesinden olduğunu söyleyince Amir bin Tufeyl onu öldürmedi. Perçemeni kesip serbest bıraktı. Derler ki Amir bin Tufeyl'in annesi vaktiyle bir köle azat etmeyi adamıştı da Amir annesi adına Amr'ı azat etmiştir. Haram'ın öldürülürken söylediği bir söz üzerine onu öldürenin Müslüman olması. Hazreti Peygamber Ümmü Süleym'in kardeşi Haram'ı 70 kişiyle gönderdi. Müşriklerin başı Amir bin Tufeyl'di. O, peygamberi 3 şey arasında muhayyer bırakıp ona, "Ya ova ve kır sakinleri senin, şehir ve köy halkı da benim olacak veya senden sonra halifen olacağım veya Katafan kabilelerinden binlerce askerle sana savaş açarım," dedi. Bundan sonra bir kadının evinde veba hastalığına yakalanmıştı. Hazreti Peygamber'in asker çıkardığını duyunca, "Develerin hastalığı gibi bir hastalıktan falanca kadının evinde yatarak mı öleceğim? Bana atımı getirin," dedi ve binip savaşa çıktıktan sonra atın sırtında öldü. Ümmü Süleym'in kardeşi Haram da askerlerinden birisi topal olmak üzere iki kişiyi yanına alarak ilerledi ve düşmana yaklaşınca yandaki iki adama, "Siz burada durun, ben onların yanına gideyim. Eğer bana eman verirlerse hemen gelirsiniz. Vermezlerse arkadaşlarınızın yanına dönersiniz," dedi. Sonra düşmana doğru ilerleyip onlara, "Size Hazreti Peygamber'in emrini tebliğ edinceye kadar bana teminat verir misiniz?" dedikten sonra onlarla konuşmaya başladı. Onlar içlerinden bir kişiye işaret ettiler. Adam Haram'ın arkasından gelerek sırtına bir mızrak vurdu. Darbenin şiddetinden olacak ki Haram donup kaldı. Sonra, "Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kazandım," dedi. Haram'ın arkadaşları onun sesini duyunca gelip savaşa girdiler. İçlerinden sadece topal olan kurtuldu. Bu olayda şehit düşenler hakkında, "Biz Rabbimize kavuştuk. Rabbimiz bizden hoşnut oldu ve bizi hoşnut kıldı," anlamında bir ayet nazil oldu. Fakat sonradan nesredildi. Hazreti Peygamber bu olay üzerine bir ay her sabah Allah ve Resulüne isyan eden Ril, Zekvan, Lihyan ve Usayye kabilelerine beddua etti. Haram bin Milhan'ı öldüren Cebbar bin Selma el-Kılabi'ydi. Haram vurulduğu zaman, "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım," dedi. Cebbar ona, "Bundan maksadın nedir?" diye sordu. O da, "Cenneti kazandım," dedi. Cebbar, bundan etkilenerek "Vallahi doğru söylüyor," dedi ve Müslüman oldu. İbn-i Revaha'nın yola çıkarken ağlaması ve şehitliği arzuladığına dair şiirler okuması. Hazreti Peygamber, hicretin 8. senesinin Cemazi'l-Ula ayında Muti'ye bir birlik gönderdi. Onlara Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti. Zeyd öldürülürse bu takdirde Cafer bin Ebu Talip kumandandır. Cafer de öldürüldüğü takdirde kumandan Abdullah bin Revaha'dır, dedi. Böylece halk hazırlık yapıp sonra çıkmaya başladılar. 3000 kişiydiler. Çıkış anları yaklaşınca halk Hazreti Peygamber'in tayin ettiği kumandanlarla vedalaştı. Abdullah bin Revaha veda anında ağladı. "Ey Revaha oğlu, seni ağlatan nedir?" dediler. Abdullah, "Vallahi dünyayı sevdiğimden veya sizden ayrılmak istemediğim için ağlamıyorum. Fakat Hazreti Peygamber'in, sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramayacak olsun. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesin borçtur," ayetini okuduğunu duydum. "Öyleyse cehenneme gireceğim kesin. Fakat oradan nasıl çıkacağımı bilemiyorum," dedi. Halk da, "Allah sizinle beraber olsun. Sizleri esirgesin ve sağ salim olarak geri getirsin," diye dua ettiler.
Abdullah bin Revaha da

0: Fakat ben Rahman'dan geri dönmek değil, bağışlanma ve vücudumda geniş bir yara açıp köpüklü kan fışkırtan bir kılıç darbesi veya kana susamış bir kimsenin eliyle ciğerimi ve iç organlarımı yaran bir süngü vuruşunu dilerim. Öyle ki mezarımın yanından geçenler, Allah rahmet etsin, büyük bir kahramandı ve iyi bir yolda gitti desinler anlamında bir şiir okudu. Sonra Hazreti Peygamber'e gidip vedalaşırken, Allah sana yardım etsin. Musa'ya verdiği sabır ve metaneti sana da versin. Ben sende büyük bir hayır görüyorum ve Allah biliyor ki ben basiretli bir kimseyim. Sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Kader, sana inanmayan ve senin hayrından uzak kalan kimseye ihanet etmiştir anlamında bir şiir daha söyledi. Sonra ordu yola çıktı. Hazreti Peygamber orduyu uğurladı. Abdullah bin Revaha, hurmalıkta veda ettiğim, uğurlayanların en hayırlısı ve en hayırlı dost olanın üzerine selam olsun anlamında bir beyit daha söyledi. Abdullah bin Revaha'nın halkı şehit olmaya teşvik etmesi. Sahabe ordusu Ma'an'a vardı. Orada Herakl'in Rumlardan 100.000 kişiyle Belka nahiyesindeki Me'ab'a geldiğini ve Malik bin Zane'nin kumandası altında Lahm, Cüzam, El-Kain, Behra ve Beli kabilelerinden de 100.000 kişinin ona iltihak ettiğini öğrendiler. Orada 2 gece kaldılar. Ve Hazreti Peygamber'e bir mektup yazarak Hazreti Peygamber'i durumdan haberdar ettiler ve ne emrettiğini sordular. Abdullah bin Revaha ise, "Arkadaşlar, siz şehit olmak için çıktınız. Biz sayımızla savaşmıyoruz. Silahlarımızla da savaşmıyoruz. Biz Allah'ın bize ihsan ettiği bu din sayesinde savaşıyoruz. İlerleyin. Şüphesiz Allah 2 şeyden birini verecektir. Ya galip ya da şehit olacağız. Bunların ikisi de güzeldir," dedi. Bunun üzerine, "Vallahi doğru söylüyor," dediler ve ilerleyerek Belka sınırına girip Herakl'in Rum ve Araplardan oluşan ordusuyla Meşarif adlı köyde karşılaştılar. Düşman iyice yaklaşmak istedi. Fakat Müslümanlar Mute'ye çekilerek orada savaşa hazırlandılar. Sağ kanada Beni Uzre kabilesinden Kutbe bin Katade'yi, sol kanada Ensar'dan Abaya bin Mali'yi kumandan yaparak savaşa başladılar. Zeyd, düşman mızrakları altında can verinceye kadar Hazreti Peygamber'in sancağını bırakmadı. Sonra Cafer bayrağı aldı. Savaş onu kurtulmayacak şekilde pençesini alıncaya kadar savaştı. Sonra Şakra adındaki atından inerek onu düşman eline geçmesin diye öldürdü. Ve şehit oluncaya kadar düşmanla çarpıştı. Cafer, İslam tarihinde atını düşmana geçmesin diye ilk defa öldüren zattır. İbn-i Revaha'nın şehit olma arzusunu dile getiren kasideler okuması. Zeyd bin Erkam şöyle anlatıyor. "Ben Abdullah bin Revaha'nın elinde yetişen bir yetimdim. Mute seferinde beni terkisine alarak götürdü. Allah'a yemin ederim ki o gece sabaha kadar şiirler okudu ve devesine hitaben de, beni günlerce uzaktan savaş meydanına götürünce artık sana başka bir yolculuğu teklif etmeyeceğim. Çünkü benim arzum Allah yolunda şehit olup ailemin yanına bir daha dönmemektir. Kardeşlerim dönerken beni Şam ülkesinde toprağa verip kimsesiz ve yalnız bırakmaları tek dileğimdir. İşte o zaman arkamda bahçe, servet ve saman kalmış umurumda değildir," diye bir şiir okudu. Ben bunu duyunca ağladım. Beni kamçısıyla dürterek, "Neden ağlıyorsun? Sen sağ salim evine döndükten sonra Allah'ın bana şehitlik vermesinde senin ne zararın var?" dedi. İbn-i Revaha'nın savaş esnasında şiirler okuması. Cafer şehit edildikten sonra Abdullah bin Revaha sancağı aldı. Atını sürdü ve biraz durakladıktan sonra, "Ey nefis! Yemin ettim, sen ineceksin. Evet, ya ineceksin veya mecburen indirileceksin. Halk toplanmış, hengame başlamış ve cennet kapıya gelmişken ne diye geri tepiyorsun? Sen uzun zamandır rahat ediyordun. Sen ancak çürümüş bir torbada bulunan bir su damlasısın. Ey nefis! Eğer öldürülmezsen kesinlikle öleceksin. İşte ölüm değirmenidir, dönmektedir. Neyi temenni ettiysen bu sana verildi. Eğer giden iki arkadaşının yaptığını yaparsan hidayet olunursun anlamında bir şiir okuduktan sonra atından indi. O sırada amcası oğlu ona üzerinde biraz et bulunan bir kemik vererek "Birkaç gündür çok yoruldun, bir şey de yemedin, şunu ye de ayakta durabilesin" dedi. O kemiği alıp yemeye başladı. Fakat savaş gürültüsünü duyunca "Sen hala dünyadasın" deyip kemiği attı ve kılıcını alıp fırladı. Şehit düşünceye kadar savaşa devam etti. Cafer'in atını öldürmesi ve savaş esnasında şiirler okuması. Ben sanki şu anda Cafer'e bakıyorum. Atından indi, sonra Şakra adlı atını öldürdü. Sonra şehit düşünceye kadar savaştı ve "Ne güzeldir cennet. Onun yaklaşması ne hoştur. Havası güzel, içecekleri serindir. Rumlar da soyu sopu belli olmayan bir millettir ve azaba uğramaları yaklaşmıştır. Onlarla karşılaştığım zaman onları vurmak boynumun borcudur" anlamında şiirler okuyordu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye girerken.
1: Euzubillah.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Sa'd suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Sure yine iman esaslarından bahsediyor, tevhidden, onun delillerinden bahsediyor. Peygamberler, onların mücadelelerinden bahsediyor. Surede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib vefat ettikten sonra ya da vefat sürecinde davet ediliyor. Allah Resulü vefat sürecinde davet ediliyor Ebu Talib'in evine amcası tarafından. Orada Mekke müşriklerinde oluşan bir heyet var. Onlarla Efendimizin konuşmasını anlatıyor bize. Ya da bu olay Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından sonra gerçekleşiyor. Hazreti Ömer de Müslüman olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselama فَفِيمَ الْاِخْتِفَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ diyor. Artık neden gizleniyoruz? Çıkalım dışarıda biz de Kabe'nin avlusunda namaz kılalım. Saklanmayalım. Kendi kimliğimizi, imanı, İslami kimliğimizi Müslümanca hayatın çerçevesi içerisinde gösterelim bu topluma da. Bunlar olunca veya bu zamanlar oluyor. Hicretinden önce Bi'setin, Mekke'deki hayatın 5. 6. yıllarında, Bi'setin 5-6. yıllarında olabilir. Veya 10. yılında olur. Eğer Ebu Talib'in hastalığında, vefat sürecinde bu konuşma olduysa, o zaman bu ayetler o zaman nazil oldu da deriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her iki rivayette de çağrılıyor amcası tarafından. Çünkü amcasının yanında, Ebu Talib'in yanında bir heyet var. Heyet Hazreti Ömer'in Müslümanlığından sonra alırsak telaşa kapılıyorlar. Ömer de Müslüman olur radıyallahu anh. Artık Mekke sallanıyor. O küfür yapısı, şirk yapısı gidecek. Evleri kaybediyorlar, mevzilerini kaybediyorlar. Bunun önüne nasıl geçelim? Muhammed bizim dinimize hakaret etmesin. Biz de onun dinine sataşmayalım, gitmeyelim onun dininin üzerine. Bu şekilde kendi dinimizi, yapımızı koruyalım. Amcasına gidiyorlar, sen bununla konuş diyorlar. Veya eğer Ebu Talib'in hastalık sürecindeyseler, gidiyorlar büyük bir heyet halinde Ebu Talib'e. Eğer sen ölürsen, bu kalırsa, bu şekilde anlatırsa biz buraları kaybederiz, bunun önüne geçelim diyorlar Ebu Talib'e. Ebu Talib de Efendimiz Aleyhisselam'ı çağırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunları dinlerim. Ne konuşacaklarsa otururum onlarla, ama onlara tek bir sözüm var söyleyecek. O da La ilahe illallah diyecekler. La ilahe illallah. O zaman kalkıp gidiyorlar. Burada da Ma semi'na bihada fil milletil ahire. Yani önceden duymadıkları, hiçbir millet yapısında işitmedikleri söz o. La ilahe illallah. Yani Allah Resulü aleyhisselam Mekke'de yalnız, gücü yok, kuvveti yok, ama onu söylüyor o halde. Orada pazarlık kabul etmem diyor. Rabbim, onun birliği noktasında kimseyle ben masaya oturmam. Her ne kadar sizin anayasanız birinci maddesi Mekke çok tanrılı bir dine hayata inanır olsa da ben burada La ilahe illallah söylerim, onu söylüyor. İşte onlar da kalkıyorlar, gidiyorlar. Sure bize bunu anlatıyor. Sonunda gururdan, kibirden, enaniyetten bahsediyor. Şeytan, Hazreti Adem o münasebetten. Peki surenin sonunda oradan bahsederek şuna da işaret ediyor. Mekke müşrikleri gurur, kibir, enaniyetlerinden Kur'an'ı kabul etmemişlerdi, teslim olmamışlardı. Eğer bir toplumda gurur, kibir bu derece, bu düzeyde olursa, her ne kadar Kur'an'ın içi zikir dolu olsa, Kur'an'ın içi hikmet dolu olsa, irfan menbaı olsa da onlar böyle bir kitaptan istifade edemezler, faydalanamazlar. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Sad vel Kur'an-ı zikri. Yani huruf-u mukatta, yine bunlara farklı anlamlar verebiliriz ama daha genel manada

diyordu ki Huruf-u Mukatta, Kur'an-ı Kerim Mekke müşriklerine şunu söylüyordu: sizin bu kitapla alakalı sorununuz varsa, bunun Allah'tan olduğuna inanmıyorsanız, o zaman bu harflerden oluşuyor. Hadi buyurun, o harfler önünüzde. Siz de bu harflerden bir kitap oluşturun, ama bu kitap duyduğu zaman onu, dinlediği zaman onu birisi olduğu yerde teslim olacak. Ya icazına, ya icazına, ya da hakikatine iman etmiş olacak. İşte bu harfler Mekke toplumuna buyurun. Sizin de şairleriniz, edipleriniz vardı. Muhammed'i biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. O şair değildi. Siz de bu noktada kendi hamlenizi yapın. Vel Kur'ani, o Kur'an'a yemin olsun ki zikri, şeref sahibi, itibar sahibi, hikmet menbaı, bütün hakikatleri toplayan o Kur'an'a yemin olsun. Yemin cümlesi Allah Teala cevabını hasfediyor. Belillezine keferu fi izzeti ve şikar. Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyor. Şerefine, izzet sahibi oluşuna, içinde hikmetlerin, irfanın oluşuna yemin etti. Ondan sonra da bir idrap edatı getirdi. Buyurdu ki: ellezine keferu fi izzetin. Bunlar derin bir gurur, kibir içindeler. Mütekebbir bunlar. Ve şikakin, ihtilaf içindeler. Resulullah'la, Kur'an-ı Kerim'le mücadele ediyorlar, direniyorlar. Kur'an'ı kendilerine rakip görüyorlar. Yani bununla şunu söylüyor: madem ki Kur'an-ı Hakim zikirdir, zikir sahibi, şeref sahibi, itibar sahibi, bu kadar hikmet var da neden cahiliye toplumu Kur'an-ı Hakim'den nasipdar olmuyor? Neden Ebu Cehil iman etmiyor? Çünkü Ebu Cehil fi izzetin, Kur'an-ı Hakim'e karşı muazzam bir gurura kapılmış, ona yenilmiş. Kim bu diyor, nereden çıkıyor bu, biz varken Abdullah'ın yetimi nasıl bu ayetleri okur diyor. Ve şikakin, o ihtilafı, o adaveti Kur'an-ı Hakim'e muhatap olmasına engel oluyor. Allah Teala buyuruyor ki evet, bu kitap zikirdir, zikir var onda, her şey onda, itibarınız onda. Zikir şu anlamada gelir: şeref istiyorsanız, itibar istiyorsanız, işte itibarınız bu Kur'an-ı Kerim'de sizin. Ama eğer insanlar ona yukarıdan bakarlarsa, o Kur'an'ı anlamaya değil de Kur'an'a kendi anlayışlarını tasdik etme yoluna giderlerse ondan istifade edemezler. Kem ehlekna min kablihim min karinin fenade ve la tehine menas. Yani şimdi onlarda bir gurur var, kibir var, buradan bakıyorlar, engelleyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim onların şairleri, edipleri, mütefekkirleri, kimleri varsa onlara defaatle konuştu. Onların enaniyet damarlarını parçaladı. Eğer sizin ve in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina buyurdu, fe'tu bi suretin min misli. Hadi bakalım, bunun bir suresinin benzerini getirin, Kur'an'ın benzerini, mislini getirin diye defaatle farklı Kur'an-ı Hakim'in içeriğinde onlardan misal getirin dedi. Kur'an'a karşı muadil olacak bir metin getirin dedi. Ama yapamadılar, onun karşısına çıkamadılar. Eğer yapabilselerdi tarih bunu nakledecekti. İşte Kur'an onu falanlar durdurdu, onun gibi bir metin ortaya çıkardılar demediler, diyemediler, diyemeyecekler. Kur'an-ı Kerim'i şimdi diyorlar ki işte adam Tevrat'tan, İncil'den aldı. Ne zaman bunlar tercüme ediliyor Arapçaya? Abbasiler zamanında. O zamana kadar Arapça aslı yok bunların. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın Arapçadan başka bildiği dil var mı, lisan var mı? Yok. O halde Kur'an-ı Kerim'in tarih bize gösteriyor, söylüyor ki tek bir kaynağı var. O kaynakta Allah Azze ve Celle'dir. Yani vahiydir. Bütün kapları kapatır. Kem ehlekina min kablihim min karinin. Önceki milletlerden, onlardan önce, cahiliyeden önce yaşayan nice kuşak, karın, asır, millet, topluluk, onları biz helak ettik. Fenadev, nida ettiler, imdat, çığlıklar geldi onlardan. Fenadev ve la tehine menas. Buradaki vav haliye, yani ne oldukları halde ve la tehine menas, yani artık o vakit kaçma vakti değil, firar vakti değil. Yani siz öyle bir

zamanın içindesiniz ki bu zamanın içerisinde Lâte'nin ismi mahzuf. Yani Lâte'l hînu hîne menâsin. Şimdi zaman, şimdi saat kaçmaya müsaade etmiyor. Öyle bir anın içerisine geldiniz. Şimdi helakinizi çağırın, onu davet edin. Peki وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. Bu Mekke müşrikleri, gurur, kibir sahibi olanlar ya da farklı zamanlardaki yapılanmalar ne diyorlardı? Kur'an-ı Kerim çöl kitabıdır, Muhammed Aleyhisselam çöl Arabıdır, Çankaya bize yeter, Kabe Arap'ın olsun diyorlardı. Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne fusun, Çankaya bize yeter, Kabe Arap'ın olsun diyorlardı. Yani öyle bir anlayış vardı onlarda. Peki ne yaptılar? Mamur bir dünya oluşturabildiler mi, icat edebildiler mi? وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ. Hayret ettiler, taaccüp ettiler. Bu taaccübün içerisinde yukarıyla beraber okuduğunuz zaman فِي عِزَّتِنْ'le beraber içinde gurur, kibir, enaniyet de var. فِي لِشِ kulesinde bunlar. İnsanlığın acılarına yüreklerinde yer yok, duymazlar, hissetmezler. Bir hayvan için yürürler sokakta, eline 5 tane köpek alır, yürür İstanbul sokağında. Ha, bir çocuk Suriyeli orada ekmek arıyordur. Onu o İstanbul sokaklarında zait görür, fuzuli görür. Ona tahammül edemez de köpekleri 5 tane alır, onları evinde bekler. وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. مِنْهُمْ onların içinde. İçinden onlara bir uyarı gelmesine taaccüp ettiler, gurur, kibir, hakikati görmelerine engel oldu. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Kafirler, işte bu sihirbaz dediler, sahir dediler, kezzab dediler, yalan söylüyor dediler, haşa, Allah Resulü Aleyhisselam'a. Efendimiz yürürken arkasından onu takip ederlerdi. Birisine işte kul la ilahe illallah tuflih deyince, la ilahe illallah de, sen de kurtul. Onlar arkadan adama derlerdi ki Efendimiz Aleyhisselam ayrılınca, inanma bu yalan söylüyor. Yani o Mekke'de oturdukları zaman konuşurken ağızlarından çıkan ifade bu. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. İşte böyle bazen Mecnun dediler, şair dediler, kahin dediler. Hep bu ifadelerle Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine yürüdüler. اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهَوْ وَاحِدًا. Ne yaptı bu dediler. Bu kadar ilah vardı Kabe'nin etrafında. 360 tane put koymuştuk. Sonra başka yerlerde, başka şehirlerde kocaman putlar var, tağutlar var, onların mabetleri var. Şimdi bütün bu sistemi iptal ediyor, reddediyor. Bu tanrılar, biz bunlardan nasıl vazgeçebiliriz? Sonra Allah Azze ve Celle bu alemi, bu dünyayı yalnız başına nasıl idare edebilir ki? Aciz kalır, çöker sistem. O sistemin çökmemesi için biz bu ilahların varlığını koruma mücadelemize devam edeceğiz. اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهَوْ وَاحِدًا. Bu ilahları tek bir ilaha mı indirgiyor bu iş? Bu Muhammed Aleyhisselam. Biz bunu kabul edemeyiz. Biz böyle bir akideye yer veremeyiz bu toplumda. Yani la ilahe illallah'ı reddediyorlar. Başta anlatmış olduğum hadise de aslında bu ayet-i kerime ile alakalı. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Garip bir şey, tuhaf bir şey. Yıktı bütün bizim şirk ehramlarımızı, parçaladı Muhammed. Olmaz diyor. La ilahe illallah diye bir hakikat çıkardı. İnsanları ona davet ediyor. وَانْتَلَكَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ. Allah-u Alem o görüşmeyi anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Onlar Ebu Talib'in yanında anlattılar dertlerini. Biz durduramıyoruz. Biz İslam'ın önüne geçemiyoruz. Peki sen içeriden bir şeyler yap. Dışarıdan engel olamayınca içeriye girerler. İçeriden filmi kurgularlar, içeriden vururlar, içeriden çökertirler. وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ. Mele, topluluk. Onlar oturdukları zaman önde otururlar, elbiseleri, kıyafetleri, duruşlarıyla göz doldururlar. Sadece onların zarfları var, görüntüleri var, hakikati yok. Hakikati yok, o görüntüleriyle beraber zahiri kurtarmaya çalışırlar. Bunlar giderken enimşu vasbiru ala alihetikum. Yani giderken kailine ba'duhum li ba'din, birbirine diyorlar ki
eneyim şu, hadi yürüyün bakalım. Vasbiru ala alihetikum. İlahlarınız namusunuzdur, onları koruyun. Muhammed bunları aleyhissalatü vesselam ortadan kaldıracak. Bunları hükümsüz kılacak. O halde ilahlarınız etrafındaki o hassasiyetinizi koruyun. Vasbiru ala alihetikum. İnne hâdâ leşey'un yurad. İşte yuradu minna. Bizden de istenen budur. Biz bunu yapacağız. Yani nesillerimizin geleceği adına bu şehrin putlarını koruyacağız. Koruyacağız diyor. Yani falanın geleceği, filanın geleceği diye zaman zaman böyle mitingler, nümayişler yaparlar, yürürler. İşte orada da bir toplu hareket var Efendimiz Aleyhisselam'a karşı. Ona karşı bir bloklaşma. O blok neyi koruyacak? Şirki koruyacak. Hubeli, Menat'ı, Uzza'yı koruyacak o blok. Peki Allah murad edince o blok durabilir mi? İslam'ın karşısında, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında. Ma semi'na bihada fil milletil ahira in hada illa ihtilak. Neyi esas alıyorlar? Muharef kitapları, bozulan, insan içine girdiği, tahrif ettiği, tahrip ettiği kitapları esas alıyorlar. Allah semadan indiriyor. Allah Azze ve Celle'nin semadan indirdiği Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorlar ki diyorlar papazların oynadığı üzerinde bir tanesini dört taneye çevirdiği, dört kitap haline getirdiği İncil ya da diğer kitaplar, onlar esas alarak diyorlar ki مَا سَمِعْنَا بِهَادَا. Yani bir kavli Muhammed. Bu Muhammed'in sözünü biz duymadık. فِي مِلَّتِ الْآخِرَةِ. Diğer millet yapılarında, Hristiyanlıkta ya da diğerlerinde yok. Onlarda ne var? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاسَ. Yani onlar ne diyorlardı? Bir tane ilah kabul etmiyorlardı. Ekanimi selase, üç ilah kabul ediyorlardı. Üç tane ilah var diyordu Hristiyanlar. Kalu innallâhe thâlisi selase. Peki şimdi onlar böyle diyor. Yahudiler Uzeyr'i Allah'ın oğlu kabul ediyorlar. Bir bu çıktı diyor dünyada. Yani Hristiyanlar birden fazla ilah kabul ediyor. Yahudilerde Allah'ın oğlu Uzeyr, bizde çok zaten var, her taraf Tanrı dolu. Ama şimdi bu çıktı, tuhaf bir şeyler söylüyor. Olmaz diyor, Allah birdir, yalnız başına yaratır, var eder, yönetir diyor. Olmaz, bu iftiradır, uydurmadır. Peki size uydurma söyleyen kim? Onlar, yarasalar. Yani hakikati görmeyenler, göremeyenler, amalar, kör olanlar, ağızlarında safra hastalığı olanlar, tad alamıyorlar sizi ya da ürettiğiniz o en kıymetli, kıymet değer olan şeyi ağızları bozuk olduğundan dolayı tatsız olmakla itham ediyorlar. Peki böyle sizi itham edenleri göreceksiniz, duyacaksınız, her zeminde, her zamanda bunlar olacaklar. Öyle diyor geçen birisi. Ne davası diyor ya, dava mı olur millete? Ekmek vereceksin, yol yapacaksın, köprü yapacaksın, onu yapacaksın. Hangi davadan bahsediyorsun sen? Yani ben diyor bir hayvanım, burada yerim, orada otlarım, orada giderim, orada yaşarım, orada ölür giderim. Yani benim ve terekne aleyhi fil ahirin, sonrakilere iman adına, İslam adına bırakacak bir şerefli bir mazi peşinde değilim ben. Yaşayayım, her şeyim yeni olsun, kam alayım, zevk alayım bu dünyadan. Artık sonrasında tufan olsun, yıkılsın bütün dünya, umurumda değil ama ben yaşarken zevk alayım bu dünyadan. Ve terakine aleyhi fil ahirin derken, selamun ala İbrahim derken, Allah Teala o peygamberleri selamlarken aslında ne işaret ediyor? Yani bize de bir hedef gösteriyor. Hedef gösteriyor, o hedefte şu var: eğer onlar gibi yaşarsanız tarih sizi şerefle, izzetle, itibarla anar, ardınızdan falanlar, filanlar vardı derler. اَعُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا. Yani bu Kur'an indirilecek olsaydı, o zaman buna mı indirilmeliydi? Abdullah'ın yetim bıraktığı oğluna mı indirilmeliydi? Yoksa Mekke'de, Veli'de, Taif'te, Urve'ye mi indirilmeliydi? İndirilecekse, eğer bu Kur'an'la bu hayat yönetilecekse, en âli olanlara, makam itibariyle yüksek olanlara, evlat itibariyle daha fazla olanlara
indirilmesi gerekmez miydi diyorlar.

inmesi gerekmez miydi diyor. Ya kime inecekti? Velide inecekti veya Urve'ye inecekti. Öyle diyorlar. Ondan Resulullah'ı kabul edemiyorlar. Çünkü Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselam'a yalan konuşmadığını, hakikat üzerine olduğunu biz de biliyoruz diyor. Ama tahammül edemiyor. Şimdi bu adamlarda böyle bir hal var. Biri Müslümansa, namaz kılıyorsa, İmam Hatip'te okuduysa adam tahammül edemiyor. Bu kadar dinsizin olduğu bir devleti bir Müslüman yönetemez diyorlar. Ebu Cehil kafasıdır bu. Ebu Cehil de aynı şeyi söylüyor. Mekke Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı koyarken, itiraz ederken ne diyor? وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Onun için yürümediler mi? Baktınız bütün küfür cephesi aynı safta toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar. Neden toparlanabiliyorlar? Çünkü karşıda bir Müslüman varsa tahammül edemem ben diyor. Benim olduğum yerde, toplumda onu idare eden bir Müslüman olamaz. Yani onun zihninde bir Müslüman algısı vardı. 100 yıllık o süreç içerisinde Müslümana bir vazife vermişti. Müslümanın kızı bunların dairelerinde odacılık yapacaktı, temizleyecekti, kaloriferi yakacaktı, masanın tozunu alacaktı. Bu kadar yapabilirdi. Peki öte taraftan o kapalı, tesettürlü haliyle hayatın diğer şubelerinde olamazdı. Camide kim olurdu? Ayakkabısı, çorabı kokan adamlar gelirdi camiye. Fakat Müslümanların bu toplumun önüne geçmiş olması muazzam bir hazımsızlık oluşturdu bunlarda. Hazımsızlık. O hazımsızlıkla ara ara patlıyorlar. Patlıyorlar, sokaklara dökülüyorlar. Patlayıp dökülüyorlar sokaklara da onlar giderken işte aralarına Müslümanların takılmış olması o garip. O garip. Yoksa onlar patlayacaklar, sokaklara dökülecekler. Kur'an-ı Kerim onu bize haber veriyor da sen nerede olacaksın? Ebu Cehil'in vadisinde mi, Ebu Bekir'in vadisinde mi akacaksın? E unzile aleyhi zikru min beyni. Aramızdan zikir, Kur'an ona mı indirildi? Olmaz yani. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Belhum fi şekkin min zikri. Neden böyle diyorlar? Eğer Kur'an-ı Kerim'e dair şüpheleri olmasa kime gelip gelmediği önemli mi? Allah'a iman edecekler, bakacaklar, teslim olacaklar. Belhum fi şekkin min zikri bel lemma yezuku azab. Bilakis onlar lemma yezuku azabi. Daha benim azabımı tatmadılar ama tadacaklar. Lemma ne ifade ediyordu? Henüz olmamış ama bekleniyor. Olacak. Lemma yezuku azabi. Benim azabımı tadacak onlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. اَمَ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةَ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ الْوَهَّابِ. Yoksa onların katında Rabbinin rahmet hazineleri mi var? اَمَ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةَ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ الْوَهَّابِ. Aziz olan, o hazineleri yöneten, idare eden, sevk eden ve de bütün bunların ötesinde vahhab olan, lütufkar olan, ihsan eden, yağmur gönderen, karı gönderen, bunlarla sizin arzınıza, yerinize hayat veren Allah Azze ve Celle. Em indahum hazainu rahmeti rabbik. Yani Rabbinin rahmet hazineleri onlarda mı ki o Allah Azze ve Celle aziz ve vahhaptır. Em lehum mulku semavati vel ardı ve ma beynehuma. Yoksa yer ve göklerin mülkiyeti onlara mı ait? Kadastro'dan bunlara yer senin gök de onun diye bunlara bir tapu mu verdiler? Nasıl bu kadar cüretkar olabiliyorlar? Fel yertekû fil esbâb. Kolayı var. Eğer sema sizinse hadi bir merdiven yapın. Sebep dairesindeki bütün hazırlıkları tamamlayın. Ondan sonra çıkın bakalım semaya. Çıkabilecek misiniz? Cundum mâ hunâlike mehzûmun minel ahzâb. İşte böyle hezimete uğrayan çeşitli topluluklardan, koalisyon yapılarından oluşan, hezimete uğrayan küçücük bir ordu var burada. Cundumma tahkir ifade ediyor. Küçücük bir ordu. Yani hepiniz bir arada olsanız Allah'ın güç ve kuvvetine karşı bir hüküm ifade edemezsiniz. Kezzebet kablehum
kavmu Nuh ve Ad ve Firavun.

0: Unudul evtar. Kezebet kablehum. Yani ilk defa seni yalanlamıyorlar diyor Kur'an-ı Kerim Allah Resulü Aleyhisselam'a. Senden önce de yalanlanan peygamberler vardı. Kezzebet kablehum, onlardan önce de yalanladı. Kavmu Nuhin, Nuh'un kavmi, ve Adun ve Firavunu zul evtad. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi, Firavun, ki kimdir o Firavun? Zul evtadi, kazıklı boyvada vardı. Bu da kazıklı Firavun. Kazıkları var böyle. Dört tane kazık çakıyor, alıyor birisini. Müslüman olduysa ellerinden, iki elinden iki kaza, ayaklarını iki kaza bağlıyor. Bu şekilde Firavun zulmediyordu. Allah Teala da ona işaret ediyor. Kezebet kablehum kavmu Nuhin ve Adun ve Firavunu zul evtad ve Semudu ve kavmu Lutin ve ashabul Eyke. Ve Semud, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, ashabu Eyke, ulakel ahzab. Bütün bunlar hiziptir. Bütün bunların cemaati var, topluluğu var. Ama bu kadar topluluk Allah'ın nurunu söndüremediyse, cundum ma hunalike mehzumun minel ahzab olan Mekke'nin o küçücük ordusu Allah askerlerinin yürümesini engelleyebilirler mi? Ondan bahsediyor. İn küllün illa kezzebe rusule fe hakka ikab. Bunların hepsi, küllündeki tenvin muzaf ileyhten evez, bunların hepsi ne yaparlar? İlla kezzebe rusule, peygamberleri yalanladılar. Fe hakka ikabi, benim azabıma duçar oldular. Ve ma yanzuru haula illa sayhate vahide ma leha min fevak. Onlar ma yanzuru haulay, bunlar beklemiyorlar, illa sayhaten vahide, sadece bir ses bekliyorlar. O ses ne olacak? Ma leha min fevaki, o sesin geriye dönüşü yok. Ma yanzuru haulay illa sayhaten vahide ma leha, o ses için bir geriye dönüş hali yok. Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable yevmil hisab, dediler ki ve kalu rabbena, ey Rabbimiz, accil lena kıttana, bize nasibimiz ver, kable yevmil hisabi, hesaptan önce ver payımızı, dediler. Onlar bunu hangi bapta söylediler? İstihza babında söylediler. Accil lena kıttana kable yevmil hisab, dediler. Allah Teala bu müşrik kadronun, küfür kadrosunun hilelerini görüp iman ve İslam muhafazasını daha büyük bir cehle yapmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Muhyi olan sen, hayata hayatsın, cana canansın, canana cansın. Ölü hallerimize, unutulmuş yüzlerimize dirilik bahşeden sensin. Ölmüş toprağa her bahar çiçek çiçek can, meyvelerce hayat bağışlayan sensin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün Müslümanlara, bütün zamanlarda eğer bir kuşatma varsa ona karşı duruşları nasıl olacak onu anlatıyor, ona işaret ediyor. İsbir ala ma yekulûne vezkür abdena Davûde zel eyd innehu evvâb. Sabır belaya karşı olur, sabır günaha girmeme noktasında olur, sabır ibadete devam noktasında olur. Efendimiz aleyhisselama da İsbir ala ma yekulûne, onlar konuşuyorlar, onların bu propaganda faaliyetlerine karşı sabret. Vezkür abdena Davûde zel eyd, güç kuvve sahibi. Buradaki zel-eyd oluşu Davud aleyhisselamın ilimde güç kuvve sahibi, basirette, ahlakta, maneviyatta, hayatın her anında, her alanında Allah Teala onu teyit ediyor. İşte onu hatırla, onu düşün. Kulumuz Davud'u düşün. O nasıl yapmıştı, nasıl bu aşmıştı bela

çemberlerini, kuşatmaları nasıl yarmıştı? Sen de onu yaptığını yap. İnnehu evvab. Yani o Davud evvab. Racca'un ilallahi azze ve celle. Racca'un ila merdatillah. Allah azze ve celle'nin rızasına onun bir meyli vardı, dönüşü vardı. Evvab olarak bunu mübalağa vezninde bize Allah azze ve celle'nin arz etmesinde, nakletmesinde şu hikmet var. Yani Davud aleyhisselam Allah Teala'ya o nimetlerin içerisinde, devletin içerisinde evvab olarak, yani hem kalbiyle, hem diliyle, hem bütün organlarıyla yönelmişti. O halde siz Müslüman olarak kuşatıldığınız zaman etrafınızda dininizi, ahlakınızı, maneviyatınızı sarsacak yoğunlukta bir propaganda faaliyeti varsa siz de Davud aleyhisselam gibi evvab olun Allah azze ve celle'ye, ama böyle sıradan bir yöneliş değil. Annenizi, atanızı, babanızı gördünüz, onlar gibi bir Müslüman olarak değil. Bütün onları belki eğer maneviyat noktasında, irtibat noktasında problemleri varsa marka Müslümanı olarak görecek. Bütün mevcudiyetinizle Allah azze ve celle'ye yönelin. Bir de vezkuru abdena Davude zel eyd innehu evvab, bu cümle öncesini talil ediyor. Neden onu hatırla? Neden Davud aleyhisselam'ı düşünmeye Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırıyor? Çünkü innehu evvab. Yani siz yıkıldığınız zamanda, İslam binasının sarsıldığı anlarda innehu evvab, evvab olacaksınız. Evvab olursanız ve terekna aleyhi fil ahirin. Sonraki kuşaklara Allah Teala sizin yadınızı bırakır, adınızı bırakır, mücadelenizi bırakır. Sizden bahsederler. Sizin gibi aşma cehdi olur onların. İnna sakharna el cibale ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi vel ishrak. İnna sakharna el cibale, biz o dağları boyunduruk altına aldık. İnna sakharna el cibale, yani onları ma'ahu yusabbihna. Yusabbihna hal, yani musabbihatin demek. Tesbih eder oldukları halde onları teslim aldık. Bil aşiyyi vel işrak. Yani bil aşiyyi akşam vakti, vel işrakı sabah vaktinde o dağları vattayre, bir de kuşlarla beraber mahşureten mecmuaten ileyhi min kulli canib. Her yönden o kuşlar Davud aleyhisselama doğru geliyorlar. Onları boyunduruk altına aldık. Hazreti Davud'un emrine verdik. O tesbih eden dağlar, kuşlar onun emrinde ona itaat ediyorlar. Geliyorlar, koşuyorlar veya dağlar olduğu yerde duruyorlar. Hazreti Davud aleyhisselam gibi onlar da Allah azze ve celle'yi tesbih ediyorlar. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَ كُلُّ لَهُ اَوَّاب. Küllün, küllühüm. Yani buradaki tenmin zamirden İvaz onun yerine geliyor. Külluhum, bütün bunlar, dağlar, kuşlar, hepsi lehu lillahi. Zamiri Allah'a gidiyor. Allah azze ve celle'ye evvab. Ona yönelmişler. Dağlar ona yöneldi, tesbih ediyor. Kuşlar ona yöneldi, onu tesbih ediyorlar. Küllü lehu evvab. Ya da Hazreti Davud aleyhisselama gider. Küllü lehu, yani o tesbih ettiğinden dolayı dağlar, taşlar, hepsi onlar da, kuşlar onlar da tesbih ediyorlar. Hazreti Davud aleyhisselamın o yönelişine onlar da ittiba ettiler. Ve şededna mulkehu ve ateynahu l-hikmete ve faslal hitab. Ve şededna mulkehu, biz onun iktidarını tahkim ettik, onu kuvvetlendirdik. Ve şededna mulkehu ve ateynahu l-hikmete. Ona hikmet verdik. Hikmet ne, nasıl olması gerekiyorsa onun bilgisini, onun malumatını biz Davud aleyhisselama verdik. Ve faslel hitab. Hitab yani son sözü söyleyen, noktayı koyan, davaları çözen, o yetkiyi de Davud aleyhisselama verdik. O yeteneği verdik, o istidadı verdik. Ve şededna mulkehu kavvayna mulkehu. Onun iktidarı, mülk, saltanat, onu tahkim ettik. Her açıdan tahkim ettik.
maneviyat açısından, maddiyat açısından tahkim ettik. Ve ateynâhul hikme, ona hikmeti verdik. Bir de ve faslal hitâbi, son sözü söyleme. Artık o konuşunca tatmin olmayan birisi kalmıyor. Ondan sonra konuşmaya kimse cesaret etmiyor. Yani konuşmaya ihtiyaç da görmüyorlar. وَهَلْ اَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمِ وَهَلْ اَتَاكَ Buradaki istifham tacib ifade ediyor. Yani o tarafa dönün, bakın, şimdi fevkalade bir haber var. Hem nebe kelimesi içerisinde realiteye, olaylara, vakaya uygun haber. Onu da ifade ediyor. وَهَلْ اَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمِ Hasım aslında mastar. Fakat mastarlar müfred, cemilikte bunlar müsavidir, eşittir. Dolayısıyla burada davalılar anlamında, yani cemi anlamında alıyoruz biz onu. Çünkü müfred almaya da, tekil almaya da uygun, cemi almaya da uygun. Yani وَهَلْ اَتَاكَ نَبَعُ الْخَسْمِ O davalıların haberi sana geldi mi? Bak şimdi burada fevkalade bir durum var. اِذْ Tesevverul mihrab. Nedir o durum? Tesevverul mihrab. O davalılar geliyorlar Davut Aleyhisselam'a. Davut Aleyhisselam evde. Davut Aleyhisselam evinde ya da mescidinde duruyor. Günleri bölmüş. Bir gün kaza işleriyle uğraşıyor, mahkeme işleriyle. Bir gün Davut Aleyhisselam ibadet ediyor. Bir gün ailesiyle beraber oluyor. Yani devlet işlerine bakıyor bir gün. Böyle günleri Hazreti Davud Aleyhisselam taksim etti. Ve hel etake nebeul hasmi iz tesevverul mihrab. Onlar geliyorlar. O günde Davud Aleyhisselam ibadet günü kapanmış. Orada Rabbi ile baş başa, evradıyla, ezkarıyla meşgul oluyor. Onlar da kapı kapalı olduğundan dolayı duvara tırmanıyorlar. Duvardan Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Gelenler kim? Melekler. Cumhur ulemaya göre melekler bu şekilde onun yanına geliyorlar. اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ Ondan bedel اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ Yani onlar tırmandılar. Mihrab, orası mescid, mihrabı zikrediyor. Cüz'ü zikrediyor, küllü kastediyor veya çıkıntı olduğundan dolayı, ondan dolayı da mihrab denmiş olabilir. Ondan bedel اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ Davud Aleyhisselam'ın olduğu, ibadet ettiği yere girdiler. فَفَزِعَ مِنْهُمْ Korktu. Yani bu adamlar eğer benimle konuşmaya, davalarını çözmeye gelmiş olsalardı, o zaman kapıdan gelirlerdi, kapıyı çalarlardı, müsaade isterler, yanıma girerlerdi. Fakat bunlar duvarı aşıp da geldiğine göre farklı bir amaçları var diye tereddüt oluşuyor Davud Aleyhisselam'da. قَالُوا لَا تَخَافْ Yani bu da onların melek olduğuna işaret ediyor. Davud Aleyhisselam hükümdar, hem peygamber hem sultan. Onu teselli ettiklerine göre o halde bunların daha farklı bir konumları var. خَسْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ Diyorlar ki biz iki hasımız, yani iki davalıyız. Burada اِذْ دَخَلُوا çoğuldu, cemi. Onlar girdiler ama burada tesniye var. İki hasım diyor. O zaman bunları iki grup olarak alıyor. İki grup. Yani yukarıya uyması için iki grup haline geldiler. Dediler ki Baga ba'duna ala ba'din. Yani bir kısmımız diğerine zulmetti. Baga tecavüz etti. Hadde tecavüz etti veya zulmetti. Dolayısıyla fahkum beynena bil hak. Hak, şeriat ölçeğinde, hakikat mizanında bizim bu meselemizi çöz. Hükmet aramızda وَلَا تُشْتِدْ وَلَا تُشْتِدْ Şu demek, yani ileri gitme, tecavüz etme, hakikatten uzaklaşma. Neyse hakkımız, bize onu ver. وَلَا تُشْتِدْ وَهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ Bizi dost doğru yola, Allah'ın yoluna, Allah Azze ve Celle verdiğin hükümden razı olsun, bizi böyle bir hükme ulaştır. Yani geliyorlar Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'a, ona bu meseleyi arz ediyorlar. Aslında melek bunlar. Melekler peki kendilerinin olmayan bir sorunu Davud Aleyhisselam'a bu şekilde anlatmaları caiz mi?
ala sebilil farz diye anlatıyorlar. Muhal farz. İşte şöyle olsa ne olur diyecekler. Yani onun yapmış olduğu bir olayı ona anlatacaklar. Peki bu ayet-i kerime bize ne söylüyor? Kim nerede olursa olsun o şeriata uyma zorundadır, mecburiyetindedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine gelecek. Soracaksın ona, gel bakalım buraya kardeşim. Başında sarık vardı. Sen o mürted adamla ne işin vardı? Onunla beraber olmayı Kur'an ve sünnete göre izah et bakalım. Eğer bu din senin elinde bir oyuncak değilse, hadi şeriat mizanında yapmış olduğun bu ameli çık, Allah ve Resul buyruğuna göre ifade et, izah et, delillendir. Yani bu ayet-i kerime Davud Aleyhisselam meleklerle münasebeti bize bunu anlatıyor. Diyorlar ki İnne hâzâ ahî lehu tis'un ve tis'ûne na'ce. O iki grup adam suretinde geliyorlar veya iki kişi geliyor. Diyor ki bir tanesi İnne hâzâ ahî, bu benim kardeşim, fiddini fil İslam, İslam'la kardeşim bu benim. Lehu tis'un ve tis'ûne na'ce. Bunun 99 tane koyunu var. Ve liye na'cetun vâhide. Benim de bir tane koyunum var. Fakale ekfilniha, bana diyor ki onu da bana ver, o da benim mülkiyetime geçsin. Ekfilniha, yani onu da bana ver. Uazzeni galebeni, bana galip oldu. Fil hitabi, muhataba, aramızda karşılıklı konuşma vardı, bir mücadele, bir muhavere vardı. Ama bu 99 tane koyunu olan bana galip oldu. Netice itibariyle benim bu koyunumu almak istedi. Dedi ki onu da bana ver. Şimdi bu meseleyi nasıl çözersin diye Hazreti Davud Aleyhisselam'a bunu arz ediyorlar. O da çözecek. Diyor ki Kale lekad zalemeke bi suali na'cetik ila ni'aci. Bu senin kardeşim dediğin adam, 99 tane koyunu olan kişi sana zulmetti. Zalemeke bi suali na'cetik. Senin bir tane koyununu isteyerek, onu talep ederek sana zulmetmiş oldu. İlâ ni'âci, onu da benim koyunlara kat dedi. Bu bir zulümdür. Ve inne kethîran minel hulatâi leyebgî ba'duhum alâ ba'd. Hulatâ, halid, hulatâ ortaklar demek. Ticarette ortaklar. Ortakların çoğu leyebgî leyazlim, zulmederler birbirine. Ba'duhum alâ ba'din, bu insan arasında olur. Yani biri diğerine zulmeder, güçlü olan zayıf olandan malını alır. Ama illellezine amenu, illellezine amenu ve amilus salihati, iman edip ameli salih işleyenler, onlar zulmetmezler, orada olmaz bu. Ve kalilum mahum, hum mübteda muahhar, kalil haberi, yani onlar ne azdır. Ma burada zaide ne ifade ediyor? Taklil ifade ediyor. Bir müfhemiyet de var. Ne kadar azdır bunlar? Ne kadar? Yani iman edip amel salih işleyenler ve ortaklarına zulmetmeyenler ne kadar azdırlar? وَظَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. ظَنَّ دَاوُودُ اَيْقَنَ دَاوُودُ. Davud Aleyhisselam anladı kesin bir şekilde ki burada bir problem var. ظَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ. Biz onu imtihan ettik. Biz onu imtihan ettik. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. Rabbine hemen istiğfar etti. Allah Azze ve Celle'ye yöneldi. وَخَرَّ رَاكِعَوْ اَنَابُ. Hemen başını secdeye indirdi. Rükû eder ya da eğilir halde Rabbine secde etti. وَخَرَّ خَرَّ de böyle kendini yere atmak var, savurmak var. Anlayınca hali nereye gitti? Orada artık kendisini bırakıyor, secdeye kapanıyor. وَخَرَّ رَاكِعَ وَاَنَابُ. Allah Azze ve Celle'ye dönüyor, yöneliyor Hazreti Davud Aleyhisselam. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ. Yani biz onu affettik. غَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ. O niçin Allah Azze ve Celle'ye yöneldiğini, tövbe istiğfar ettiğini biliyordu. Affettik. وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبٍ. وَاِنَّ لَهُ لِدَاوُودَ. Davud Aleyhisselam için bizim katımızda لَزُلْفَا,
Bu da innenin ismidir. Bir yakınlık var, manevi bir kurbet var. Allah'a o kadar yakın ki o yakınlık derecesine ancak

0: peygamberler ulaşabilir. Davut Aleyhisselam da nebi olduğundan oraya o kadar ulaştı. Peki فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ, yani Davut Aleyhisselam'ın bu yapmış olduğundan hareketle onun Allah Azze ve Celle'den uzaklaştığını düşünmeyin, böyle zannetmeyin, Yahudiler gibi ona iftira atmayın. وَحُسْنَ مَعَابٍ, onun ne kadar güzel bir istikbali var. Meab, ahirette mercisi var, döneceği, ulaşacağı yer var, cennet var, cemalullah var. Onları anlatıyor. Daha sonra ya Davud diyor, ona halife olduğunu hatırlatacak. Neleri nasıl yapması gerektiğini, o talimatları Davud Aleyhisselam'a bildirecek. Peki başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme innehu evvab diyerek Davud Aleyhisselam bütün varlık mevcudiyetiyle Allah Azze ve Celle'ye yöneldi. Sen de onu esas al, ona yöne, onu an diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peki burada anlatılan nedir? Melekler neden duvarları aşıp Davud Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar? Hadise nedir? Hadiseyle alakalı farklı rivayetler var tefsirlerimizde. Uriye adında bir komutan var ya da bir adam var Davud Aleyhisselam zamanında. Rivayet o ki Ahde Atik'te olan şekliyle, Davud Aleyhisselam Uriye'nin hanımına aşık oluyor. Onu alabilmek için onunla zina ediyor. Sonra öldürüyor Uriye'yi. O kadınla beraber oluyor. Süleyman da o birliktelikten aleyhisselam dünyaya geliyor diyorlar. Tabi Ahde Atik'te ifade bu şekilde. Yani peygamber onlara göre zinakar, zina ediyor evli bir kadınla. Sonra öldürüyor Uriye'yi. O kadın onun oluyor ve Süleyman Aleyhisselam da o Uriye'den dünyaya geliyor. Davud Aleyhisselam'a iftira ediyorlar. Öyle var Ahde Atik'te. Bizim bazı tefsir kitaplarımız da almış bu şekilde bu rivayeti ama Ruhiye diye almışlar. Fakat o zinayı çıkarmışlar. Uriye'yi gönderiyor Davud Aleyhisselam. O bir harpte ona diyor ki hep ön taraflarda ol, ön taraflarda savaş. Ölmesini istiyor. Öldükten sonra onun hanımını alıyor. Peki bütün bu rivayetlere baktığımız zaman mesela Zamahşeri diyor ki ona rica etti, hanımını boşa da ben onu alayım diye. Ahkamul Kur'an'ında Cassas diyor ki nişanlanmıştı onunla Uriye. Nişanlı olduğu o Uriye kadınla nişanlıydı. Dedi ki yani onu bıraksam ben onu alsam. Allahu alem hadise şu şekilde bütün bu rivayetlere baktığımız zaman evet ortada bir kadın var, Uriye'nin eşi var. Davud Aleyhisselam o kadınla evlenmek istiyor. Ama bu Uriye'nin eşi midir? Sanki rivayetlerden eş değil. Yani eş olan eğer hakikaten evliyse Davud Aleyhisselam böyle bir kadınla evlenir mi, evlenebilir mi? Allah buna Azze ve Celle müsaade eder mi? Böyle bir zat peygamberlik makamında olabilir mi? Elbette olamaz. Fakat Yahudi peygambere iftira etmeyi meşru kabul ediyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh işte bütün aşağı yukarı tefsir kitaplarımızda hemen neredeyse tamamında var. Burada İmam Beyzavi rahmetullahi aleyh 160 sopa olarak almış. Diğerlerinde 260 olarak var. Bazılarında 260 var. Hazreti Ali kim? Davud Aleyhisselam'a peygamberlere bu şekilde kıssaları isnat ederse kıssa anlatanların bu kıssalarını, hikayelerini tahkik etmeden onlara izafe ederse onlara bu kadar sopa vurun diyor. Bu kadar. Madem ki onlar peygambere bir kaziftir bu. Peygambere olan bir iftiranın cezasını bu kadar olmalı diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. O halde bu Uriye evli değildir o kadınla. Cassas'ın dediği gibi nişanlanmıştır. Nişanlanan bir kadın var ortada. Uriye da öldüğünden dolayı Davud Aleyhisselam o kadını alıyor. O kadınla evleniyor. Süleyman Aleyhisselam da o kadından dünyaya geliyor. Peki nişanlı olan bir kadın var. Eşi ölünce o kadınla evlenilebilir. Evlenilebilir. Yani burada Davud Aleyhisselam'ı meleklerin gelip de bu şekilde onunla konuşmaları neye işaret ediyor? Acaba Davud Aleyhisselam o kadını nişanlılık halinde gördü, içinde ona karşı bir meyil oluştu da ondan dolayı mı melekler Davut Aleyhisselam'ın yanına geldiler? Belki bunun üzerinde düşünülebilir ama Allahu alem, nişanlıydı. Gözü yürürken gayri ihtiyarı o kadına bir defa bakmıştır, almıştır, içinde bir muhabbet hali oluşmuştur. Sonrasında dönmüştür ve eşi de öldüğünden dolayı artık o kadını almıştır. Yani bunun ötesinde başka bir ifade peygambere söylenmez, söylenemez. Söylenirse eğer öyle bir durum varsa onu istiğfar çözmez şeriatta. Çünkü Davud Aleyhisselam o da şeriatla, Tevrat'la amel ediyordu. Ve keyfe yuhakkimuneke ve indahumut tevratu fiha hukumullah. Bu ayet-i kerime neyi bize anlatıyordu? Tevrat'ta da rejim cezası vardı. Davud Aleyhisselam'a haşa, Tevrat'ta ifade edildiği gibi Uriya'nın hanımıyla evli olduğu halde beraber olmuş olsa, o zaman o şeriatta onun da amel ettiği şeriata göre bunun cezası ne olurdu? Rejim olurdu. Yani şöyle bir ayet olmazdı. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكْ olmazdı kardeşim, bunun karşılığı. Ama bazen büyük hocalarımız, alimlerimiz, allamelerimiz de meseleyi çok tahkik etmeden eserlerini alabiliyorlar. Yani yukarıda anlatılan اِنَّهُ اَوَّابٌ var. Belki de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu ayetler şu cihetle de teselli ediyor. Sana şair diyorlar, kahin diyorlar, şu kadar iftirada bulunuyorlar. Tıpkı bunları da Davud aleyhisselama da yapmışlardı. Ona zinakar diyorlardı. Hatta kendi kitaplarına, kutsal metinlerine de bunu yazdılar. Var orada Davud'u zinakar olarak anlatıyorlar. Süleyman aleyhisselamı zinadan dünyaya gelen bir çocuk olarak anlatıyorlar, ilan ediyorlar. O halde Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam'ı nasıl temizlediyse seni de temizliyor. Peki burada inne hada ehi lehu tis'un ve tis'une na'ce. Yani melek ne diyor orada Davud Aleyhisselam'a? Bunun 99 tane koyunu var. Koyundan ne kinaye? Kadın. Yani kadın aslında burada kastediliyor. Ne koyun zikrediliyor? Kinaye yoluyla oradan kadın kastediliyor. Diyor ki melek, bu kardeşimin muhalfar 99 tane koyunu olsa, o benim koyunuma göz dikse bunun karşılığı ne olur? Yani Davud Aleyhisselam'ın çok eşi var. 99 mudur, aşağı mıdır, yukarı mıdır, ne kadardır? Onu Allah Teala bilir ama hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam 60, 80, 90, 100 rivayetleri var. O şekilde o kadar hanımı vardı diye Davud Aleyhisselam'ın. Ama bunlar kesretten kinaye olabilirler. Kesretten kinaye, nasıl burada koyun işte kadın arasında bir kinaye varsa 99 da çokla işaret eder, delalet eder. Yani bu kadar hanımı varken bu adam nişanlandı, onun hanımına eğer gözü bir aldıysa ondan dolayı hali ne olur, durumu ne olur diye bunu soruyorlar. Davud Aleyhisselam da وَظَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. Anladı ki burada kendinden bahsediyor melekler, kendinden bahsediyorlar. Veya hakikat de olabilir, gerçekten koyunlar olabilir. 99 tane, öteki bir tane vardır, onu kendi tarafına almak istiyordur. Burada Davud Aleyhisselam'ın istiğfarı şunu söylüyor: İnsanoğlunun gözü doymaz. 99 tane koyunu olur, yine o arkadaşının bir tane koyunu kendi sürüsüne katılınca o zaman memnun olur. İnsan duygusu, o doymayan duygudan hareketle Davud Aleyhisselam tövbe ve istiğfar ediyor. Bu şekilde anlıyoruz. Peki, yani tertemiz bir hal, mutahhar olduktan sonra kişi ancak şeriatın hükümlerini tahkim edebilir, tatbik edebilir, onları tatbike muhatap olabilir. Bütün bunlardan sonra Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam'a ya Davudu inna ceallâke halifeten fil ardı. Ey Davud diyor, biz seni yeryüzünde halife yaptık. Halife, yani ahkam-ı İslamiye'ye halife. Allah'ın hükümlerini tatbik edeceksin. Halifetullahi fil ardı. Yeryüzünde Allah'ın halifesi, fahkum beynen nasi bil hakki, insanlar arasında hakikate esas alarak hükmet, ve la tettebi'il heva, hevaya tabi olma, yani insanların arzu ve heveslerine göre hüküm verme, fa sebebiye, ondan sonra en muzmara, onun için mensup, ondan önce çünkü nehi var, ve la tettebi'il heva, onun cevabı olarak geliyor, fe yudilleke an sebilillah, hevaya tabi olma, bunun sonu yok. Sonu yok, seni Rabbinin yolundan, Allah yolundan alıkoyarlar, uzaklaştırırlar, başka bir istikamete çevirirler. An sebilillah diyor, Allah yolu. Yani Allah yolu Allah'a izafe edilen bir yol. O halde orada başka anlayışlar, ideolojiler olmaz, olamazlar. O yol bütünüyle, başı ve nihayetiyle Allah'a ait olmalı. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ O kişiler ki Allah yolundan uzaklaştılar, onlar için elim bir azap var, عَذَابٌ شَد۪يدٌ şiddetli, yani sonu gelmeyen bir azap var. Niçin? بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ Hesap gününü, hesap gününü unuttular. Hesap günü yokmuş gibi yaşadılar, inkar ettiler, halleriyle bunu gösterdiler. Hesap günü iki şekilde inkar edilir. Bir, hakikaten insan kafirdir, inanmıyorum der ahirete. Bir de inanmıyor gibi yaşar. Diliyle inanıyordur ama zalimdir, bağidir, Müslümanlara zulmeder, onlara karşı kafirlerle beraber hareket eder. Bu adam da hal diliyle ahireti inkar ediyordur.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedefi.com

0: Rap.com tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: والأرض
1: Thank you.

Thank you.

Thank you.

Mama, kau dah anak.

القوي ونعلمك القرآن.

mı?

Bir

Vol

Rızkı!

أفعين.

Yeah.

فلينظر الإنسان مما

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Üç ayları nasıl güzel geçirebilirim?
2: Üç aylar malum Hicri ayın 7. ayı olan Recep-i Şerif arkası.

ardından gelen Şaban-ı Muazzama ve ayların sultanı olan Ramazan-ı Mübareke'dir. Bu 3 ay yani 90 günlük bir zaman dilimi, bazen 90 gün olmayabilir çünkü hicri aylar 29 ya da 30 gün çekiyor ama biz 90 gün diyelim. Bu 90 günlük zaman dilimi bir rahmet mevsimidir. Bir mağfiret melteminin en üst düzeyde estiği bir zaman dilimidir. Sevapların farklı bir biçimde insana ulaşabileceği bir fırsatlar zeminidir. Ve hepsinden önemlisi bir yenilenme, bir tecdit, bir ayağa kalkma, yeniden bazı şeyleri onarma, tamir etme ve hayatın geri kalan ömrünü o günlerde kazanılmış olan güzelliklerle geçirmenin bir fırsatıdır. Eğer biz böyle değerlendirebilirsek, inanın ki bu 90 günlük rahmet mevsimi bizi bambaşka iklimlere ulaştırabilir. Böyle değerlendirenler neler kazandılar bilirler zaten. Biz işte Efendimizin hayatından, sahabenin hayatından bunun örneklerini çok güzel bir biçimde görüyoruz. Burada bir hakikati daha hatırlamış olalım. Şimdi ilk ay olan Recep-i Şerif kıymet ve değerini hemen onun arkasından gelen Şaban'dan alır. Şaban kıymet ve değerini Ramazan'dan alır. Ramazan kıymet ve değerini o ayda nazil olan Kur'an'dan alır. Aslında biz 90 günlük bu rahmet mevsiminde Kur'an'ın doğum günlerini kutluyoruz. Yahu doğum günü kutlanır mı İslam'da diye sorabilirsiniz. Evet, İslam'da doğum günü İslam'ın bize öğrettiği gibi kutlanır. İslam'ın muallimi olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği gibi kutlanır. Nasıl kutlanıyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e soruluyor. Neden hep pazartesi günleri nafile oruç tutuyorsunuz ya Resulallah diye? Allah Resulü nasıl cevap veriyor? Çünkü o gün, o pazartesi günü ben doğdum. O pazartesi yani bir pazartesi günü de Kur'an doğdu. Dolayısıyla oruç çok önemli bir aslında şükür işaretidir. O şükür işaretinin en güzel bir biçimde ortaya konduğunu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretiyor. Biz zaten 30 gün boyunca Ramazan'daki o orucumuzu da Kur'an'a karşı bir şükrün aslında işareti olarak tutuyoruz. Elbette Allah emrettiği için tutuyoruz ama Allah'ın emretmesinin en önemli sebeplerinden, hikmetlerinden bir tanesinin de bu olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi 3 ayların değer ve kıymeti için söylenmesi gerekenler. Başka şeyler de söylenebilir ama asıl soruya doğru şimdi yürüyelim. Nasıl hazırlanacağız 3 ayları? Bu bir hazırlık ister çünkü. Hiçbir şekilde değer ve kıymet ihtiva eden bir şeye öylesine girilmez. Mesela biz farz namazları bile eda etmeden önce akşam namazı haricinde birçok namazın öncesinde nafile namazlar kılarız. Aslında o nafile namazlar bir yönüyle farz olan namaza bizi hazırlar. Şimdi Ramazan oruç itibariyle farz. Ramazan'ın değer ve kıymeti hiçbir ayla kıyas edilmeyecek şekilde. Biz Ramazan'ı aslında Şaban'ıyla Recep'iyle hazırlanıyoruz. Ama Recep'e girerken de böyle 90 günlük bir rahmet mevsimine girerken de bir mümin olarak sevinmeliyiz. Bir mümin olarak heyecan duymalıyız. Bir mümin olarak farkında olmalıyız. Bir mümin olarak farkındalığı etrafımızdaki insanlara duyurmalıyız. Bir mümin olarak böyle bir güzelliğe Allah bizi kavuşturduğu için Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler ve şükürler etmeliyiz. Çünkü öncesinde bunu yaparsak o nimetin şükrünü eda etme adına bazı şeyleri yapmış olabiliriz. Şimdi nasıl biz hazırlanalım sorusunun aslında birçok cevabı olabilir ama ben sizin dikkatlerinizi 5 şeye çekmek istiyorum güzel kardeşlerim. Birincisi, bir kere iyi bir hayatımızın muhasebesini yapmak gerekir. Çünkü yenilenmeye giriyoruz, tamire giriyoruz.
Teşhis olmadan yenilenme olur mu? Belli şeyleri ortaya koymadan orada herhangi bir tamir söz konusu olabilir mi? En başta yapmamız gereken iyi bir muhasebe. Hayatımızın her anını ve her alanını iyi bir kontrol etmek. Ve hastalıkların kaynağını da tespit etmek. Muhasebe biraz da böyledir zaten. Sadece işte ne yapmıyorum, ne yapıyorumun sorgusu değildir muhasebe. Niye yapmıyorum sorgusu?

da muhasebenin konusudur. Beni bu hayırdan engelleyen şey nedir sorusu da muhasebenin konusudur. Onun için en başta olması gereken ciddi bir muhasebenin, istenilen oranda bir muhasebenin yapılmasıdır. İkincisi, yaptık muhasebeyi. En başta yapmamız gereken şey ne? Farzların ikamesi. Ben farzlarda neler aksatıyorum? Farz deyince elbette ki farzların farzı ve ilk sıraya yazılması gereken şey namazdır. Kesinlikle öyle, ama sadece namaz değil ki farz. Cihat da farzdır. Emri bil maruf nehyanil münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak da farzdır. Zekat da farzdır, oruç da farzdır. Birçok farzlar var. Bütün bunların hepsinin iyice bir gözden geçirilmesi ve neleri bunlarda aksatıyorum, neler bu noktada eksik kalıyor, bunların tespiti ve giderilmesi. Farzların ikamesi hemen muhasebenin arkasından olması gereken bir şey. Bu 90 günlük rahmet mevsiminde de en başta ortaya konması gereken şeyler de bunlar. Üçüncüsü, nafilelerin çoğaltılmasıdır. Sadece oruç değil, elbette ki biz oruçlarımızı çoğaltacağız. Recep-i Şerif'te fazlalaştıracağız. Şaban-ı Muazzama'da daha da fazlalaştıracağız. Ramazan zaten oruç ayıdır. Ama sadece nafileler o değil ki. Namazlar konusunda öyle, infak konusunda öyle, başka alanlarda öyle. Neyse hayatımızda eksik olan ya da var da yeterli düzeyde olmayan, bu nafilelerin çoğaltılması için bu rahmet mevsimi bir fırsattır. Dördüncüsü, bedenler ve mideler belli bir disipline tabi tutulmalıdır. İnanın benim güzel kardeşlerim, tembelliğimizin büyük bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Bedenlerimizde bir disiplin yok. Mesela bir uyku düzenimiz yok. Aslında 3 aylar bir uyku düzenine, bir uyku ahlakına bizleri kavuşturmalı. Biz bunu yaparken işi mideden de başlatmak durumundayız. Özellikle yeme içme meselesini sünnet üzere tanzim etmenin bir fırsatıdır bu aylar. Madem yenilenme, yenilenmenin başlayacağı alanlar bu alanlar. Dolayısıyla biz bu alanlarda atacağımız her türlü adım bize farklı farklı imkanlar kazandıracak. Mesela biz bu ayda bir kitap okuma alışkanlığı kazanacağız. Bu ayda Kur'an'la irtibatımızı güçlendireceğiz. Ne okuyorduksak şimdi Cemaziyel Ahir ya da Cemaziyel Evvel'de, geldik Recep-i Şerif'e, biz Cemaziyel Ahir'de yaptığımızın aynısını yapmayacağız Recep'te. Recep'te bizim dünyamıza Kur'an'la alakalı başka şeyler de girecek. Ve biz bunun programlamasını yapacağız ki bir program dairesinde bir yerden başlayalım, bir yere doğru da meseleyi götürmüş olalım. Eğer böyle yaparsak bedenlerimizi ve midelerimizi de buna hazır bir hale getirmiş oluruz. Beşincisi de şu, temsil ve tebliğ sorumluluğu iyice kuşanılmalıdır. Biz bu dini hem yaşama hem de yaşatmakla sorumluyuz. Netice itibariyle önce kendimizin yaşaması, işte ona biz temsil diyoruz. Sonra da başkalarını bu hayırdan nasiptar kılma, başkalarına bu hayrı ulaştırma ki ona da tebliğ diyoruz. Bu ay böyle bir ay, bu mevsim böyle bir mevsim. Eğer ben 3 aylara girerken ne yapacağım temsil adına? Ne var benim hayatımda zafiyetler, bunları gidermezsem? Ne var tebliğ adına, olması gereken ne? Kaç kişiye Allah'ı anlatmalıyım ben? Bu ayda kaç kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmalıyım ve onun sevgisini yüreklere düşürmeliyim? Bu ayda kaç yüreğe sahabe adına bir şeyleri ulaştırmalıyım? Bu ayda kaç insana namazı sevdirmeliyim? Bu ayda kaç insanı Kur'an'la buluşturmalıyım? Bunların da hesabını ve bunların da ciddi bir biçimde planlamasını yapmak durumdayım. Eğer bunları elimizden geldiğince yapar, böylece rahmet mevsimine girer ve rahmet mevsimini ihya etme adına da bir istikrarı sağlar da bu konuda hemen heyecana kapılıp heyecanla başlayıp bir iki gün sonra bıkan bir mesele değil. Heyecanla başlayıp hep heyecanlı arttıra arttıra arttıra arttıra ta Ramazan'ın sonuna kadar, Ramazan'ın sonundan sonra da bayramla buluştuğumuz zaman o 90 günün arkasında dünyanın bir mükafatı olarak o bayramı Allah'ın bize
bir nimeti olarak karşılar. Sonraki hayatımızda da o günlerde kazandığımız güzellikleri taşırsak bu rahmet mevsimini ihya etmiş oluruz. Bu rahmet mevsimini ihya edersek rahmet mevsimi de bizi ihya etmiş olur. Rabbim

Niyazım odur ki ümmeti Muhammed olarak ve insanlık olarak şu gelen günlerin kıymetini bilelim. Gelen günleri hakkıyla ihya edelim. Gelen günlere sahip çıkalım ve bu gelen günleri Rabbimize yaklaşmanın bir fırsatına çevirerek bu noktada geçirelim ki Rabbimiz de bize göndereceği o rahmet mevsiminden ve rahmet rüzgarlarından nasibimizi ziyadeleştirsin ve hepimiz buradan kâr etmiş bir vaziyette çıkmış olalım. Allah hepimizi böyle bir çizginin sahibi kılsın ve sonuna kadar da bu istikrardan ve bu istikametten ayırmasın.

0: ülkemize gelen mültecilere karşı nasıl davranmalıyız?
1: Öncelikle bu soruda bir kavramı düzeltelim. Müslüman zihin kavramlara biraz dikkat eder biliyorsunuz. Bu mülteci kavramı aslında bizim çok da kabul edeceğimiz bir kavram değil. Netice itibariyle bir Müslüman mülkün, yeryüzünün tamamen Allah'ın olduğuna inanır. Allah'ın mülkünde de herkesin yaşam hakkı olduğuna, hayat hakkı olduğuna inanır. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun, ister iman eden bir kardeşimiz, isterse hilkatte, yaratılışta eşimiz olan insan kardeşimiz, nereye giderse gitsin, sığınmacı anlamına gelen mülteci kavramından ziyade muhacir kavramını hak eder. Onun için biz de ülkemize gelen muhacirler olarak meseleye bakmak durumundayız ve o muhacir kardeşlerimizle aslında hukukumuzu bu çerçevede gözden geçirmek durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, son yıllarda ülkemizde muhacir kardeşlerimizin sayısının epey arttığını görüyoruz. Başta Suriye olmak üzere Doğu Türkistan, Irak, işte Mısır, birçok yerden yaklaşık 10 milyona yakın muhacir kardeşimiz şu anda bu memlekette bizlerle beraber yaşıyorlar ve biz onları birer muhacir olarak kabul edip onlarla bu hukukumuzu devam ettirmenin gayret ve mücadelesini vermek durumundayız. Ancak gerek o kardeşlerimizin geldiği devletlerden kaynaklanan, gerekse bizim ülkemizin kendi politikalarından, siyasetlerinden kaynaklanan birçok problemin, sıkıntının olduğu da muhakkaktır. Devletlerin bu noktada oluşturdukları sıkıntıları biz mazlum halklar olarak birbirimize fatura etmemek durumundayız. Belki çok daha farklı bir muhacir politikası izlenebilirdi. Belki de bu kadar mağduriyetin önlenmesi adına, mağduriyetin oluşmaması adına bazı tedbirler alınabilirdi. Belki o muhacirlerin bu kadar bu memlekette farklı bir boyuta gelip ve şu anda da insanımıza işte farklı farklı sıkıntılar oluşturan düzlemler oluşturulamayabilirdi. Ama o işin diğer bir boyutu, o işin başka bir boyutu. Ben bir Müslüman olarak, bu memlekette yaşayan bir insan olarak, bizim memleketimize gelen, dünyanın farklı farklı yerlerinden gelen o muhacir kardeşlerimle aslında hukukumu bu manada biraz daha gözden geçirmek durumundayım. Ve onlarla bu hukuku daha doğru bir düzlemde kurmak durumundayım. Ama ne yazık ki, üzülerek söyleyelim ki, belki bazen o muhacir kardeşlerimizin içlerindeki bazılarının yanlış tutumlarından dolayı, bazen de ne yazık ki bu memleketteki milliyetçi söylemlerin biraz artmasından dolayı böyle farklı bir iklimin estiğine şahit oluyoruz. Ve bu aslında bizi biraz daha endişelendiren bir boyuta doğru götürüyor. Çünkü şer odakları, fitne odakları öteden beri memleketimizi sıkıntıya sokmak için ellerinden gelen fırsatları hep kullandılar, başka şeyler de yapmaya çalıştılar. Öteden beri, yani bu sadece bu son yıllarda olan bir şey değil. Yıllarca mesela Türk-Kürt kavgası oluşturmak için farklı şeyler yapıldı. Alevi-Sünni kavgası oluşturmak için, Doğulu-Batılı kavgası oluşturmak için. Ama hamdolsun milletimiz hiçbir şekilde bu manada bir oyuna gelmedi. Ama şu anda öyle bir gergin ortam oluşturuldu ki muhacir yerli noktasında bir kavgayı ateşlemek, alevlendirmek için birileri pusuda fırsat bekliyor. İşte biz o yanlışlara kapı açmamak için yeryüzünün Allah'ın mülkü olduğu hakikatini de unutmadan ülkemize gelen bu muhacir kardeşlerimizle doğru dürüst bir hukuk oluşturmak ve bu muhacir kardeşlerimizle aramızdaki münasebeti, muhabbeti farklı bir boyuta taşımak durumundayız. Elbette ki devletlerin yapacağı şeyler farklı. Elbette ki bugün bizi yöneten insanların bu noktada alacakları tedbirler, bu noktada oluşturacakları politikalar farklı. Ama ben biraz daha kendimizin özelinde meseleye bakmak istiyorum. Onun için de gerek bizim kendimizin, gerekse muhacir kardeşlerimizin takılması gereken tavırlarla ilgili birkaç hususu bu soru vesilesiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle biz, yani bu memlekette yaşayan insanlar olarak muhacir kardeşlerimizle hukukumuzu nasıl belirlemeliyiz noktasındaki bir soruya birkaç hususla cevap vermek istiyorum. Birincisi şu: dünyanın neresinden gelirse gelsinler, gelen her kardeşimizin bu memlekette hayat hakkı vardır. Bu noktada kim ne derse desin, gerçekten bir Müslüman olarak biz bu meseleyi böyle ele almalıyız ve böyle değerlendirmeliyiz. Bu konuda hassas olunmalı. Yapılan yanlışlıklar, şunlar bunlar, ortadaki bazı sorunlar, onlar işin dediğimiz gibi ayrı bir boyutu. Ama kim nereden gelirse gelsin bu memlekette herkesin hayat hakkı vardır. Çünkü neticede biz meseleye bir iman nazarıyla, bir Müslüman nazarıyla bakarak değerlendirmek durumundayız. İkincisi, bugün dünyanın dört bir tarafında en az 10 milyon Türkiye'li yaşamaktadır. Bu memleketten gidip dünyanın başka yerlerinde yaşayan insanları söylüyoruz. Sadece Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı 3 milyonu aşmıştır. Orada bizim insanımıza nasıl bir muamele yapılmasını istiyorsak, aynısını biz de burada gelen muhacirlere yapmak durumundayız. Yani sizler de belki şu anda beni dinleyen kardeşlerim içerisinden de bazıları işte belli bir hayatlarının devresinde farklı yerlerde yaşamak durumunda kalmışlardır. Mesela benim hayatım bir miktarı Mısır'da geçti. Akrabalarınız içerisinde vardır muhakkak bir yerlerde olanlar. Nerede olursa olsun biz şu anda dünyanın farklı yerlerinde yaşayan bu ülkenin insanına nasıl bir muamele yapılmasını istiyorsak, bizim ülkemize gelen muhacir kardeşlerimize de aynı muameleyi yapmak durumundayız. Mesela en fazla şu anda Almanya'da var ya Türkiye'den gidenler 3 milyonu aşkın. Gidiyorsunuz mesela, ben de çok sık giderim oradaki kardeşlerimizi ziyaret etmeye. Ne yapıyorlar orada? Her türlü hakları var mesela. Camileri var, iş yerleri var. İş yerlerinde Türkçe tabelalar var, kendilerine ait medreseler var, okullar var, kültür merkezleri var, dernekler var, özel gün ve gecelerde yaptıkları programlar var, caddelerde, sokaklarda bu manada yaptıkları bir sürü etkinlikler var. Bunları yaşıyorlar. Peki biz bunları Almanya'da Türkiye'den gidenler yaşadığı zaman memnun oluyoruz da neden Suriye'den gelen kardeşlerimiz burada bir şeyler yaptıkları zaman biz memnun olmuyoruz? Neden Afganistan'dan gelen bir kardeşimiz kendi dükkanına Afgan işte usullerine göre bir şeyler yapsa ya da kendi diline göre tabelasını assa bundan rahatsızlık çekiyoruz? Bu çok doğru bir şey değil. Nasıl ki bizim ülkemizden giden insanlar başka yerlerde bu haklara sahiplerse ve biz bu hakları gördüğümüz zaman memnun oluyorsak, bir hak ihlali olduğu zaman bundan rahatsızlık duyuyorsak, kendi ülkemizde olan insanlara karşı da böyle bir tavır takınmak durumundayız. Üçüncüsü, bakın önemli bir husus burası, devletlerin yanlış politika ve siyasetlerinin bedellerini mazlum halklara ödetmemeliyiz. Bilakis muhacir kardeşlerimizin bir an önce daha farklı bir şekilde kendi ayakları üzerinde duracak bir hale varmaları için gayret sarf etmeliyiz. Onlara yardımcı olmalıyız. Dördüncüsü, onlara, yani o muhacir kardeşlerimize fahiş fiyatlarla bir şeyler satmak, oturulmayacak yerleri fazla miktarda onlara kiraya vermek, onların iş güçlerini, haklarını, iş güçlerinin haklarını vermeden kullanmak, ki bu konuda ne kadar ciddi sıkıntılar yaşandığını etrafınızdaki muhacirlerin bazılarını dinleyerek ya da gözlemleyerek öğrenebilirsiniz. Asla olmaması gereken davranışlardır. Hak hukuk meselesinde hassas olunmalı ve bu konuda suistimal edenler derhal yetkili mercilere haber verilmeli ve kamuoyunda o tarz harekette bulunanlar toplumsal bir baskıyla

Dolayısıyla her daim kendimize ne istiyorsak muhacir kardeşlerimize de aynısını istemeliyiz. Ne olur benim güzel kardeşlerim, bu çerçeveden biraz olsun meseleyi anlayalım ki farklı yerlere kaymasın zihinlerimiz. Allah korusun bu meseleyi kaşımak isteyenlere de bu manada fırsat verilmesin. Şimdi ben artık kaç senedir Türkiye'de yaşadıkları için çoğu Türkçe bilen muhacir kardeşlerime de birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü onların da dikkat etmeleri gereken bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi şu. Diyorum ki o muhacir kardeşlerime, elinizden geldiğince toplumu gerginleştirecek ve sizin yaptığınız bir şeyden farklı farklı fitne oluşturabilecek insanlara ne olur fırsat vermeyin ve bu tarz davranışlardan uzak durun. İkincisi, yaşadığınız zeminde hassas olan mevzularda siz de hassas davranın ki birileri sizin bu durumunuzu başka yerlere malzeme olarak kullanmasın. Üçüncüsü, yaşadığınız hak ihlallerinde derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ve devlet kurumlarına bildirin. Asla birilerinin sizleri sömürmesine fırsat vermeyin. Burada muhacir olsanız ve böyle bir şeyiniz bile olsa, ki bunu suistimal eden insanlar var ne yazık ki. Onun için ben o muhacir kardeşlerimin de böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında haklarını sonuna kadar savunmalarını da onlara tavsiye ederim. Dördüncüsü, çalışın, okuyun, kendinizi geliştirin ve geldiğiniz toprakların bir an önce selamete kavuşması için elinizden geleni yapın. Çünkü netice itibariyle burada olsanız da o geldiğiniz topraklar sizden bir hizmet bekliyor. Burada da kendi çoluk çocuğunuzu güzelce yetiştirmek, kendinizi yetiştirmek. Netice itibariyle biz bir ümmetiz ve o ümmet içerisinde bu manada sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimiz olarak o sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz ve coğrafyaların selamete ulaşması için hepimizin gayret etmesi boynumuzun borcu. Bu noktada da en fazla sorumluluk yine siz muhacir kardeşlerimize düşüyor. Sonuncusu da şu: birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi ihmal etmeyin ve birbirinize sahip çıkın. İçinizdeki kötü niyetli insanlara siz karşı çıkın ki bir kötünün yüzünden binlerce iyi insan töhmet altında kalmasın. İnşallah bunlara dikkat edenlerden oluruz. Kıymetli kardeşlerim, ne olur şu hakikati unutmayalım. Muhacir, misafir kendi rızkıyla gelir. Bu memleket eğer dünyanın dört bir tarafından gelen muhacirlere şimdiye kadar sinesini açmışsa, o muhacirlerin bereketi, o muhacirlerin duası, o muhacirlerin güzel güzel iltifatları yarın Allah katında da bizim için güzel bir mükafat olacak. Bugünkü dünyada da bereketin üzerimizde daim olmasının bir vesilesi olacaktır. Onun için asla kavmiyetçi, ırkçı söylemlere kapı açmayıp, bazı ufak tefek şeyleri, sıkıntıları büyütmeyip, birkaç tane insanın yaptığı yanlışı koca bir kitleye mal etmeyip, bu meseleyi daha itidalli bir çizgide değerlendirmek durumundayız ve o muhacirlerin her birini Allah'ın bize gönderdiği bir ikram olarak kabul etmeliyiz. Evet, devletin yapması gerekenleri ve şu anda ihmal adına ortaya koymaları gerektiği konusunda da toplumsal anlamda bir baskı oluşturmalıyız. O işin ayrı bir boyutu, ama netice itibariyle mahzun olan, mazlum olan yürekleri incitecek her türlü tavır ve davranışlardan uzak olmalıyız. Unutmayalım ki mazlumla Allah arasında perde yok. İncittiğimiz her mazlumun yarın ve bugün hayatımıza farklı bir biçimde menfi anlamda etkileri olacağını unutmadan bu meseleyi değerlendirelim ki bir veballe Allah'ın huzuruna gitmeyelim. Allah bize bu konuda hem sabır hem de şuur nasip eylesin.

0: Ya ahiret yoksa?
1: Ya varsa, o yoksa'ya verilecek cevap o. Yoksa ben ne kaybedeceğim? Sonlu bir hayatı kaybedeceğim. Ya varsa ebedi bir hayatı kaybedeceğim. Dolayısıyla ahiret yoksa sorusu bizi dehşete düşürmesi gereken bir soru. Gerçekten bu

kadar ızdırabın, bu kadar derdin, bu kadar tasanın, bu kadar koşuşturmanın bütün hepsi geçici ve sadece bu hayatta sonlanacak bir hayatla sınırlı olabilmesi makul, mantıklı gelebiliyor mu insana? Böyle bir şey yok. Eğer hayat bu hayattan ibaret değilse, inanın ki hayat çok anlamsız. Ahiret meselesi hayata anlam katan bir mesele. Çünkü ahiret var diye hayatta bir anlam var. Eğer hayatta anlamı biz tam anlamıyla oturtturmak istiyorsak zihnimize, ahirete iman meselesini biraz da bu anlam çerçevesinden değerlendirmek durumundayız. Hazreti Ali'ye nispet edilen bir şey var. Hazreti Ali bu varlığın anlam bulabilmesi için üç sorunun cevap bulmasını ister. O üç soru da kısa ama çok önemli sorulardır. Min eyne, fi eyne, ila eyne. Min eyne, nereden? Bir hayat başlıyoruz mesela biz dünyada yaşamaya ama bunun bir öncesi de var aslında. Fi eyne, şu anda yaşadığımız hayat, ila eyne, nereye? Dolayısıyla bu üç soru bize diyor ki ey insan, neredesin? Nereden geliyorsun? Neredesin? Nereye gidiyorsun? Nereden geliyorsun sorusunun cevabı önceki hayattan. Bu hayattan önce bir hayat vardı. İster ona ruhlar alemi deyin, ister ona başka bir şey deyin. Çünkü hayat sadece buradan ibaret değildi ve burada başlamadı. Bizim bir başlayan önceki hayatımız var. O hayata aslında vurguda bulunuyor. Feyne nerede? Şu anda yaşadığımız hayat ki bu hayatın adı ölümlü hayat. Bir de ila eyne var. Nereye? İşte o öteki hayata. Hal böyle olunca ahirete iman meselesi gerçekten yokluğuyla bir şüpheyle değerlendirilecek bir mesele olmaktan çıkacak, varlığını çok iyi bir biçimde anlayıp hücrelerimize kadar hissedebileceğimiz bir mesele haline gelecek. Ahirete imanı gerçek manada anladığımızda çok şey olacak da benim güzel kardeşlerim, özellikle 6 tane önemli mesele olacak. Bunlardan bir tanesi şu: ahirete iman beşeri fıtratı ile buluşturur ve iç dünyasında bir uyum sağlar. İnanın bir insanda ahirete iman varsa iç huzuru vardır. Eğer ahirete iman noktasına zafiyet yaşıyorsa o kavgalıdır. Yüzü gülse de, dili güzel şeyler söylese de, dünyanın farklı lezzetlerini tatsa da iç dünyasında o huzuru tam anlamıyla bulamaz. Çünkü fıtrata kodlanmış bir şeydir iman ve ahirete iman meselesi. Kendi fıtratıyla bir insanın çatışarak bu noktada saadeti, mutluluğu elde edebilmesi de mümkün değildir. İkincisi, ahirete iman hayatı anlamsızlıktan kurtarır ve ölümlü olan bu hayata anlam katar. Dedik ya, ahirete iman meselesi hayata anlam katar, işte bu. Üçüncüsü, ahirete iman insana yaşama ümidi verir ve hayatın zorluklarını kolaylaştırır. Eğer ahirete iman varsa umut var, ümit var. Hayata ümitle bakmaya insan başlar. Çünkü insana yaşama ümidini kazandırtan en önemli şeydir ahirete iman meselesi. Dördüncüsü, ahirete iman insanın dayanma gücünü arttırır ve en önemli teselli kaynağı olur. Bugün imtihan yurdundayız ve bir sürü imtihanımız var. Nasıl katlanıyoruz bu imtihanlara? Ne kadar acı çekersek çekelim, bilelim ki bunun bir sonu var diyerek katlanıyoruz. Bugün bize zulmedenleri gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Ne de olsa bu bitecek diyoruz. Bugün en iyi şeyi yaşasak da, en acı şeyi yaşasak da, en ağır şeyi yaşasak da, en güzel şeyi de yaşasak. Yani lezzet itibariyle de, acı itibariyle de ne yaşarsak yaşayalım, ahirete imanı hatırladığımız anda diyoruz ki bunun bir sonu var. Beşincisi, ahirete iman kötülükleri önler ve toplumda adalet duygusunu geliştirir. İnanın ki ahirete iman varsa adalet vardır. Bugün adaletsizlik yapanlar Müslüman dahi olsalar, ahirete iman meselesinde zafiyet vardır. Gerçek manada ahirete imanı anlamış olsaydı bir insan, kul hakkını inanmış olsaydı, hesaba inanmış olsaydı, mizana inanmış olsaydı, küçüğünden büyüğünden her şeyin yazılıp bir amel defteri olarak karşımıza gelip konuşulacağına inansaydı, bunlar

yapılabilir miydi? Zafiyet oradan zaten oluşuyor. Altıncısı da şu, ahirete iman dengeli yaşamayı sağlar ve insanı asıl yurduna hazırlar. Dolayısıyla ahirete iman meselesi böyle bir meseledir. Ve biz bugün ahiret yoksa değil, ahiret var, varsa eğer ne yapmamız gerekir, bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Bir anlık şöyle bir düşünün benim güzel kardeşlerim. Olmasa ahiret. Ne olacak bu mazlumların hali? Ne olacak bu zalimlerin hali? Bugün dünyayı kasıp kavuran zulümleriyle ortalığı yakıp yıkan bu zalimlerin yaptıkları yanlarına kâr mı kalacak? Bugün bu mazlumlar bu kadar sıkıntı, dert, tasa çektiler. Onların çektikleri de onların yanlarına zarar olarak mı kalacak? Bugün bu zalimler evleri yıktılar, namusları kirlettiler. Çocuklar Akdeniz'in sularında, Ege'nin sularında, Meriç'in sularında boğulup gitti. Bunun bir bedeli olmayacak mı? Doğu Türkistan'da bu kadar zulüm yaşanıyor. Arakan'da bu kadar zulüm yaşanıyor. Suriye'de yerle bir olmuş bir coğrafya var. Bu zalimlerin yanına bu kâr olarak mı kalacak? Ahiret var elhamdülillah. Hesap var. Ve bütün o mazlumların haklarının birer birer alınacağı o büyük mahkeme-i kübra var. Ve o mahkemede şahit olarak da hakim olarak da Allah bu işlerin hakimi ve şahidi olarak meseleyi değerlendirecek. Dolayısıyla ahirete iman meselesi, ahiretin varlığı meselesi inanan bir insan için en büyük teselli kaynağıdır. O halde ahiret varsa sorusu ihtimalli bir soru değil. Vardır ahiret, bize düşen varlığına kesin kez inanıp o imanın bize yüklediği sorumluluğunu da yerine getirmektir.

0: Yaz mevsimini daha iyi nasıl değerlendirebilirim?
1: Yaz mevsimi malum Haziran, Temmuz, Ağustos ayları işte gündüzlerin uzun, gecelerin kısa, gündüzlerin sıcak, gecelerin ılık, gündüzlerin biraz böyle insanı rehavete düşüren bir hal, gecelerin ise farklı bir meltemin estiği bir mevsimdir. İster istemez özellikle öğrenci kardeşlerimizin mesela yoğun bir eğitim döneminden sonra 3 aylık bir boşlukları oluşur. Bu boşluk da iyi değerlendirilmezse ne yazık ki verimsiz geçer. Genelde yazların verimsiz geçmesinin 2 tane temel sebebi var. Birisi plansızlık ve programsızlık, ikincisi ise yoğun plan ve program. Bu 2 tane sebepten dolayı yaz mevsimi istenilen oranda geçilmiyor. Plansızlık ve programsızlık işte saldım çayıra Mevlam kayıra. Mevlam da kayırmıyor. Mevlam'ın kayırması için yasa var çünkü. Siz belli bir plan ve program dairesinde meseleyi değerlendirmediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki 90 günlük o büyük bir sermaye erimiş gitmiş. Hiçbir şey yapamamışsınız. Rehavete düşmüşsünüz. Ve bir de işin daha acı tarafı var. İşte öğrencilerin içerisinde olduğumuz için yazdan sonra gelir öğrenci. O 90 gün çok verimsiz geçmiştir. Bir 90 gün de kış döneminde o verimsizliği üzerinden atmanın gayreti verilir derken baya bir zaman geçer gider. Böyle bir hale sokmamak için biraz daha makul bir program olması gerekir. Yazı verimsiz geçiren ikinci şeyin yoğun program, işte çok fazlaca bir şeyler yapma noktasında konulan hedef olduğunu söyledim ya, o da farklı bir etki oluşturuyor. İşte yaz 90 gün ne de olsa okul yok ya da iş yok, şu yok, bu yok. Ben de köydeyim, evdeyim. O zaman şunları yaparım, bunları yaparım, şöyle davranırım, böyle davranırım. Şu kadar kitap okurum, şu kadar Kur'an okurum, şu kadar işte şunlara çalışırım. Ama yoğun olduğu için insanın bedeni de özellikle yazın biraz gevşediği için iklim de biraz insanı farklı bir hale soktuğu için ya da köye falan gitmişse birisi işte köydeki o ortamın getirdiği yenilikten dolayı onların hiçbir tanesi de olmaz. Bir müddet sonra bakar ki o yoğun programından hiçbir şey yapamıyor. Bu sefer olmuyor der, ona karşı da morali bozularak böylelikle tamamen verimsiz bir hale getirebilir. Onun için bu 2 halden kendimizi bir kere kurtaralım. Zamanın ve zeminin o bize estirdiği rüzgara teslim olmayalım ama o rüzgarın farkına varalım. Yaz kış gibi değildir. İster istemez insan biraz gevşer. O zaman ben de biraz gevşek bir program yaparım. Biraz daha rahatlatırım. Belli şeyleri dikkate alırım. Bazen ihmal ettiğim şeyleri onarma adına yazı bir fırsat bilirim. Yaz netice itibariyle biraz dinlenme mevsimidir. Her dinlenme aslında demlenmeyi gerektirir. Biraz demletirim bazı şeyleri. Nadasa bırakırım ki daha da gürbüzleşsin. Onun için biraz seyretmekte fayda var. Yapılacak şey güzel, hafif bir program yapmaktır. O program kişiden kişiye değişebilir. Mesela izleyemediğimiz belgeseller, filmler varsa, sohbetler varsa onları bir program dahilinde izleyebiliriz. Netice itibariyle biraz hafifletmiş oluyoruz. Kur'an üzerinde biraz tefekkür, yaz kış her zaman yapacağımız şey programımızın içerisinde bunun olmasında fayda var. Hele köyde olan kardeşlerimiz, hele böyle tabiatla iç içe olan kardeşlerimiz bir ağacın gölgesinde oturdukları sırada bunu yaptıklarında çok farklı şeyler elde edeceklerini umuyorum. Özellikle gece vakitlerinde gökyüzünü şahit kılarak o gökyüzünün güzelliğine dair de o ayetleri de Kur'an ayetleriyle beraber okuma adına bir gayret insanda farklı güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Yazın en güzel işlerinden bir tanesidir inanın ki siyer okumak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hem adamı rahatlatır hem adamın rahatını bozar. Hem de adamı ayağa kaldırır. Onun için siyer yazın okunacak en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Sahabe mesela sahabe hayatlarını okumak, onların o güzel hayatlarıyla içli dışlı olmak insana farklı bir güzellik kazandırtır. Bir dil öğreniyoruz mesela. Özellikle yazın 90 günlük zaman biraz pratiği arttırmanın bir fırsatı. Ona ait bazı şeyler yapılabilir. Bazı böyle ihmal ettiğimiz şeyler vardır. Mesela sıla-i rahim gibi, akrabaları ziyaret gibi, arkadaşlarımızla vakit geçirmek gibi onlara ait bazı adımlar atılabilir. Yani programımızın içerisinde insani anlamda da yapacaklarımızı ihmal etmeden eğer bir şeyler yapabilirsek netice itibariyle o mevsimi daha farklı bir biçimde geçirme imkanı elde etmiş oluruz. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Netice itibariyle Allah'ın bize verdiği nimetler çok. O nimetlerden bir tanesidir yaz. Eğer yaz nimetinin farkına varır da yazı da tatille beraber tebdil, yani bir değiştirmeye vesile kılarsak, belli şeylerin onarılmasına vesile kılarsak, belli şeylerin yeniden tamir edilmesine vesile kılarsak, inşallah güze geldiğimizde o yazın getirdiğimiz demlenmenin bize sağladığı güzelliklerle güzümüzü yaza çevirmek, bahara çevirmek mümkün olabilir. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizi plansızlıktan, programsızlıktan korusun. Bize verdiği ömür sermayesi çok kıymetli bir sermayedir. Bu sermayenin farkına vararak yazıyla, kışıyla, baharıyla, güzüyle, her haliyle o zamanları ve zeminleri nasıl razı ve memnun olacaksa o şekilde geçirebilmek hepimize nasip olsun.

0: Yezid saltanatın sefasını sürebildi mi?
1: Bütün zalimler yaptıklarının bedelini hem dünyada hem ahirette ödemişlerdir. Dünyanın bütün zalimleri böyledir. Zaten zalimlere vaat edilmiş yani söylenmiş o ilahi azap inanılmaz boyuttadır. Eğer bir zulümle Allah'ın huzuruna gitmişse onun hali vay ki vaydır zaten. Ama tarih boyunca zulümleri işleyen zalimlerin dünyada da azaba muhatap olduklarını görüyoruz. Bu zalimler bazen yaşadıkları süreç içerisinde gördüler ya da ölümleri çok feci oldu ya da öldükten sonra hep lanetle, hep kötülükle anıldılar. Şu anda Yezid ismi de böyle bir isimdir. Onun ilahi azapta, ilahi makamda karşılığının ne olacağını Rabbimiz bilir. Orada biz onlara şahit olacağız. Ama aradan bakın 14 asır geçmiş neredeyse, biz Yezid'in adını andığımız zaman hayırla anmayız. O ismi çoluk çocuğumuza koymayız. O isim bizim dünyamızda iyi şeyler çağrıştırmaz. Dolayısıyla Yezid saltanatın sefasını sürmesi noktasında bu çerçeveden baktığımızda bunları görürüz. Ama işin tarihen de bazı şeylerini hatırlamakta fayda var. Onun hilafete, saltanata gelişi Hicri 60. Bir yıl sonra Kerbela oluyor Hicri 61'de. O ana kadar bir sürü kan dökmüş. Yüzlerce kadını dul bırakmış. Yüzlerce çocuğu babalarını öldürdüğü için yetim bırakmış. Yakmış, yıkmış. Saltanat uğruna peygamber şehri olan Medine'yi 3 gün boyunca yerle bir etmiş. Tarihe Harre vakaları diye geçen o olayları incelediğinizde Hicri 63'deki o elim hadiseyi görmüş olursunuz detaylarıyla. Ve o hadisenin üzerinden bir müddet geçtikten sonra Hicri 64'te vefat ediyor Yezid. Ölüyor ve çok feci bir biçimde ölüyor. Bir av sırasında, burada benim detaylarını size anlatamayacağım şekilde ölerek gidiyor. Kaç yaşlarında? 38 yaşlarında. 38 yaşında Kerbela'nın üzerinden daha 3 yıl geçmemiş. Hilafette kaldığı süre zarfı zaten 3,5 yıl. Bu kadar şeyi yaşadıktan sonra insan ister istemez değer miydi diyor. Peygamberin torununun elleri, kanını onun ellerine bulaşmış bir vaziyette Allah'ın huzuruna gitmek değer miydi sözünü söylettiriyor. İbret nazarıyla okuyabilmemiz için Emevilerin o tarihini kısaca bir hatırlamamız lazım. Asr-ı Saadet'ten sonra kurulan ilk devlettir biliyorsunuz Emevi Devleti. Hicri 41'de kuruluyor ve hicretin işte 100 küsür senesinde 91 yıllık bir ömrü var Emevilerin. O kadar hırs, o kadar oyun, o kadar entrika, 90 yıllık bir devlet. Yani gerçekten bu devletler tarihini bu nazarla okuduğunuz zaman insan o sözü defaatle tekrar ediyor. Değer miydi diyor. Hicri 41'de kurulan o devlet daha sonra ikinci bir merhale daha yaşıyor. Biz mesela Emevileri değerlendirirken iki ana damarla değerlendiriyoruz. Süfyaniler olarak değerlendiriyoruz. Mervaniler olarak değerlendiriyoruz. Süfyaniler Ebu Sufyan'ın çocukları. Ebu Sufyan'ın oğlu. Muaviye, Muaviye'nin oğlu. Yezid, Yezid'in oğlu Muaviye. Son Muaviye 3 aylık gibi kısa bir süre kalıyor saltanatta. Abid birisi, babasına hiç benzemiyor. Salih birisi, böyle bir insan olduğu için Emeviler rahatsız oluyorlar ve bir suikastle Muaviye İbni Yezid'i öldürüyorlar. Ve ondan sonra iktidar Mervan'ın eline geçiyor. Mervaniler kolu da böylelikle başlamış oluyor. Mervan hayatında bir sürü olaya karışmıştır. İnanılmaz bir hırs var. Mevki için, makam için, iktidar için yapmadığı bir şey yok. Hilafete, saltanata geçiyor. Mervan bin Hakem'in saltanatta kalma süresi sadece ve sadece 10 aydır. 10 ayın sonunda hanımı tarafından bir gece vakti yastıkla boğularak öldürülüyor. Gerçekten ibret nazarıyla bakıldığı zaman alınacak çok şey var burada. İnsan bir daha böyle yüksek bir sedayla değer miydi ya bu kadar şeye diye söylüyor. Hadi onlar neyse, onlar o iktidarın hırsıyla, iktidarın şatafatıyla, sarayla, tahtla, şunla bunla bu noktada bir miktar da olsa sefasını gördüler. Bu sefayı çekmeyip de onlara destek olanlar, bu sefayı çekmemelerine rağmen ahiretlerini onlar için feda edenler dönüp geriye baktıkları zaman değer miydi sorusuna ne cevap verecekler Allah aşkına? Keşke şöyle bir mezardakilerin sesini duyabilsek. Bu mümkün değil. Böyle bir keşke söylemenin de bir anlamı yok. Mezardakilerin sesini duyamıyoruz ama hiç değilse tarihte yaşamış gitmiş bizden önceki şu ümmetlerin sesini duyabilsek ve örnek nazarıyla alabilsek, bütün mevkilerin, makamların, şanların, şöhretlerin, her türlü etiketin sadece kabir kapısına kadar olduğunu bir bilsek, işlenen şey ne kadar zevk sefa getirmiş olsa bile bu işin sonunun olduğunun gerçeğine tam olarak vakıf olabilsek ve hiçbir şeyin yarın Allah katında geçerli mazeret olamadığının bilincinde olsak ve bu bilinçler bizde tam olarak otursa da gerçek manada tarihten ve bugünden ders alsak, ders almak hepimize nasip olsun.

0: Zilhicce günlerinin ve gecelerinin önemi nedir ve nasıl ihya edilmelidir?
1: Bir şeye önem, ehemmiyet vermek bizim elimizde olan bir şey değil. Malum bu dinin bir peygamberi var, bir muallimi. O muallim verir, bize gösterir, öğretir. Biz de ona göre şekillendiririz, ona göre konumlandırırız. İhyasını da yine ondan öğreniriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o mirasına, nebevi mirasa baktığımızda Zilhicce'nin farklı bir değerde olduğunu görüyoruz. Efendimiz gerçekten ehemmiyet vermiştir. Sahabeyi buna davet etmiştir. Sahabe bunun için gayret göstermiştir. Özellikle o ilk 10 günü ihya etme adına, gecelerini farklı bir biçimde geçirme adına bir mücadele verdiklerini ne şahit olmuştur tabi'in nesli ve o silsileyle bize kadar intikal edip gelmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin onlarca beyanı var aslında Zilhicce'nin değer ve kıymeti ve ihyasına ait. Beyhaki'de geçen bir ifadesinde, bir hadisinde biz şöyle bir hakikati öğreniyoruz. Ayların efendisi Ramazan, aylardan ihtirama en layık olanı ise Zilhicce'dir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bundan dolayı aslında bazı alimlerimiz Ramazanul Ashar demişlerdir Zilhicce'ye. Yani küçük Ramazan, ikinci Ramazan, ikinci bir Ramazan coşkusu yaşadığımız bir zaman dilimidir. O zaman dilimi ki biliyorsunuz zaten neticesi Kurban Bayramı'dır. O 10 günlük o güzel sürecin neticesinde de bir bayrama ulaşmış oluyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o günlerin ihyası adına da yine birçok hadisi var da en önemli hadislerden bir tanesi eğer o günlere, o zamana ulaşırsanız tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çoğaltın diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tesbihi yani Subhanallah. Sadece bunu sözle söylemek değil tabii ki. Yani bunun ne anlama geldiğini de şimdi söyleyeceğiz zaten. Tahmidi elhamdülillah. Tehlili la ilahe illallah. Tekbiri Allahu ekber. Subhanallah la ilahe illallah ve Allahu ekber sözünün aslında tefekkürüyle beraber dünyaya taşınması ve o günlerde fazlalaştırılmasına ait bir ihyasını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden istiyor. Şimdi İslam öyle bir din ki hiçbir şeyi bizden bilinçsiz ve şuursuz yapmamızı istemiyor. Niyet aslında budur zaten. Niyet dediğin şey bilinç ışıklarını yakmaktır. Yani şuurlu ve bilinçli bir biçimde yapmaktır. Bir insan Subhanallah'ı bilinçli bir biçimde söylese, Allah'ı tenzih etse, her ne ise akla gelen o Allah değildir dese, neye bakarsa orada Allah'ın büyüklüğünü, iradesini, kuvvetini, kudretini görse, onun alim oluşuna, onun rezzak oluşuna, onun settar oluşuna gerçekten inansa ve bunun gereğini yerine getirse, hayat nasıl bir anlam bulur benim güzel kardeşlerim? Tahmid, elhamdülillah, hamd. O hamd meselesi ki işte Fatiha'nın ilk ayeti de odur. Aslında bugünlerde bir yönüyle işte Subhanallah bilincinin aslında tefekkürü, bir diğer yönüyle de hamd bilincinin yeniden tefekkürüdür. Tehlil dediğimiz şey zaten İslam'ın parolasıdır, olmazsa olmazıdır. La ilahe illallah o bilincin yeniden aslında tevhidin yeniden inşasıdır. Eğer bu üçü olursa en son tekbir Allahu Ekber sözünün de anlamına uygun bir biçimde o günlerde tefekkürüne ait bir şey olacaktır. Onun için ne olursa olsun Zilhicce'nin ihyası adına bunlar yapılması gerekir. Ama şunu hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Bu söylenenlerin hepsinin yanında aslında Zilhicce dediğimizde biz beş şeyi daha farklı bir biçimde yaşama adına bir gayret içerisinde olmak durumundayız. Onlardan birisidir tevhid. Bu söylenenler o tevhid bilincinin inşası, ihyası adına bir şey söylüyor. İkincisi tevhidin yansıması, en büyük yansıması nedir? Namaz meselesidir. Tevhid ve namazın gerçek manada olduğu yerde adalet olur. Ve bugünlerde aslında tevhid, namaz ve adalet farklı bir biçimde aslında tefekkür edilir. Bu üçüyle beraber iki şey daha var ki Zilhicce'nin aslında değer ve kıymetini ortaya koyan en önemli şeylerden ikisi de odur. Onlar nedir biliyor musunuz? Birisi hacların yaşatılması, diğeri ise kurbanların ifasıdır. Aslında biz Zilhicce'de hac yaşıyoruz gün gün. Hacılar orada ne yapıyorlarsa gidemeyenlerin hacıdır

0: Zilhicce. Ben de burada oturduğum yerde terviyeyi anlamak, Arafat'ı anlamak, Mina'yı anlamak, Müzdelife'yi anlamak, işte tavaf meselesini anlamak, ihramı anlamak, onlarla beraber mutabakat göstermek, onların attığı adımlara uygun bir biçimde adım atmak, orada değilim ama oradaymışım gibi hac meselesinde, o haccın ruhunu ve ufkunu da anlayabilecek bir meselede bu manada bir gayret içerisinde olmak ve imkanı olanların kurban meselesi, ki kurban bayramı zaten o manada da bize bir sorumluluk yükler. Dolayısıyla bu Zilhicce böyle güzel bir rahmet ilahidir. Benim güzel kardeşlerim, bu soru vesilesiyle bir hakikati de nazarlarınıza vermiş olayım. Yıllardır biz bu Zilhicce sünnetinin bu memlekette biraz daha böyle farklı bir biçimde ihya edilmesi için gayret gösteriyoruz. Ama inanın çoğu insanımız bilmiyor, halen bilmiyor. Ne olur siz bu manada kendinizi bir vazifeli olarak görün. İhyası adına hem kendiniz hem de etrafınızdaki insanları bilinçlendirin. Bu ikinci Ramazan coşkusundan, heyecanından, güzelliğinden hiçbirimiz mahrum olmayalım. İhya ettiğimiz günler kadar aslında ayağa kalkabiliriz. İhya ettiğimiz geceler oranında aslında bu noktada ayağa kalkabiliriz. Eğer bir yerde ihya varsa orada imar vardır. İhyanın ve imarın olduğu yerlerde ise güzellik vardır, saadet vardır, bereket vardır, sükunet vardır, atıfet vardır, nimet vardır. Bütün bunların hepsine ulaşma adına hepimizin gayret içerisinde olması gerekir. Allah şu güzel günlerden hiçbirimizi gafil etmesin. Her gelen günü geçenden daha hayırlı.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında, ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırma

0: Gazeteci yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Azimsin ki gökler azametinle yükselir. Zerreler azametinin gölgesinde dolanır. Denizler azametinle derinleşir. Her nefes azametinin arşı altında alınır, verilir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli dostlar, bugün bir ayeti anlamaya çalışacağız. Sürekli okuduğumuz, hatimlerle devrettiğimiz Kur'an'ı anlamış olsaydık ne kârımız olurdu? Anlamadan deviriyoruz, hatmediyoruz, ölülerimize sevk ediyoruz, kendi defterlerimize yazdırıyoruz. Bu anlamadan devrettiğimiz Kur'an'ın bize nasıl kârdan, en azından kârdan bir sürü zararlara neden olduğunu anlamaya çalışacağız. Kardeşler, hepimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından iyi bildiğimiz olaylardan bir tanesi meşhur Uhud Savaşı'dır. Uhud Savaşı'nı bildiğiniz gibi Müslümanlar ilk hezimet olarak yaşadılar ve başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere ashab-ı kiram ağır yaralarla o savaşı bitirdiler. Bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çenesine miğfer parçası battı. Mübarek yüzü yaralandı. Dişi kanadı. Amcası Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu anh şehit oldu. Medine'de İslam devletinin kurulmasına vesile olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh şehit oldu. 72 sahabi Uhud'da çok hunhar bir şekilde şehit edildiler. Daha da önemlisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ashab-ı kiram omuzlarında taşımak zorunda kaldılar. Böyle vahim bir sonuçla Uhud afete dönüştü. Yine bildiğimiz olay, Uhud aslında kazanılmış bir savaştı. Sabah erken saatlerde başladı. Öğle saatleri olmadan Uhud kazanıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir talimatına aykırı davranan birkaç sahabinin yüzünden kazanılmış bir zafer maalesef hezimete dönüştü. Yani ilk saatlerde ashab-ı kiram müşrikleri dağıttılar, perişan ettiler. Bu müşrikler kaçmaya başlayınca asıl kritik noktadaki görevli 50 sahabi elhamdülillah bu iş erkenden bitti, kurtulduk diyerek görevlerini ihmal ettiler. Halid İbni Velid, o zaman Müslüman olmayan Halid İbni Velid radıyallahu anh fırsatı çok iyi değerlendirdi. Orduyu arkadan kuşattı. Bir önden bir arkadan saldırıya uğrayınca ashab-ı kiram da perişan oldular. İşte Hamza bin Abdülmuttalib Efendimizin amcası radıyallahu anh şehit oldu. Mus'ab bin Umeyr şehit oldu. Onlardan başka 70 kadar sahabi şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isabet oldu. Yani çok büyük bir perişanlık yaşandı. Yani Efendimiz aleyhisselam ashab-ı kiram saatlerce
5: gizlemek zorunda kaldılar. Bu gizleme pozisyonunu da müşrikler çok iyi değerlendirdiler. Muhammed'i öldürdük dediler. Muhammed'i öldürdük sözü gökten büyük bir kaya gibi ashab-ı kiramın üzerine düştü o zaman. Şimdi aslında Efendimiz Aleyhisselam öldürülmedi ama yok yaşıyor diyebilmen için çıkarıp göstermen lazım. Burada yaşıyor demen lazım. Efendimiz'i gösterseler müşrikler orayı ok yağmuruna tutacaklar. Savunacak durumda değil ashab-ı kiram. Bunun için gizlediler Efendimiz Aleyhisselam'ı bir oyuğa. Gizli saatlerce bekleyince de bu sefer öbür taraf alaylar çekmeye başladılar. Muhammed'i öldürdük. İşte bu kadardı bunların takati. Müthiş bir propaganda yaptılar. Sonunda Hazreti Ömer dayanamadı. Ya Resulallah, bu sözler çok ağrıma gidiyor. Çıkıp bir cevap vereyim şunlara dedi. Da Efendimiz Aleyhisselam müsaade etmedi. Çünkü yani vereceği cevap stratejik bir noktada bulunduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz konumunu ortaya çıkaracağından tehlikeli oldu. Her halükarda müşrikler tam bir yıl önce büyük bir darbe yemişlerdi. Bedir'de perişan olmuşlardı. O perişanlığın Ebu Cehil gibi uluları ölüp gitmişti Bedir'de. Onun intikamını almak için geldiler. O intikamı kendi çaplarında Hamza'yı öldürerek, Musab'ı öldürerek almış oldular. Öyle düşündüler. Ama oradaki 70 şehitten, 72 şehitten daha büyük facia Medine'ye Resulullah öldürüldü şeklinde bir haber ulaşmasıyla oldu. Uhud Medine'ye çok yakın. Medine'nin daha kuzey tarafında 3 kilometre. Yani sessiz bir saatte bağırsan belki de çok rahat Medine'de duyulacak kadar yakın. Hemen bu facia haberi, Resulullah öldürüldü, Musab öldürüldü, Hamza öldürüldü haberi Medine'ye çok çabuk ulaştı. Medine, Münevver Medine, Nurlu Medine bir saat içinde kapkara oldu. İnsanlar çok feci, mahzun oldular. Bütün sahabi sayısı, Uhud'a katılan sahabi sayısı zaten 700 kişiydi. Bunlardan 70 kadarı şehit oldu. 600 küsür kişi kaldı. En az 500 tanesinin üzerinde de ok ve kılıç yarası vardı. Çok perişan durumdaydılar. O kadar ki bu yara pozisyonunu tahlil etmek için bilgilere dönüş yapıyoruz. Mesela 70 sahabi şehit olmuş. Bu sahabilere mezar kazılacak orada. Müşrikler çekip gittiler. Mezar kazılacak. Mezar kazamıyorlar. Mezar kazılacak yer kumluk arkadaşlar. Yani kürekle işte neyse 3 defa vurdun mu açılıyor zaten. Kum arazisi. Kumluk bir arazide 630 kişi 70 tane mezar kazamaz mı? Bir metrelik çukur kazılacak nihayet. Yani o kadar yara almışlar ki 30-40 tane kürek sallayacak halleri kalmamış. En az 500 tanesinin üzerinde ok var. Ok isabet etmiş. Kiminin gözüne gelmiş. Kiminin elinin ortasını delmiş geçmiş. Bu pozisyonda yani çok çok vahim bir yara almışlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu pozisyon, bu yaralı pozisyonlarına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler. Yani bu mezarları kazamıyoruz. Ne yapacağız ya Resulallah dediler. Takat yok. Efendimiz Aleyhisselam da kazın. Bir mezar kazın. 2 kişi 3 kişi koyun mezara buyurdu. Yani 5-10 tane kazın bari diye talimat verdi. İşte bir mezara 2 kişi 3 kişi konabildi. Bu durum yani ashab-ı kiram gibi himmetli insanlar, gayretli insanlar mezar kazacak durumda bile olmadılar. Birbirlerine tutuna tutuna işte 3 kilometreyi akşam saatlerince ancak Medine'ye gelebildiler. Yürüyemiyorlar. Medine'den zaten kadınlar, çocuklar, yaşlılar, Medine'de kalanlar herkes perişan bir vaziyette Uhud'a kadar gittiler. Kimi ağlıyor, kiminin kocası, kiminin oğlu, kiminin kardeşi, herkesin bir şehidi var. Yaralı durumdalar. Çoğunun oraya binerek gittikleri hayvanları zaten

öldürüldü. Yani hayvanları da yaralandı. İşte yürüyerek Medine'ye geldiler. Bu durum arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde çok uzun uzun anlatılıyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki biz Uhud gününe kadar kendimizi tam Müslüman zannederdik diyor. Sonra Uhud günü anladık ki daha kat edecek çok mesafemiz varmış bizim diyor. Uhud günü anladık diyor. Mesela neyi anladılar Uhud günü? Bir defa Uhud'a 1000 kişi gittiler. 1000 kişiyle yola çıktılar. 3 kilometre Uhud, 2 kilometre gitmeden 300 kişi gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Lüzumsuz bir savaş bu, boşuna öldürülüyoruz burada dediler. 300 kişi geri döndü münafıklar. 1000 kişiden 300 kişi geri döndü mü? Bu rakam hemen hemen 1/3'e tekabül ediyor. Yani yaklaşık net 1/4'ü elenmemiş durumdalar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komuta ettiği, sabah namazını kıldırdığı bir yerde bile 4 sabah namazı kılmıştan bir tanesi 3 kilometre gidemedi. Çok haklı ve çok büyük bir tespit yapıyor Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. O güne kadar biz tam anlamamıştık bu işleri diyor. Yani dikkat ediniz arkadaşlar, sabah namazını Mescid-i Nebi'de kılan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat ettiğini söyleyen, iman ettiğini söyleyenlerden 4 kişiden ki daha yüksek bir rakam bu, anlaşılsın diye çok rahatsızım, 1/4'ü 2 kilometre sonra geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 1400 sene sonra 1000 kişiyle yola çıkılsa kaçının geri döneceğini buradan tahmin edebilirsiniz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, ashab-ı kiramı masal olarak okumuyoruz. Ders olarak okuyoruz, ibret olarak okuyoruz. Camideki cemaate güvenip, caminin derneğine güvenip, Kur'an kursu derneğine güvenip, filan vakfına güvenip, sen cepheye gitmeye kalkarsan ya da büyük uzun matrajlı bir yolda Allah için büyük ameller yapmaya kalkarsan sen, yani ne kadar gideceğini hesap etmen lazım. Medine'de peygamberin avucunda yetişmiş insanlardan bile 300 kişi 2 kilometre gidemediler. Bildiğiniz 2 kilometre, 2000 tane metre demek. Yani bu rakam hepimiz için çok büyük bir ders. Bu yüzden Abdullah İbni Mesud, biz Uhud'a gidinceye kadar tam Müslüman, süper Müslüman olduk zannediyorduk diyor. Uhud'da anladık çok şeyi. Uhud'da baktık ki kat etmemiz gereken çok daha mesafeler varmış. Bir ikincisi, burada bir Müslümana bir vakıfta görev veriyorsun. Sen salı günleri burada nöbetçisin diyorsun. Öbür gün salı günü bakıyorsun adam yok orada. Ya bizim kızın filancası gelecekti de onları götürmeye gittim. E de 2 saatlik bir iş için sen 8 saatlik görevi bıraktın ama. Ya o çok önemli işte, yani bir köleniz miyiz biz sizin? Hemen mazeretler başlıyor. Ya bu camiyi beraber yapmaya başlamamış mıydık? Sen hiç ilgilenmiyorsun bu işte. İşte benim biliyorsunuz şu var bu var. Aynı şeyi arkadaşlar Allah'ın en seçkin kulları olan, en iyi Müslümanlar olan ashab-ı kiramda da görüyoruz. 50 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buradan ayrılmayacaksınız. Her şeyin bittiğini, hepimizin öldüğünü görseniz de buradan ayrılmayacaksınız. Düşmanın hepsini öldürdüğümüzü görseniz de buradan ayrılmayacaksınız dedi Efendimiz onlara. Tam böyle söyledi ama. Tam böyle söyledi. Onlarsa ne yaptılar? Baktılar ki müşrikler kaçın kaçın geliyor diyor müşrikler böyle kendi aralarında. Anladılar ki müşrikler dağılıyor. Bir tanesi dedi ki arkadaşlar burada boşu boşuna bekliyoruz ya. Bu iş bitti, kovalayalım şu melunları. Başkanları da dedi ki ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Size Resulullah ne dedi? Bütün müşrikler ölse de buradan gitmeyeceksiniz dedi. Sizin derdiniz zafer değil ki. Siz Resulullah'ın emrine uyun. Size ne ya, bekleyin burada. E boşu boşuna ne bekliyoruz güneşin altında dedi. Yahu size bekleyin dedi Resulullah. Tabi onlar bulundukları noktada bütün cepheyi göremedikleri için büyük komutanın, başkomutanın onlara bu talimatı niye verdiğini de anlayamadılar. Ama emre itaattir esas olan.

Sen orada öldürülsen de, onlar da öldürülse, peygamberin de öldürülse sen orada beklemen lazım. Seni anlayamadılar. 50 kişiden 3 kişi kaldı. 46'sı çıktı gittiler. 46'sı da şehit oldu Halid bin Velid'in kılıcı altında. Bile bile şehalete gittiler. Peygamberin yaralanmasına vesile oldular. Uhud'un hezimete dönmesine vesile oldular. Yani yola çıkarken o gün bile 1/4'ün geri dönme riski vardı. Bekleyen o 50 kişiden 46'sı ihtiyaç duymadılar. Yani tamam bu iş düzeldi, bitti zannettiler, emre itaat etmediler. Sonuna kadar, saat 5'e kadar bekleyemediler orada. Şehit oldular, cenneti boyladılar, ayrı bir şey. Çünkü onların da mezarının başında Efendimiz Aleyhisselam şehadette bulundu, hepsi cennettedir dedi. Ufak bir hataydı bunların yaptığı, pahalıya mal oldu. Ayrı bir konu. Pahalıya mal oldu. Her halükarda Uhud'da muhteşem dersler var. Allah rahmet eylesin. Seyyid Kutup diyor ki, hezimet mezimet ama İslam'ı bugünlere getiren Uhud'dur diyor. O hezimet sayesinde İslam bugünlere geldi diyor. Eğer Bedir'deki galibiyet 2. yıl üzerine Uhud'da da gerçekleşseydi, ashab-ı kiram ayakları yerden kesilecekti. Şımaracaklardı. Nitekim Bedir'deki galibiyetten dolayı şımardılar. O 50 kişi, biz zaten önümüzde ordu dayanmıyor, melekler dağıtıp gidiyor bizden önce diyerek oradan gittiler. Halbuki o hezimet, Uhud'daki hezimet öyle büyük, öyle ağır ve öyle kaliteli bir ders oldu ki ashab-ı kirama, Uhud'dan sadece 5 sene sonra Mekke'yi fethedip işi bitirdiler. Ama Uhud'da şımaran müşrikler 5 sene kaval çaldılar Mekke'de Muhammed'i ürküttük diye. Onlar o sarhoşlukla 5 sene beklediler. Daha sonra İslam ordusunu Mekke'de görünce iş işten geçtiğini anladılar. Dolayısıyla Uhud hezimet mezimet ama her halükarda akıbetin ne olacağını sadece Allah biliyor. Bakıyorsun o hezimetten Mekke'nin fethi çıkıyor. Bedir'deki o muhteşem büyük meleklerin desteğiyle gerçekleşmiş olan zaferden de Uhud hezimeti çıktı ortaya. Uhud apayrı bir konu tabi ama her halükarda Uhud'da bizim istifade edeceğimiz, bugüne uyarlayacağımız büyük dersler var. İslam'ı kendisine dert edenler için şüphesiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını, ashab-ı kiramı örnek olarak bizim de cennete girmemize vesile olacak dinin ilk yaşayanları olarak nasıl yaşadılar, nelerle karşılaştılar, bana ne dersler çıkıyor bundan diye düşünenler için Uhud başından sonuna kadar bir ders, bir ibret. Dileriz Allah benzer faciaları yaşamadan o derslerden kendimize pay çıkarmayı hepimize nasip kılar. Kardeşler, ashab-ı kiram böyle bir hezimet yaşadılar. Müşrikler de Muhammed'in işini bitirdik, onların deyimiyle söylüyorum sallallahu aleyhi ve sellem, işini bitirdik diye davullar çala çala geri gittiler. Uhud Mekke-i Mükerreme, yani müşrikler Mekke'den geldiler. Mekke-i Mükerreme 500 kilometreye kadar yakın bir mesafe veya o çapta bir mesafe. Müşrikler geri döndüler. Ashab-ı kiram da artık perişan bir vaziyette birbirlerine tutuna tutuna yara bere içerisinde Medine'ye geldiler. O ara müşrikler Müslümanlardan önce, yani ashab-ı kiramdan önce Mekke'ye dönmüşlerdi. Müşrikler yaklaşık 50-60 kilometre kadar gidince kafalarına şöyle bir vesvese getirdi şeytan. Dedi ki, ya bu Muhammed ve adamları hazır elinize düştü. Siz bunları yaralı olarak bıraktınız. Hiç arslan yaralı bırakılır mı? Şeytan bunlara böyle ilhamda bulunmuş. Yaralı bereli bir arslan bırakılır mı? Tam elinize düştü fırsat. Niye Medine'yi kafalarına yıkmadınız? Gibi bir düşündüler. Yaklaşık bir 100 kilometre gittikten sonra geri döndüler. Hazır elimize bunlar yaralı düştü. Medine'yi başından sonuna kadar bitirelim. Kökten kurtulalım bunlardan dediler. Bu haber çok kısa bir zamanda Medine'ye ulaştı. Aynı gün Medine'ye ulaştı. Münafıklar da, melunlar, ashab-ı kiram yara

0: bere, kiminin kolu kopmuş, kiminin burnu yaralanmış. Mesela burnu kopan sahabi var. Burnu kopmuş sahabinin, o yarasıyla meşgul. Kiminin gözüne ok isabet etmiş. Herkes pansumanla, revirdeler diyelim. Revir evlerinin bahçesi tabii. Hurmaların altı revir işte. Orada herkes revirdeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evine gelmiş. Üstündeki zırhı çıkaracak, yaralarına pansuman ettirecek. Nasıl pansuman ettirecekse. Haber gelmiş. Yani müşrikler geri dönüyorlar. Geri dönmeleri demek, bir defa müşrikler 3000 kişi. Onlardan da 200 kadar yaralı var. Yani en az 2500 tane sağlam adamları var. Medine'deki erkek sahabi sayısının toplamı 1200 tane zaten. Yaşlısı, ihtiyarı, onların 500 tanesi sakat, yaralı. Yani 300-400 tane sağlam adam var, 300'ü münafık geri dönmüşler. Bir 100 kişi, 2500 kişinin önüne çıkması lazım. Medine'yi savunmak için. Pozisyonu çok iyi takdir edelim arkadaşlar. Bir ayeti anlayacağız. Daha sonra ayeti okuyacağız. Bir ayeti anlamaya çalışacağız. Pozisyon çok önemli. Şimdi 100 tane, 200 tane kılıç tutabilecek sahabi var. Belki o kadar da çocuk var. İşte 15 yaşında, 16 yaşında çocuklar var. Onlardan da iki tanesi Uhud'da şehit düşmüş zaten. 14 yaşında Uhud'a katılmışlar. Orada şehit düşmüşler. Yani çok bir nüfus yok, kalabalık yok. Münafıklar bu pozisyonu çok iyi değerlendirdiler. Hah? Adamları kudurttunuz, şimdi Medine'yi başımıza yıkacaklar. Yaptığınız iş miydi sizin? Demeye başladılar. Galip gelseydi o ordu, biz anlamıştık zaten, gerek yoktu, onun için biz geri gelmiştik diyeceklerdi. Her zamanki kaypak tavırlar. Sen galipsen, biz zaten dua ettik de sen bugünlere geldin olacaktı. Sen mağlupsan, biz anlamıştık. Niye biz katılmadık, enayi miydik? Mantıklar her zaman böyle. Sen iktidardaysan, biz oy verdik geldi oldu. Sen iktidarda değilsen, sen olmayacağın belliydi. Oyumuzu zayi etmedik biz. Klasik münafık. Adem Aleyhisselam'dan beri münafık tavrı bu. Yani cami derneğinde de tavır budur. Ya belediye ile sürtüşmeyelim, bu cami buraya olmaz diye başlar lafa. Caminin minaresinde ezan okundu ve elhamdülillah başta biz vardık, bu işte olur. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde üzerindeki zırhı çıkaracak. Yani kendi zırhını çıkaracak hali de yok. Fatıma annemiz gelmiş, üzerinden zırhını çıkarmaya çalışıyor. Yani üstündeki zırhını çıkaracak hali yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram daha beter zaten. Daha beter ashab-ı kiram. Yani düşünün, Talha radıyallahu anh aşireyi mübeşşereden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanağına demir parçası batmış miğferinden. Bunu biriniz çekin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Talha parmaklarıyla çekecek takatı yok, oturmuş dişiyle çekmiş onu. Yani ellerini kullanacak takatları yok. Bir demir parçasını, şu kadar bir demir parçasını çekecek takat yok ellerinde. Kan akıtıyorlar. Ve bu dediğimiz yer kardeşler, en az 45 derece güneşin altında bu işler oluyor. Klima altında değil. En az 45 derecede Medine'de görüyorsunuz. Kışın bile 40-45 derece sıcaklık oluyor. Her halükarda ki bu zayiat esnasında münafıkların bombardımanı çok kötü. Devamlı bombardıman yapıyorlar. Adamlar geri geliyor. Kim bilir Mekke'den ne kadar daha yedek asker aldılar. Bütün Araplar şimdi burayı basacak. İşte dünyayı karşımıza aldınız. Değer miydi bu? Böyle bombardıman yapıyorlar. Şimdi düşününüz arkadaşlar, bir insanın başı ağrıyor veya işte bir sıkıntısı var. Gelen giden de sen niye sigara içiyordun zamanında? İyi oldu sana diyor. Adam kanser tedavisi görüyor. Ya içiyordu. Bırak işte adam, Allah şifa versin de yalandan git. Yani madem kızıyorsun abi, sen niye işte camı açık bırakmayacaktın? Hani Nasreddin Hoca'nın atı çalınmış da gelen giden ahırı niye açık bıraktın? Niye tel çevirmedin? Herkes bir şey diyormuş da sinirlenmiş. Ya arkadaşlar, hiç mi hırsızın kabahati yoktu demiş.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Şimdi bunun gibi bir pozisyon, münafığın biri geliyor, oraya gitmeyecektik diyor. Bu yanlıştı diyor. Hamza'yı öne çıkarmayacaktın. Adamlar geldi, Medine'yi kuşattılar. Eyvah, bahçeler gitti. Yani yeteri kadar herkesin zaten derdi var. Kolu yara, ayağı kırılmış, hayvanı öldürülmüş. Yani bin bir dert var. Bunlar da bombardıman yapıyor. Tabii hoşlarına gidiyor onların. Yani çöksün, tamamen psikolojik olarak çöksün Müslümanlar. Yeter ya, bir kere oldu bu iş desin istiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ayet anlayacağız, dikkat ediniz arkadaşlar. Hazreti Bilal'i çağırıyor, Bilal diyor. Şimdi dikkat ediniz. Müşrikler 100 kilometreden geri döndüler. Geri döndüler. Medine'yi kökten temizlemeye geliyorlar. 2500 sağlam adamları var, kılıçları elinde. Ebu Cehil'in intikamını almak için geliyorlar. Ashab-ı kiramdan sağlam, ayakta durup iki rekat namaz kılabilecek insan sayısı en fazla 500 kişi. Namaz kılacak kadar takati olan 500 kişi var. Gerisi kadın, çoluk, çocuk, ihtiyarlar. 80'lik, 90'lık ihtiyarlar. Ama böyle bir pozisyon var. Hazreti Bilal'i çağırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor, Bilal, Medine'yi dolaş. De ki, Resulullah diyor ki, bugün Uhud'a çıkan 630 kişi Resulullah'la beraber düşman kovalamaya çıkacak diyor de. Bugün Uhud'da kılıç kullanmayan hiç kimse de bizimle gelmeyecek diyor. Çok önemli bu arkadaşlar. 630

kişi sağlam kalmış. Yani sağlam hayatta kalmış. O 630 kişi gelecek, bir kişi dahi katılmayacak bize diyor. Bu ölümcül bir karar bize göre. Hazreti Bilal Medine'yi dolaşıyor. Diyor ki Resulullah emretti. Bugün hayatta kalan ve Uhud'a katılan 630 kişiyi kılıçlarını alsın, atı olan, devesi olan alsın gelsin. Düşman kovalamaya çıkacağız. Bu münafıklar hoparlörü sonuna kadar açıyorlar. Bu delilik diyorlar. Adamlarla sağlamken uğraşamadınız. Yaralı bereli nereye gidiyorsunuz siz? Muhammed sizi öldürmeye götürüyor. Gitmeyin. Üstelik onlar ilave de yapıyorlar. Bütün Arapları topladılar. En az 10 bin kişi oldular. Sizi Çin sürüsü gibi dağıtacaklar. Böyle propaganda yapıyorlar. Sahabe-i kiram arkadaşlar o gün slogan üretmişler. Onlar münafıklar propaganda yapınca onlar da hasbunallah deyip yola çıkmışlar. Kılıcın yok diyor, hasbunallah diyor. Deveni vurdular, öldürdüler senin Uhud'da, hasbunallah. 630 kişi arkadaşlar hasbunallah sloganıyla yola çıkmışlar. Ne demek hasbunallah? Allah bize yeter. Kılıcın yok, Allah yeter. Deven yok, Allah yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, onu vekil ettik. O ne güzel vekil. Allah ne güzel vekil. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı gün gece düşmanın üzerine o 630 kişiyle çıkıyor. İki sahabi develeri Uhud'da öldürülmüş. İkisi de geliyorlar. Bir tanesinin ayak uçları kesilmiş. O da geliyor. O da abisinin omuzuna tutunarak geliyor. Bu pozisyonda 20 kilometre gidiyorlar. Hamraul Esed denen bir yere gidiyorlar. Hamraul Esed Mekke'ye doğru Medine'den 20 kilometrelik bir mesafe. Bu ordunun 20 kilometre üzerlerinde silahlar, işte yiyecek, içecek, bütün ordu donanımıyla gidiyorlar böyle. Hamraul Esed yüksek tepelik bir yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada konaklayalım diyor. O konakladıkları yerde akşam oluyor. Büyük ateşler yakın diyor. Her 10 metrede büyük bir ateş yaktırıyor. Müşrikler geliyorlar. Müşrikler de bir 10 kilometre yaklaşmışlar. Müşrikler de bu adamlar bu ateşleri niye bu kadar yaktılar diye merak ediyorlar. Yüzlerce ateş kümesi. Uzaktan bakıldığında onlar bütün Medine ateş altında zannediyorlar. Allah kalplerine bir korku atıyor. Bu Muhammed bu kadar adamı nereden buldu geri geldi diyorlar. Oradan geçen birisine diyorlar ki sen gördün mü Muhammed'in ordusunu? Gördüm diyor. Nerede? Hamraul Esed tepesinde onlar diyorlar. Ne yapıyorlar orada diyor. Ne bileyim ateş yakıyor. Kalabalık mı ateşleri diyor. Ateşine bakılırsa 50 bin kişi var onlar diyor. Arkadaşlar iş Allah'ın işi. Sen ne karışıyorsun ya? Hasbunallah dedin mi? Dedin. Ciddi misin bunu söylerken? Hakikat mi Allah sana yeter? Yeter. Adam kalp taşıyor kardeşim. Küçük bir ilham geliyor kalbine. Küçük bir vesvese bitiyor. Ebu Süfyan komutanları müşriklerin oturmuş. Bu kadar ateş yaktıklarına göre bu adamlar bütün Araplarla anlaştı üzerimize geliyorlar demiş. Hiç Uhud'daki ordu değil bu ordu. Dönmüş adamlarına demiş ki arkadaşlar demiş. Biz güya Medine'yi yerle bir edecektik. Çoluk çocuğumuz babasız kalacak. Gelin biz geri dönelim demiş. Oradan Mekke'ye kaçarak gitmişler. Medine'yi yıkmak için gelen ordu canını kurtarmak için kaçmış 630 tane yaralı adamdan. İş Allah'ın işi. Sen bu işin işçisisin kardeşim. Kalpler Allah'ın elinde. Dilediği zaman ürküttürüyor, dilediği zaman da korkutturuyor, kaçıttırıyor. Onu da korkutuyor, seni de korkutabiliyor. Sen hasbunallahu ve ni'mel vekil dedin mi sağlam bir ağızla? İnanarak dedin mi? Kainat onun zaten. Kainat iş onun, sonuç onun elinde. Hesaplar onun hesabı. Ashab-ı kiram bu cümleyi arkadaşlar yüreklerinden söylediler. Ya Resulullah çağırıyor bizi. Ya Rabere sana ne kardeşim? Çık devam etsen ya. Yorum yapmaya ne gerek var? Kılıcın yok, deven yok, arzığın yok. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bir şey çıkarır bize.
Çıktılar. Hakikaten Allah onlara yetti mi? Yetti. 3 gün orada beklediler. 3 gün o yara bereler içerisinde beklediler. Müşrikler Mekke'ye ulaştığına dair haber aldılar. Garantili bir şekilde Medine'ye geri döndüler. Böylece Uhud'daki hezimet 24 saat içinde düşmanı kovaladıkları için zafere döndü tekrar. Eğer biz Uhud'u sadece o şehitler bölümüyle algılarsak Uhud hezimet. 24 saatlik intikamının alındığını düşünürsek Uhud da zafer aslında. Burada kardeşler, bizim ashab-ı kiramın bu tavrından kendimize nasıl bir ders çıkarmamız gerekiyor? Bir gün çok tatlı bir hatıramı size nakletmek istiyorum. 12 Eylül ihtilalinin olduğu yıllarda bir grup arkadaşla oturuyoruz. Benim de o zamanlar Riyazu Salih'in okuttuğum bir ders halkası vardı. Bir grup arkadaş gelmek istiyorlar, gelemiyorlar. Bir geliyorlar, bir gelmiyorlar. İşte evler basılıyor, niye buradasınız diye tutuklanıyor insanlar diye korkuyorlar. Allah rahmet eylesin, genç bir kardeşimiz daha sonra vefat etti. Dedi ki, hocam bunlar niye gelmiyor, morali mi kırılıyor, ya gelmesin bunlar dedi. Ya da gelecekse gelsinler dedi. Dedim ki, ben diyemem hoca olarak niye gelmiyorsunuz yani, zorla müşteri topluyor gibi olur. Sen istersen söyle dedim. Dedi ki, arkadaşlar dedi, siz niye dedi derslere gelmiyorsunuz? Bir geliyorsunuz, 5 gelmiyorsunuz, moralimizi kırıyorsunuz dedi. Ya görmüyor musun? İşte 2'de 1 evleri basıyorlar, işte götürüyorlar, 2 ay gelmiyor insanlar. Sen bekarsın, biz çoluk çocuk besliyoruz filan dedi bir tanesi. O soran arkadaşa. Ne oluyor dedi sen çocuk besliyorsan? Beni polis götürür, içeri girersem kim bakacak çocuklarıma, bakacaksın mı sen? Diye böyle sorguladı. İyi o zaman siz bilirsiniz filan dedi. Ben de o konu kapandı zannettim. Ders bittikten sonra o arkadaş, sorgulama yapan arkadaş, dedi ki sen nerede çalışıyorsun dedi. İşte Topkapı'da filan fabrikada dedi. Sen giderken dedi, sabahlar hep sarhoş oluyor şoförler dedi. Ayık olmuyorlar. Kaza olur, ölürsen ne yapacaksın dedi. Allah kerim o zaman dedi. Bu sözü dedirttiğinin sebebini anlayamadı o. Dedi ki, bana bak, senin Allah'ın sadece trafik kazasında ölenlerin çocuklarına mı bakıyor dedi. İçeri alınanların çocuklarına bakmıyor mu dedi. Ben o zaman anladım bu niye buna takılıyor, fabrikasını soruyor diye. Elhak arkadaşlar, hasbunallah ve ni'mel vekil, sadece trafik kazasında ölenler için değil. Bunu var ya, emin olun 10 cilt kitap okusam kendime öyle bir ders çıkaramazdım. Hakikaten ne kadar güzel. Yani trafik kazasında ölürsen Allah kerim, o zaman Allah büyük. Diyelim patron işten attı, Allah büyük. Cuma namazına git, işten atarlar. Çoluk çocuk bakıyoruz biz. Bu ne Allah ki kardeşim? Cuma'ya giden işten atılınca çocuklarını aç bırakıyor. Bu mantık ne kadar kötü. Ashab-ı kiram hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. Ama bunu söylerken yürekleri de öyle diyordu. Ona inanıyorlardı. Bunu başka nerede görüyoruz? Ebu Bekir'in radıyallahu anh bütün malını Resulullah'ın önüne koyduğu zaman çoluk çocuğa bir şey bırakmadın mı dendiğinde ne cevap vermişti? Bıraktım. Allah'a bıraktım demişti. İtimat meselesi arkadaşlar. İtimat meselesi. Kazada öldün mü Allah bakıyor. Sigortası garanti. Çoluk çocuğa bakıyor. Çünkü ne açarsın ya. Hiç senin imkanın yok ki, Allah bakıyor o zaman. Zaten onun Kur'an'ı da hep ölenlerle ilgili. Yaşayanlarla hiç ilgili değil. İşte kardeşler, ashab-ı kiramla aramızda bu müthiş fark var. Müthiş fark var. Allah onlardan razı olsun. Bizi de peşlerinden sürsün. Şimdi kardeşler, Ali İmran suresinin 172, 173, 174. ayetlerinden ashab-ı kiramın bu tavırlarını, o yara bere içerisindeyken bile Allah bize yeter, yola devam diyen anlayışlarını melekler nasıl kaydetmiş, biz Ramazan'da mukabele olarak Kur'an'dan nasıl dinliyoruz bunu?
اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ الَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. O kadar. Kardeşim, adamlar bir slogan üretiyorlar, levh-i mahfuza yazılıyor. Melekler kaydediyor. Bir saat sonra ayet olarak iniyor. Sen Ramazan'da bunu Kur'an olarak okuyorsun. Ölüyor pısırık adam. Hayatında malından bir kuruş vermemiş birisi. Bir gün bir vakıfta nöbet tutmamış birisi. Pısırık biri ölüyor. Ruhuna bu ayetleri okuyorsun. Ne ilginç, ne enteresan. Allah'a itimat edip malından bir lira veremeyen, çocuklarını Allah'ına aç bırakacağını zanneden, evini bir gün bir hadis dersine dahi açamayan birisine bile bu yiğitlerin ayetlerini okuyorsun cennete girsin diye. Kim inanır? Kim itimat eder böyle bir Kur'an'la onun cennete gireceğine? Okuduğun ayet ne gülünç kardeşim. Öplek, Allah'a itimat etmeyen, Allah'ın onu aç bırakacağını zanneden, evsiz bırakacağını zanneden bir Müslümana, Müslümanlığına diyeceğimiz yok, okuduğun ayetler yara bere içerisindeyken parmakları kesilmiş olduğu halde abisinin omuzuna dayanarak elinde kılıç cihad etmeye giden adamlarla ilgili inmiş ayetleri okuyorsun. Güler melekler, güler. Güler. Bari kardeşim Fil suresini oku be. Başka sureleri oku. Hiç ayet ters düşmesin bari. Bahçeleri anlatan, ashab-ı keyfi anlatan, ölülerle ilgili ayet oku kardeşim ya. Hiç bu ayet uyuyor mu? İçinde hasbunallah ve ni'mel vekil geçen ayete benziyor mu adamın hayatı? Bu yani 30 numara ayakkabıyı 50 numara ayağı olan bir insana giydirmek gibi bir şey. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi adamlar. Kur'an oldu dedikleri şey kardeşim ya. Dedikleri Kur'an oldu. Ayet oldu. Ramazan'da okuyorsun. Çocuğuna ezberletiyorsun. Şifa niyetiyle okuyorsun. Allah onlardan razı olsun. Bakalım şimdi Allah onları nasıl anlatıyor. Bu adamlar üstelik ne enteresan kardeşim. 24 saat önce Resulullah'ı yalnız bıraktılar. Hata ettiler. Ama ne dönüş, ne samimiyet, ne aşk, ne heyecanla geri döndüler ki sözleri ayet oldu. Heyecanları meleklere örnek oldu. Melek değillerdi. Bu sözlerin sahipleri 100 sene secde halinden hiç kalkmamış bir insan da değillerdi. Sabahleyin Resulullah'ı üzdüler. Yaralanmasına vesile oldular. Aleyhissalatü vesselam. Ama öğlende işi anlayınca اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ne dediyse Resulullah tamam dediler. Sabahkini Allah affetti. Öğlendekini Kur'an'a geçirdi. Heyecan bu. Bakın şimdi ne diyorlar? Ne diyor? Ne diyor? Kur'an onları nasıl tanıtıyor? Onlar yaralandıktan sonra da yine Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyanlardır. Onlardan iyilik yapan ve sakınanlar için pek büyük bir ödül vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk onlara insanlar size karşı toplandı, onlardan korkun dediği zaman bu onların imanını artırdı. Subhanallah, subhanallah. Adama diyorsun düşman büyüdü, imanı artıyor. Yahu 10 bin kişi oldular diyorsun, imanı artıyor. Öldürecekler seni diyorsun, daha çok artıyor. Tedbir almıyor. 5 metre öteye kaçmıyor. Ve dediler ki, bize Allah yeter. Ne güzel vekildir o. Sonra da kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfuyla döndüler. Ve Allah'ın rızasına eriştiler. Allah pek büyük lütuf sahibidir. Bu ayet nasıl bitiyor arkadaşlar? Onlar ki öyle yaptılar, biz de onları cennete sokmaya karar verdik.
Öyle mi bitiyor? Hayır. Gittiler. Fenkalabu bi ni'metin min Allahi ve fadlin. Lem yemsesum su. Delikanlıca gittiler, yiğit döndüler. Taviz verselerdi, ya bu durum kötü mötü deselerdi, kılıçtan geçirecekti müşrikler onları. Ölüme gittiler, hayat buldular. Fenkalabu bi ni'metin min Allah. Allah onlarla beraber oldu. Ne sayesinde? Delikanlılıkları sayesinde. Yarayı bereyi görmeden Allah'ın ve Resulünün davetine icabet etmeleri sayesinde. Korksalardı tam tersi olacaktı. Aman tedbir alalım deselerdi ne olacaktı? İşte bir temsilci göndereceklerdi. Yapmayın etmeyin, seneye görüşürüz mörüşürüz. Gelip Medine'nin altın üstüne geçireceklerdi. O zaman Allah onlara destek vermeyecekti. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ Allah'ın nimetine ne sayesinde ulaştılar? حَسْبُنَ اللّٰهِ dedikleri için. Allah bize yeter dediler, yetti onlara Allah. Allah onlara yetti o zaman. Kendi başlarının çaresine baksalardı, müşrikler onları karınca gibi ezip gidecekti. Kardeşler, en baştaki sözümüze tekrar dönüyoruz. Biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun can ciğer sahabilerinin hayatlarını çocuklarımıza uykudan önceki masallar olarak anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'imiz sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i en güzel, en değerli örnek olarak bize sunuyor. O bizim örneğimiz. Bu örneklik sadece sabah namazını kılarken mi? Sabah namazını kılıyorsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat kıldı, iki rekat kılıyorsun, örnek aldın. Ramazan orucunda da örnek aldın, haçta tavaf ederken de örnek aldın, abdesti de ona göre aldın, örnek. Hayat örneğin kim? Dünyaya bakış örneğin kim? Sadece şadırvanda abdest aldıran bir peygamber mi bu? Hayır, hayat örneğimiz de o. Evet, bin kere evet, hasbunallah. Allah bize yeter kardeşler. 10. asırda da yetti, 20. asırda da yetti, 50. asırda varsa dünyanın Allah kullarına yetecektir. Şimdiki teknoloji büyüklüğü o zamanki Müslümanların elindeki imkanlara göre müşriklerin elinde vardı. Kalabalıktılar, kitleler halindeydiler. İşte Uhud 3000 kişi geldiler, 700 Müslüman vardı karşılarında. Bedir'e 1000 kişi geldiler, 314 Müslüman vardı karşılarında. Halid İbni Velid, Mute'de 3000 kişiyle 75.000 kişinin önüne çıktı. Allah ondan razı olsun. Yermük'te kaç Müslüman vardı? 25.000 Müslüman, 120.000 kişinin önüne çıktı. Seninle Allah varsa, senin önünde düşman durur mu? Allah yoksa zaten senin kalbin çatlıyordur. Allah için iş zor değil ki. Sadece onun kalbine, ya burada lüzumsuz savaşıyoruz, boşuna ölüp gideceğiz diye bir vesvese atar, iş bitti. Yermük'te, yine Halid İbni Velid'in meşhur destan yazdığı yerlerden birinde, kardeşim 20 bin kişiler ya, yedekleriyle medekleriyle 25 bin kişilik bir ordusu var. Karşısında 200 bin kişiden oluşmuş Bizans ordusu var. Adamlar askerlerini birbirlerine zincirle bağlamışlar. Kaçmasın, biri ölünce kaçmasın diğeri diye. Tedbir almışlar. Halid İbni Velid de zincirle temizlemiş onları. Kardeşim seninle Allah varsa senin kalbin volkan olur, dağ olur. Hayır. Seni Allah desteklemiyorsa silah ne yapsın sana? Görmüyor musunuz adamlar tetiğine basmadan 500 mermi birden atan silahla tankın arkasına saklanıyor. Öbür adamın elinde de sapan taşı var. Sapan taşı atan bir çocuktan korunmak için elindeki silah o çocuğu sülalesiyle yok edecek güçte bir silah tankın arkasına gizleniyor. İş silahta değil, kalbin silah gibi hareketli, heyecanlı, çelik olmasında. İşte kardeşler, ashab-ı kiram binlerce destan yazdılar. Allah onlardan razı olsun.
İşte yazdıkları destanlardan bir tanesi budur. Bakınız Uhud'a tekrar dönün.

0: Edelim. Uhud, eğer Hamraul Esed bölümü, yani ertesi günkü bölüm olmasaydı ashab-ı kiramı yakmıştı. Zor cennete girerlerdi. Neden? Uhud sabahı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezaketen, nezaket olsun diye, nasıl bir savaş yapalım, nasıl uygun görüyorsunuz diye sordu. Ashab-ı kiramın gençleri yapmaya başladılar. Uhud'a gidelim, şöyle dağ eteğine gömeriz onları filan dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, bu adamlar çok kalabalık geliyor, şehir içinde bunları daha iyi dağıtırız. Sokak aralarında beşer onar temizleriz, Medine'de bekleyelim, Medine'de bunları dağıtalım dedi. Ya Resulallah, Bedir'e de bizden habersiz gittin zaten filan dediler gençler. Ne demek istiyorsunuz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'a gideceğiz dediler. İyi öyle olsun buyurdu. Gitti, evine girdi. Silahlarını hazırlarken ashab-ı kiramın büyükleri, bu terbiyesizliği nasıl yaptınız siz dediler ya. Kim oluyorsunuz da peygamberin önünde şuraya gideceğiz buraya gideceğiz diye kahramanlık yapıyorsunuz. Çabuk gelince özür dileyin, elini ayağını öpün, af dileyin, sen nasıl istiyorsan öyle olsun ya Resulallah deyin dedi. Uhud sabahı, sabah namazından sonraki olay bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zırhını giydi çıktı. Hemen ellerini öpmeye kalktılar. Ya Resulallah, böyle ağzımızdan kaçtı. Terbiyesizlik falan dediler. Yani sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Buyurdu ki peygamber bir defa konuşur. Tamam dedik, bir defa dedi. Çıkıyoruz şimdi dedi. Afet o anda başladı zaten. Gönlünü kırdılar peygamber aleyhisselam efendimize. Yani gönülsüz gitti Uhud'a. Akıl edemediler ki yahu arkasında Cebrail var. Bütün melekler, yer, gök bunun emrinde. Bir bildiği vardır, biz bekleyelim diyemediler. Akıl edemediler bunu. Olacak işte, imtihan olacak şey. Yani o hatayla Uhud'a gittiler. Uhud'da ikinci hatayı yaptılar. Ama buna rağmen üçüncü tavırları ayet olacak düzeyde güçlü ve bereketli oldu. Üçüncü tavırlarından ayetlere konu çıktı arkadaşlar. Ne mübarek insanlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu büyük kahramanlıkları sadece bizim, işte bizim geçmiş Müslümanlarımız bu kadar şanlı şöhretli insanlardır dememiz için değil. Çok basit bir tavır bu. Hayır. Asıl biz de günün birinde böyle bir imtihana tabi tutulursak işte örneğimiz bizim dememiz gereken olaylar bunlar. Birinin kahramanlığını akşamdan sabaha kadar konuşmak karın doyurmuyor. Ebu Bekir'i Allah çok seviyordu demek seni sevdirmiyor ki. Halid İbni Velid çok yiğitti, cengaverdi demek seni yiğit yapmıyor ki. Elin malını saymakla sen zengin olmuyorsun. Onun gibi olmakla zengin olabiliyorsun. Halid İbni Velid gibi yiğit olursan sen de yiğit olursun. Ebu Bekir gibi sadakatin olursa sen de sadıklardan olursun. Ebu Bekir doğruydu, doğruydu demek bir şey değil ki. İdi, gitti. Sen, ben, ashab-ı kiramı arkadaşlar, yeniden tanımak zorundayız. İşte hasbunallah, böyle dediler. Biz de hasbunallah deriz çocuklar sinirlendirdiği zaman ama. Fesubhanallah kardeşim, o karşısındaki 3000 tane düşmanı Allah'a saldı, sen doğurduğun çocuğu Allah'a salıyorsun. Kaldı ki onu ciddi demediğin için de melekler helak etmiyor çocuğu. Yoksa onu da ciddi desek çocuk belaya girecek. Her halükarda hasbunallah slogandır arkadaşlar. Bu Ebu Bekir'in sloganıdır. Ömer'in sloganıdır. Şu şehitlerin sloganıdır bu. Şu yara bere içerisinde Allah'a koşanların sloganıdır. Eğer bir gün düşmandan bunaldıysan hasbunallah de, hemen melekler onu laboratuvara sokarlar, ciddiyetini ölçerler. Şöyle %50'nin üstünde ciddiyi buldular mı seni, korkma. O zaman sana Allah yeter. Bir gün eğer hastalıktan bunaldıysan hasbunallah de. Allah senin şifanı verir. Yeter ki Allah ve melekleri söylediğin sözü damarlarından geçirerek söylediğini görsün. Öyle eline bir zübbe tesbihi alıp zırt pırt böyle tesbihle hasbunallah demek, sübhanallah demek. Bunlar zübbe hareketleri. İşte hapishanede volta atarken elinde tesbihle sübhanallah. İpe götürülecek suçlar bunlar. Böyle şey olur mu ya? Volta atmak için Sübhanallah denmez. Deşarj olmak için denir. Bütün dünya seni kuşattı dendiği zaman hasbunallah, hasbunallah diyebiliyorsan elhamdülillah. Elhamdülillah, damarların senin iman fışkırıyor demektir. O zaman sen yeni Kur'an yazılmayacağı için Kur'an'a geçemezsin. Ama Kur'an'a geçenlerle beraber Havz-ı Kevser'e geçersin Allah'ın izniyle. Kur'an yazılmayacak ama Havz-ı Kevser'in listesi açık. Oraya yazılacaklar her gün artıyor. Kayıt mümkün. Kayıt tarihi güneş batıdan doğuncaya kadar devam ediyor. Kardeşler, hasbunallah ve ni'mel vekil gerçekten. Gerçekten Allah bize yeter. Allah'ı bırakınca da hiçbir şeyin bize yetmediğini gözümüzle gördük. Gözümüzle görüyoruz. Ne medya bize yetiyor, ne güç yetiyor, ne paramız yetiyor. Paramız olduğu halde gene Müslümanlığı yaşayamıyoruz. Bizden önce çulsuz Müslümanlar bizden iyi Müslümanlık yaşadılar. Paramız var, yazdıklarımız var. Plaza gibi Kur'an kurslarımız var artık. Plaza gibi. Bir gün babama dedim ki, baba dedim, filan yerde onun tanıdığı bir medrese vardı, medreseyi yenilediler dedim. Böyle ayakkabılarınla girmeye utanırsın dedim. Otel motel neymiş onun yanında? Durdu dedi ki, benim bildiğim dedi, altın küpleri filan mağaralarda, böyle eğri büğrü yerlerde olur. Otelde altın küp olmaz ki dedi. Elhak, merdiven altlarında, mağaralarda, bülbül gibi Kur'an hafızları yetişti. Müslümanların onları yedirecek bir kuruşu yoktu. Bağırsak, deri toplanarak, cuma günleri 1 lira Allah'ını seven versin işte diyerek, Müslümanlar evlerinde beğenmedikleri köyden gelmiş küflü bulgurları kurslara vererek filan vesaire, Kur'an kurslarında binlerce, hatta on binlerce bülbül gibi hafızlar yetişti. Onlar ümmeti Muhammed'in imanını taşıdılar, ayakta tuttular. Allah emek verenlerden, çalışanlardan razı olsun. Şimdi Kur'an kursları arkadaşlar, yani böyle hafif eski ayakkabıyla girilmeyecek kadar modern oldu. Ziyaret ediyorum, bir anlatıyorlar ki şöyle böyle otellerde filan öyle manzaralar yok. Bir de bir hafızdan bir Kur'an dinleyelim diyorsun, iş bitiyor. Yasin okuyacak hafız yok. Yasin uzun, 6 sayfa, Mülk suresine de razıyız. Mağaradan altın çıktı, eski köy evinin altında altın var, fakat otellerde altın maltın yok. Faturalar bile maille ödeniyor şimdi. Onun için Allah bizimle olduktan sonra, Allah seninle ise eğer, bir dostunu gönderiyor Allah, o dostu fakru zarurete rağmen 10.000 hafız yetiştiriyor, İslam'ı ayakta tutuyor. Allah sana destek vermedikten sonra sabah namazına bile kalkamazsın kardeşim. Sabah namazına kalkmak bile Allah'ın yardımıyla olacak. Allah görecek akşam yatarken senin hasbunallahı içine sindirdiğini. Yoksa sabah namazına da kalkamazsın. Bir sayfa Kur'an okumaya vakit de bulamazsın. Ayırdığın halde zekattır diye onu vermeye bile vakit bulamazsın. Her şey Allah'ın yardımıyla, düşmana karşı da, şeytana karşı da, nefse karşı da, kendi kimliğimize ve arzularımıza, şehvetlerimize karşı da hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

cami resimlerini aynaya çizen de randevusuz yatacak musalla taşını. Kötülük asılı balkondan atlamalı bir sonraki çağ. Silmeli kirli ağızları tren raylarından çıkan kıvılcımla. Bak, huzursuzluklarımı listeliyorum. Çileden çıkıyor zaman. Boyun dağdan uzun. İstersen görürsün mahşerdeki seni. Hiçbir şey yazmıyorsun değil mi? Üç defa su verdiğin ağzını susturmadan. Dün Mevlana'nın cebinden şiir çalan çocuk. Bugün bir bardak şarapla zehirliyor 40. yaşını. Gecede ve gündüzde dolaşan her yaşın bir tövbesi olmalı. Güneş açmadan gökyüzüne koşmalı. Sabah olmadan melekleri durdurmalı. Bir kadının ve adamın tövbesi. Bir farkımız olmalı helalleşirken ateşle. Yeryüzünün kulağını çekmeden mi teslim olacağız ecele? Giderken iftarımız istiğfar olmalı. Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni, göğsündeki aşk gülümsemeli sana. Toprağın elif olarak düşüyorsa bedenine, Mecnun'un alnından çaldığın kader de üşüyecek seninle. Ah sevgili, vurdum duymaz dünyadan ne ölümler gelip geçti. Şeytana inat, çok şiirler yazdık yalansız. Ölüm akan bahçemize sırtımızı dönmeden yaşamayı öğrendik sancısız. Gökyüzü olmayan bir kentte sevmeliyim camdan bakan yengeci. Bak, kardeşi olmayan Adem'e ne çok yakıştı yasak meyve ve tövbe. Nasıl da sessiz bıçağın altında oğul. Öyle aşk doğamaz bir daha anadan. Kurbanı, ağzı olmayanı oyalayamaz şeytan. Uykusu ağır olanlardan yakasını yırtıyor gece. İblisin gölgesi musallat oluyor gecenin ve tövbenin kardeşliğine. Nefsin makasıyla doğranıyor beyaz karanfil. Delice.

geldim. Çok kabahatler işledim. Sana yalvarmaya geldim. Karanlık yerlere saptım. Bataklıklara saplandım. Doğru yolu aydınlatan ışık kaynağına geldim. Çıkacak bir canım kaldı. Ey bütün canların canı. Uygun olur mu söylemek? Canımı fedaya geldim. Cömertlerin kapısına bir şey götürmek hatadır. Basmakla şeref verdiğin toprağı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtede bihedihi ila yevmiddin. Daha önce bizden iddet bekleyen insan nasıl iddet bekleyecek? Ne şartlar altında bekleyecek diye bir talep olmuştu. Ve biz de onu unutmuştuk maalesef. Şeyin içerisinde inşallah o bilgiyi tamamlayalım. Ondan sonra ticarete giriş yapacağız efendim. Ticaretten yolumuza devam edelim. Şimdi kocası ölen bir kadının iddeti sırasında ihdad beklemesi, ihdad devam ettirmesi, ihdad kelimesi bir farizadır, bir vecibedir, beklemek zorundadır. İhdad ne demek? Bir nevi yas demektir. Yas da aynı bağlantılıdır. Biraz sonra söyleyeceğim yani neler bu çerçevede sayılır, neyin içerisinde bu yeri alır diye. Bunda ittifak vardır. Ancak boşanan kadında ihdad, bunun adı böyle, haile, ihdad bekler mi? İmam Şafii rahmetullahi aleyh, boşanan kadının ihdad beklemesine ihtiyaç yoktur der. Bu vefattadır, yoksa boşanmada değildir der. Ama Hanefi mezhebinde boşanan kadının da ihdadında fayda vardır. Dolayısıyla boşanan kadın da Hanefi mezhebine göre ihdad bekler. Yine Hanefilerde de, artık biliyoruz, rıc'i talakla boşanan kadın ihdad beklemez. Hanefilerde de rıc'i talakta ihdad yoktur. İhdad ne demektir esasen? Yas dedik ama içerisinde bunun yasla ilgili bir mana da vardır. Ne demektir? Süslenmeyi, ziynetlenmeyi terk etmek. Düğün, dernek gibi neşe ifade eden yerlere gitmemek. Bütün bunlar ihdad çerçevesi içerisinde yerini alır. Talak-ı rıc'ide ise ihdad beklenmez. Neden beklenmez veya ihdad yapılmaz? Niçin? Çünkü talak-ı rıc'i ile evlenen bir kadın kocasıyla yeniden evliliği arzu ediyorsa evlenmenin yollarını arar. Yani yuvayı yeniden kurtarmanın, yeniden korumanın, bağları yeniden bir araya getirmenin yol ve imkanlarını arar. Bir nevi yani dedik ya bu iddet süresi içerisinde evliliğini bir muhasebeden geçirir. Geçirdikten sonra veya o devrenin içerisinde ben aslında öfkeyle hareket ettim. Öyle hareket etmeseydim, tabii karşıdakinin de mutlaka hatalar vardır. Böyle şeyde hata tek taraflı değildir. Ama doğru olan bir şey var. Herkesin kendi hatasını muhasebe etmesidir. Sadece bu evlilik hayatında değil, genel hayatta inanın ki böyledir. Millet olarak dahi böyledir. Bir kardeşimiz vardı, ben onu yine tanıdığınız bir insanın tarihte son devir tarihini en iyi bilenlerden birisinin sohbetine götürdüm. Bu kardeşimiz de Ürdünlü. Ve yakın tarih üzerine ihtisas yapan bir kardeşimiz. Onun ağzından dinlesin, onunla da irtibat tanıştırıp irtibat kurdurmak istedim. Konuşmalardan gerisin geri döndükten sonra nasıl buldun diye sordum. Çok bilgili, bilgi birikimi de güzel ama ırkçı dedi. Ben de tanıyorum tabii, ırkçı değil. Ama bazı şeyleri vurgulara o manaya gelebiliyor, ırkçı değil. Bunu anlatmaya çalıştım, yok dedi, siz anlamıyorsunuz ırkçı. Hissetmiyorsunuz, ben hissettim diyor. Şimdi ben onu yıllar sonra anladım. O zaman Türkiye'deydik. Bizim hayat şartlarımızın içerisinde konuşuyorduk. Yurt dışına çıkınca ben de onun Türkiye'deki durumuna düşünce o zaman anladım. Şimdi konferansçı düşünün. Konferans veriyor. Arapların Endülüs fethi. Arapların Kuzey

Afrika'yı fethi. Arapların aynı Calut zaferi. Bilmem ne. Niye İslam'ın değil, niye Müslümanların değil de niye Arapların? İnsana batıyor. Ama aynı şeyi biz de yapıyoruz. Türklerin İstanbul'u fethi. Niye Müslümanların değil? Bunu şimdi Arap kulağıyla dinle. Niye Avrupa'yı İslam'ın Viyana'ya kadar gidişi, İslam'ın Bosna'ya kadar gidişi değil de Türklerin gidişi? Adamcağız haklıymış. Biz de haklı olsak da haklıymış. Konuşan kendi kulağı alışık olduğu için kendi dünyasında bunu tekrar ediyor. Bizimki de onlarınki de belki o manaya kullanmıyor. Bizim kulağımız böyle alışmış, bunu yadırgamıyor. Dilimiz de alışmış, söylerken yadırgamıyor. Ama alışmayan bir kulak aynı şeyi dinleyince yadırgıyor. Şimdi bazen karşımızdaki insanı, dolayısıyla şöyle bir şey daha var. Biz mi karşılaştığımız zaman, misal olarak söylüyorum, bir Mısır'la karşılaştığımız zaman Mısır'ı kötülüyoruz. Mısır'da şunlar yapılıyor, şöyle yapıldı, bilmem ne yapıldı, şöyle yapıldı. Niye işte Araplar şöyle düşünüyor, şöyle, niye Pakistanlılar şöyle davranıyor, şöyle düşünüyor? Çok doğru değilmiş, onu da yurt dışında öğrendim. Bir milletin kendi kusurlarını söylemesi, yapmayalım diye onun üzerinden yürümesi, karşı milletin kusurlarını söyleyerek onun üzerinden fikir yürütmesinden daha hayırlıdır. O zaman diyorsun ki elhamdülillah bir kardeşimiz kendi sıkıntılarının kusurlarını biliyor ve bunu tamir için çalışıyor, hissi sizde uyanıyor. Şimdi o beni tenkit edince, niye Türkler böyle böyle düşünce, sanki sizinkiler çok daha mı gidiyor? İnsanın aklına öyle geliyor. Bir otobüse bindik. Pakistanlılar aralarında Arapça konuşuyorlar. Arapça konuşurken de kafasını gözünü doğrusu yarıyorlar. Arapların bir tanesi de ona takılıyor diyerek keser teluga diyor. Lugatın kafasını kırdın demek. Yardın demek. Kırdın demek. Ben de hemen takıldım. Siz keserken bir şey olmuyor dedim. Kırarken bir şey olmuyor. Biz ne zaman lugatı parçalıyoruz, kesiyoruz dedi. O zaman söyleyin bana dedim. Araplar indene demiyorlar. Çok defa andina diyorlar. Dedim indene kelimesi nasıl andina oluyor? Bana onu bir anlatın. Ebi demiyor. Baba demek normalde. Ebuye diyor. Ebi kelimesi nasıl dedim? Ebuye. Ahi kelimesi ahuye. Yahti ya uhti demek yani. Yahti nasıl oluyor dedim. Onları bana anlatın. Başladılar gülmeye. Hepsi biliyor. Pakistanlı onlar da gülüyor. Ya onlar şive şive diyorlar. Dedim size gelince şive oluyor. Onlara gelince lugatın kafasını gözünü yarmak oluyor. Şimdi bizde de var aynı şeylerse. Ama böyle bir şey karşı seni tenkit ederken senin de damarın kalkıyor. Onu tenkit etmeye kalkıyorsun. Bu hayatın içerisinde üç aşağı beş yukarı her diliminde var. Sen kendine bak diyesi geliyor insanın. Aynı şey aile hayatının içinde de var. Bir insan kendini muhasebe ederse daha doğru bir davranış olur. Erkekler de kendini muhasebe ederse daha iyi davranış olur. Özellikle bu devrede yapılması gereken doğrusu buydu. Ben şöyle davranmak yerine şöyle şöyle davransaydım bu yuva devam ederdi. O da belki böyle demezdi veyahut da o şekilde düşünmekte elbette ki fayda var. Bu düşünme devresinin içerisinde mesela talak-ı rüc'ide kadının bu tenkit edilen, kendinde kusur kabul ettiği şeyleri yapmaması, doğru olan şeyleri yapması, giyimine, kuşamına daha iyi dikkat etmesi daha doğrudur. Yuvanın devamını istiyorsa. Bu da ihtiyada muhaliftir. İhtat demek yani yasa uygun bir giyinim tarzı demektir. Halbuki talak-ı rıcide öyle istenmiyor. Öbür türlü isteniyor. Demek ki talak-ı rıcide ihtat yoktur diyoruz onun için. Şimdi boşanmalarda tabii boşanmalarda yani koku sürünme gibi yani böyle cicili bicili elbiseler gibi bu gibi şeyler işte sürme sürme gibi makyaj demeyelim şimdi şey olarak ve benzeri ziynet takma gibi ve benzeri şeylerin terk edilme halidir. Bir nevi nedir? İhtat kelimesi. Şimdi bunlarda yani insanlar pekala bir insan evinden çokça çıkmamalı. Zaruri ihtiyaç varsa ancak bu ihtiyaçları için çıkmalı. Anne babanın yanına hepten gidemez değil, gidebilir. Ama demin tekrar ediyorum, felanın nişanı varmış, felanın düğünü varmış. Cicili bicili elbiseleri giyerek oraya gitme bu nevi toplantılara katılması doğru değildir. Bu boşanan kadın için eğer hem yuvanın devamı açısından eğer yuva devam etmeyi arzu ediyorsa sıkıntılıdır hem de cemiyet açısından sıkıntılıdır. Yani ne demek? Yani bir kadın diyelim ki boşandı, hele de kocası öldü. Diyelim 10 gün sonra giyindi, süslendi, püslendi, nişana gitti. Bu farklı değerlendirilir. Kadının kendi olgunluğuna da bu zarar verir. Onun için yani bu çerçevedeki düğün dernek ifade eden yerlere süslenip püslenerek ve benzeri cicili elbiseler giyerek ziynetler takarak gitmesi doğru değildir. Bu iddet süresince böyle devam etmelidir. Vefat süresinde de 4 ay 10 gün böyle devam etmelidir. Ancak vefat eden kadının nafakası artık kocasının üzerine değildir. Neden? Kocası vefat etmiştir. Kalan malı da artık mirastır. Anlaşıldı. Bu yüzden kocası vefat eden bir kadın kendi ihtiyaçları, kendi nafakası için çıkabilir, irtibat kurabilir. Ama boşanmada bir kadının
iddet süresince ne

nafakası kocasının üzerinedir. Koca eğer bunu vermiyorsa evet gidebilir. Temin etmeyebilir ve kocası vermiyorsa günahkardır. Bundan dolayı vebal kazanır. Ama kocası kalacağı yeri nafakalarını temin ediyorsa doğru olan bir kadın, doğru olan böyle bir kadının bulunduğu yerden zaruret olmadıkça dışarı çıkmamasıdır, iddetini beklemesidir. Bu aynı zamanda maazallah başkalarıyla irtibat kurduğu vehmini de veya işte hamile ise çocuğunun işte bir önceki kocadan boşandığı insandan olma ihtimalinin güçlenmesine, başkasından olma ihtimalinin düşmesine ve benzeri sebep olur. Tekrar ediyorum, bu kadının iffeti içinde aynı zamanda evliliğin devamı içinde, muhasebesi içinde, karşıdaki insanların gözünde değerinin yükselmesi içinde, olgunluğunun korunması içinde lüzumludur, doğru bir tavır almış olur. Bunun dışında tabii küçüklerin ihtiyadı nasıldır, işte ümmü velet olanların ihtiyadı nasıldır gibi ek bilgiler var. Buna derinliğine girmiyoruz. Sadece bir şey daha diyerek buna son veriyorum. Bir de nedir? Böyle kadınlar sefere, uzun yolculuklara çıkmamalıdırlar. Hatta yani bu durumdaki bir kadın hacca veya umreye gitmesi de çok doğru bulunmamıştır. Yolda giderken bile kocasının vefat haberini alan insan ne olur? Gerisin geri, evine yakınsa gerisin geri döner. Ne yapar? Orada bekler. Eğer bulunduğu bir şehirde akrabaları yakında bekleyebileceği bir nokta varsa, hatta kaynaklarımız o şehirde bile evine dönüş yolu mesafeden daha uzunsa, sefer mesafesinden daha uzun bir mesafe ise, bulunduğu yerde de akrabaları varsa, kendini güvende hissettiği bir yer varsa orada beklemesinin daha doğru olduğu, daha ihtiyatlı olduğu kanaatini taşıyorlar. Ama şu son dilim, şu söylediğimiz dilim biraz geçmiş tarihle ilgilidir. Bunu şunun için söylüyorum. Günümüzde bir insanın evine dönüşü günler almıyor. Uzun mesafeler almıyor. Kervan yolculukları almıyor. Kervan yolculuklarının kendine ait şeyleri var. Yani sahradasınız, konaklaması var, kalkması var, namazı var, temizliği var. Ondan sonra ihtiyaç gidermesi var. Bütün onları düşünerek ilim ehli bunu söylüyorlar. Günümüzde en kısa yoldan evine dönmesi, dolayısıyla iddetini evinde beklemesi herhalde daha doğru olan olsa gerektir. Çünkü günümüzün imkanlarını eskiyle kıyaslamak mümkün değildir. Ama bunu şunun için, hepten de günümüzde sefer anlayışı eskiden değişti yine diyemiyoruz. Çünkü günümüzde de yine seferin kendine ait sıkıntıları şüphesiz ki var. Noktaladım. Yani bununla ilgili inşallah zihinde problem veya herhangi bir duygu varsa yine paylaşırız. Şimdi inşallah alışveriş hukukuna, kitabul bey'a geçiyoruz. Kitabul bey' veya kitabul buyu' kelimede geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdi ve salatu ve selamu ala khayra halki ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddil. Cenab-ı Allah kainatı yaratmış ve insanların emrine vermiştir. Bunu o ifade ettiği için söylüyoruz. Estaizu billah. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْغِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورُ buyuruyor. Yeryüzünü yaratan, sizin emrinize amade kılan O'dur. Dağlarında, ovalarında, tarlalarında, bağlarında, bahçelerinde gezin, dolaşın. Nimetlerinden yiyin. Ancak dönüşün O'na olduğunu unutmayın. Yani bu hayatı yaşayın, bu nimetler sizin içindir, istifade edin. Ama bu hayatı yaşarken bir gün gelip Allah'ın huzuruna duracağınızı, bu hayat tarzınızın, nimetlerden istifade etme tarzınızın bir muhasebesinin yapılacağını sakın unutmayın diyor. Bu bir nevi hayatın özetidir. Aynı zamanda bir şey daha. Bu yeryüzünün de bütün kainatın da esasen Cenab-ı Allah'a ait olduğunun ama onun tarafından bizim emrimize verildiğinin de ilanıdır. Bu gerçeği de unutmayın diyor. Hani derler ya, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi diye. İlk sahibi de odur, son sahibi de odur. Biz geliyoruz, istifade ediyoruz, sahipleniyoruz, paylaşıyoruz. Herkes kendi kadar alıyor, ediyor, gidiyor, sonra bırakıp gidiyoruz. İnsan dünyaya geldiğinde üstünde bez parçası bile yoktur. Giderken götürebildiği sadece bez parçasıdır. Başka bir şey hiç götürmüyor. Sadece kefenini bu dünyadan alıp gidiyor. Demek ki biz boş geliyoruz, hiçbir şeysiz geliyoruz, hiçbir şeysiz gidiyoruz. Götürdüğümüz nedir bu dünyadan? Yaptığımız amellerimiz, işlediğimiz iyilikler veya kötülükler. Bu dünyada Cenab-ı Allah'ın emrine

Nasıl uyduk, neler yaptık, neler işledik. Bütün bunları defterimize yazdırarak gidiyoruz. Yanımızda yine hiçbir şey götürmüyoruz. İnsanların latif buluşları var, güzel şeyleri var. Diyorlar ki insan dünyaya gelindiğinde avuçları, hani eli çocukların yumuk yumuktur. Avucu yumuktur. Sanki ben dünyadan dünyalık toplamaya geldim der gibidir diyorlar. Hırs ifade eder diyorlar. Dünya ölen insanın da elleri açılır. Ellere giden insanların elleri açıktır. Ey millet bakın elimde bir şey yok demek ister diyorlar. Bunlar doğrudur ifade ettikleri gerçekten böyle midir? Vallahu alem ama ifade ettiği vurguladığı mana neticede budur. Bu dünyadan geçer gider. Onun için kendi yanında öbür dünya için defterine ne yazdırdıysa lehde varehte sadece onlar vardır. Geliriz, istifade ederiz ve bu dünyadan geçip gideriz. Şimdi bu dünyadan istifade için de Cenab-ı Allah kullarına belli kanunlar, belli nizam ve belli bir çerçeve koymuştur. Ne diyor Rabbimiz? Ey iman edenler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Batıl yollar icat ederek birbirinizin malını yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla birbirinizin malını alabilirsiniz diyor. Bunu kimin malını yemeyin diyor? Kardeşinizin malını bir nevi onun rıza göstermediği bir şekilde yemeyin vurgusudur. Ama bu kimin malıdır? Karşımızdaki insanın malıdır. Ya kendisi rızayla size hediye edecek veyahut da ticarete dayalı bir rıza karşılığında bedelini ödeyerek alacaksınız. Pekala bütün mallar bedel ödenerek mi alınır? Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Bütün mal ve mülk Cenab-ı Allah'ındır. Şahıs mülkiyetine girmez mi? Bir, Cenab-ı Allah demin de dediğim gibi kendine ait olan bütün malların yeri gelince uygun olanlarının şahıs mülkiyetine girebileceğini, istifade edilebileceğini söylüyor. İki, bütün mallar ticaret yoluyla intikal etmezler. Üç, mülkiyet sebebi zikredilir. Onu kaydedin isterseniz. İslam'da mülkiyetin üç geliş yolu vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür. Bunları bir ara paylaştığımızı ben hatırlıyorum. Yeri gelmiştir, sorulmuş da olabilir ama hatırlıyorum. Bir, asıldan gelen mülkiyet. İki, akit yoluyla elde edilen mülkiyet. Üç, hilafet yoluyla gelen mülkiyet. Ben not tutturacağım ama asıldan gelen mülkiyeti ilk önce bunları bir paylaşalım, bir anlayalım yani kendimiz. Asıldan gelen mülkiyet ne demek? Bir nevi Cenab-ı Allah yaratmış, henüz bunun insan olarak sahibi yok. Bir beşer onun sahibi değil. O zaman biz bunu sahiplenirsek bu mala ne diyoruz? Asıldan gelen mülkiyet buna diyoruz. Ne gibi? Denizdeki balık gibi. Önceden kimsenin değildi. Kimse benim denizimden balığı niye tuttun diyemez. Deme hakkı da yok. Doğru değil. Şimdi her ne kadar devletler arası kavgalar varsa da bizim balıkçılar Romanya kıyısına gidince onlar yakalıyorlar. Onlar buraya gelince biz yakalıyoruz. Ama denizden gelen sahipsiz bir maldır. Biz onu tuttuğumuz, yakaladığımız zaman artık bizimdir. Yine herhalde bir iki ay oluyor. Bir kardeşimiz soruyordu. Ormana gitmişler, mantar topluyorlar. Şunu topluyor, bunu topluyorlar. Bunu satmak caiz mi diyor. Neden? Hani sahipsiz ya vesaire diye. Yani onu topladığınız an artık sizin olmuştur. Ondan sonra satabilirsiniz de, yiyebilirsiniz de. Oturup yerken bir şey demiyorlar, satarken bir şey diyorlar. Yiyebildiğine göre satabilirsin de demektir, artık senindir. Ormandan toplanan mantarlar, ağaçlardan toplanan, sahipsiz ağaçlardan toplanan kestaneler, yine kırlardan toplanan çilekler, otlar ve benzerler. Bunlar hep nedir? Av hayvanları. Hep asıldan gelen mülkiyetin örneklerindendir. Aynı şekilde madenler, toprağın altından çıkarılan madenler ve benzerleri nedir? Asıldan gelen mülkiyet olarak kabul edilir. Çünkü önceden bunların sahibi yoktur. Bunları toplayarak veya odun gibi, ağaç gibi ve benzeri keserek, düzenleyerek veya otlar gibi biçerek şahıslar artık bunları mülkiyeti altına alırlar. Bu da bir mülkiyet çeşididir. Toplanıldığı andan itibaren, bir araya getirildiği andan itibaren, sahiplenildiği andan itibaren bu şeyler artık o niyetle bunları toplayanların, sahiplenen, hazırlayanlarındır. Av hayvanlarını tutanlarındır. Hemen hazine aramaya çıktık. Evet, define milli mesele. Şimdi defineler de tabii üçe ayrılıyorlar define. Şey olarak yani bu sorunun içerisinde evet yani o da var. Defineye ne diyeceğiz? Çünkü definenin hem sahibi var hem yok. Sahibi ölmüş gitmiş. Allah rahmet eylesin veya kafirse işte ona göre muamele etsin. Şöyle diyeyim. Defineler üç kısma ayrılıyorlar. Bir, cahiliye defineleri. İki, İslami defineler.
3 üzerinde alamet

Olmayan defineler. Cahiliye defineleri ne demek? Üzerinde haç resmi var mesela. Üzerinde Bizans kralının adı var. Gayri İslami motifler var ve benzeri şeyler var. Biz bunlara ne diyoruz? Cahiliye defineleri diyoruz. Bu da mübah mallardan, artık sahipsizliğe dönüşen mallardan sayılır İslam hukukunda. Bunu alan insan 5'te 4'üne sahiplenir. 5'te 4'ü bulanındır. Tamam? 5'te 1'ini İslami devlete verir. Bunu İslami devlete verir. Pekala, o 5'te 1'i ne olur? Soru dolaylı olarak yerinde. Soru kabul ettim. Her zaman soru soru değildir. Sen bu işi nasıl yaparsın demek soru değildir. Yapamazsın demektir. Bazen de soru sorulmaz, soru manasına gelir. Bu sorudur. Gerisin geri döndük. 5'te 1'i ne yapılır? İslami devlete verilecek şey, İslami devlet yoksa, İslami devlet olsaydı bunu nerelere harcaması gerekirdi? 5'te 1'i oraya harcanır. Gene senin olmaz. Göz dikme. Oralara harcar. Hayrat, köprü mü yaptırıyor, okul mu yaptırıyor? Kısaca İslami açıdan doğru olan, doğru bilinen ve devletin harcama yapması gereken yerlere harcar. Eğer 5'te 4'ü bu şekilde bulanan olsaydı hiç sıkıntı olmayacaktı. Şimdi bulana koklatıyorlar, vermiyorlar. O yüzden de millet vermiyor. Yani bu ayrıca kanuni bir mesele. Uğraşanlara baksın, ama İslami açıdan hükmü nedir diye soruyorsanız, cahiliye hazinelerinin tabii çıkarılırken de zarar verilmemeli, ammeye zarar vermemeli o nesneler, ama 5'te 4'ü bulanındır. 5'te 1'isi İslam devletinindir. Cahiliye hazineleri genelde ganimet hükmünde kabul edilir. Ganimetin biliyorsunuz 5'te 1'i devlet hazinesinindir. 5'te 4'ü mücahitlerindir. Burada da bir insan hazine bulmuşsa 5'te 4'ü kendilerindir. 5'te 1'i devlet hazinesinindir. Nokta. 2. İslami ise hazine. Üstünde besmele varsa, üstünde Fatih'in adı geçiyorsa, üstünde Abdülmecid Efendi'nin adı geçiyor ve benzeri ise, bu yitik mal hükmündedir. Şahıs mülkiyetinden çıkmamış sayılır. Kimin olduğu tespit etmeye çalışılır. Nerede bulunduysa o yerin sahibine, onun kalan mirasçılarına araştırma yapılır. Yani ciddi bir araştırma yapılır. Sahibi ortaya çıkarsa veya sahibinin mirasçıları ortaya çıkarsa mal onlarındır. Müslümanın malı kendi rızası dışında hiçbir zaman elinden çıkmaz. Bu doğru değildir. Yitik mal hükmü uygulanır onlara. Evet, gayrimüslimler yaşa eğer İslam topraklarının içindeyse İslam toprağı gibi kabul edilir. Eğer küfür topraklarına kalmışsa ganimet gibi kabul edilir. Evet, kabul. Şu demek, bir Müslümanın malları diyelim ki düşman akın etse, bizden mallar alsa veya bizim ordumuz geri çekilmek zorunda kalsa ve o sırada aldığı ganimetleri düşman kendi topraklarına, İslam topraklarının dışına taşısa artık şahıs mülkiyetinden çıkar. Eğer toprakları İslam topraklarına terk edip çıkaramamışsa bulunduğu yerde yine sahibinindir. Anlaşıldı? Biz hücum tazeledik, malları götüremeden onları püskürttük. Sonra bu mallar nereye? Sahiplerine dağıtılır. Anlaşıldı? Ama bu malları aldılar, kendi yurtlarına taşıdılar. Artık eski sahibinin mülkiyetinden çıkar. Düşman topraklarına yapılan bir akınla bu mallar yeniden kurtarılırsa ve başka düşman malları da kurtarılırsa, düşman malları da bu mallar da artık ganimettir. Bütünü ganimet olarak dağıtılır. Anlaşıldı? Dur, bitmedi bu. Bütünü ganimet olarak dağıtılır. Yani artık malın sahibi gelip de bu benim malım, bunu ben kaç para vermeye alan, hayır, bunu düşman aldı götürdü. Müslümanın malı olmaktan artık çıkarttı. Yeniden mücahitler o malı kurtarırlarsa diğer mallardan ayrılmazlar. Bütün artık ganimettir. 1/5'i devletindir. 1/4'ü gazilerindir. Gaziler içerisinde mal sahibi varsa o da ganimetten payını alır. Böyledir. Ama toprakta bulursa hayır. Hazine gibi oluyor. Hazine gibi. Cahiliye hazinesi gibi oluyor. Onun için Müslüman fazla dolar kullanmasın. Hazineye dönüşebilir hiç. İspat etmedikçe aksini kullanın. Şimdi tabii dolar bir basım geçirdi diye pek şey geçirmedi, ama bilmiyorum farkında mısınız? İran'da yaşanan, İran'da dolar matbaası vardı. Yani o kadar İran'a güveniyordu ki Amerika, kendinden sahiden bir eyalet gibi kabul ediyordu. Ve İran'da dolar matbaası vardı. Onların hem elçilikler seviyesinde hem karşılıklı İran'ın altınlarını verip vermeme konusu aralarında bir ihtilaf çıktı. Biliyorsunuz İran paralarını geri istedi. Onlar vermeyince bazı sıkıntılar yüzünden ben de matbaayı çalıştırıp dolar basarım dedi. Ve matbaayı çalıştırdı, dolar bastı. Şimdi Amerika buna tedbir olarak hemen harekete geçti. Doların resmini büyüttü. Eskiden daha küçüktü resim, üzerindeki resim küçüktü, büyüttü. Ama yine de önleyemedi. Niye önleyemedi? Çünkü dolar şey gibi değil. Birden pat diye piyasadan
çekemezsin.

0: Yani dergi gibi toplayamazsınız. Yıllar yılı, yani değişimin bile bir zamanı var. 5-10 yıla yayılması gerekiyor ki eski paralar gelsin, yeni paralar gitsin. O İran yapacağını yaptı, alacağını aldı. Dolar basarak aldı. Paralar şimdi değişti ama eğer dediğim gibi eski küçük resimli dolarlar bulursanız Amerika ile başınız belaya girebilir. Bu İran'ın bastığı mı yoksa Amerika'nın bastığı mı şeklinde. Kısaca hükmü nedir? Üzerinde gayri İslami motif olduğuna göre bir nevi cahiliye hazinesi gibi sayılır, kabul edilir. Tamam, noktayı koyduk.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya Rabbi, bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Üçüncü bir şey daha vardı bunun içerisinde. Üzerinde hiçbir iz yok. Bulma ayrı, gömülü bulma ayrı. Defineden bahsediyoruz. Bulma ayrı. Öbürü gitik mal gibidir. Tamam. Şöyle diyelim ki dolar açısından bir gayrimüslim vize alarak, eskinin adıyla emen alarak İslam topraklarına girse o kişinin malı da masumdur. Biz ona topraklarımıza girerken biz senin can, mal ve iffet güvenliğini koruyacağız diye söz vermektir ona. Ve Müslüman bu verdiği söze ahde vefa göstermelidir. Şartları ne olursa olsun göstermelidir. Böyle bir insan dolar düşüyorsa veya kaybetse biz onu iade etmek zorundayız. Gömme farklı bir şeydir. Saklama hedeflidir. Gömmenin ki adına define onun için diyor zaten. Geri döndük. Bir küp altın bulduk da köşeyi döneriz tamam. Diyelim ki içerisinde hiçbir motif yok. İslami mi gayri İslami mi? Belli değil. Bu konuda alimler ihtilaf etmişlerdir. Mezhepler niye çıkıyor? Buradan çıkıyor. Böyle işsiz şeyleri bırakıyorlar. Ondan sonra kavga çıkıyor. Ve alimlerin her birinin izahı kendi açısından doğru Allah için. Diyorlar ki yani bu insanlar bu yitik mal ihtiyatlı davranmalı. Bunu da yitik mal gibi kabul ederek sahibi araştırmalıdır deniyor. Ama ekseri ilim ehli hayır diyorlar. Bu da neden sayılır? Cahili hazinelerden sayılır. İzahları çok ibret verici ve doğru. Ne diyorlar? Çünkü para gömme, altın gömme adeti pek Müslümanlarda yok. Altın gömme adeti gayrimüslimlerde, Hristiyanlarda, İslamlar çeşnilerde, Ermeniyse, Katolikiydi, Mecusiyseydi, isteyen dışarıya Yahudiydi, kaçıp göçen ve terk eden insanlarda daha çok yaygındır. Para gömme huyları onların vardır. Dolayısıyla bu nevi bir de İslamlar kolay kolay eğer bir para bastılarsa bir şeyse üzerine motifini işler ki bununla da iftihar eder. Bizim olduğu belli olsun. Başkasından farkı ortaya çıksın diye işleme bizde daha yaygındır. Haliyle böyle olunca Müslümanlar parayı nadiren gömüyorlarsa, gömme adeti onlarda daha çoksa, yine Müslümanlar kendi paralarının veya altınlarının kalıp döktükleri şeylere İslami motif koyuyor belli ediyorlarsa, bu sefer bunların olmadığı bulunan şeyin cahiliye sayılması daha doğrudur. Ekseri ilim ehli de bu kanaattedir. Yani 1/5'ü kendinindir. 1/5'ini devlet hazinesine, İslami devlet hazinesine verir. Şimdi geri döndük. Hemen avları bıraktık. Tavşanı yakalamak zor geldi. Hazinenin peşine düştük. Elimize bir alet aldık. Yerlerde gezmeye başladık. Tamam. Asıldan gelen mülkiyeti böylece öğrendik. Buna ne diyoruz biz? Asıldan gelen mülkiyet diyoruz. Akit yoluyla gelen mülkiyet ne diyoruz? Ben bunları yazdıracağım. Akitten gelen mülkiyetin de en çoğu ticaret yoluyladır. Yani alıp satma bir akde dayalıdır. Ama rehin de, hibe bağış bile bir akit sayılır. Çünkü iki tarafın rızasına dayalıdır. Haliyle bunlar en çok kullanılan mülkiyet yolu bu yoldur. Hele de günümüzde, hele de şehir hayatının içinde. İnsanlar en çok mülkiyeti bu yolda elde ederler. 3. Hilafet yoluyla demiştik ona da. Hilafet ne demek? Bir başkasının yerine geçme demek. Bir başkasının yerine geçme ne demek? Ölen öldü. Allah rahmet eylesin. Yerine çocuk mirasçıları geçiyor. Yani bu bir akit değildir. Ne olur buna ne diyoruz? Hilafet yoluyla diyoruz. Dolayısıyla 3 ayrılıyor. Şimdi şöyle diyorsunuz. Asıldan gelen mülkiyet ifadesiyle kastedilen önceden herhangi bir sahibi olmayan

önceden herhangi sahibi olmayan şartları yerine getirildiğinde şahıs mülkiyetine girişi ne denir? Bunun İslam hukukunda çok geniş bir alanı vardır. Yani çok basit zannetmeyiniz. Çünkü şu, ben biraz ufkunuzu açmak için söyleyeyim. İslam hukukunda neler varmış deyin. Ben elime baltayı aldım. Hedefim ormanda ilerlemek. Hedefim odun kesmek değil, odun etmek değil. Kesiyorum, biçiyorum, yana çekiyorum, kendime yol açıyorum. O kesilen odunlar benim değildir. Niye? Benim hedefim odun edinmek değil. Benim hedefim yol açmak. Ama ormana gittim, aynı odunu kesiyorum ama evde odun ihtiyacım var, onun için kesiyorum. Kesme niyetim odunun mülkiyetine tesir ediyor. Düşünün, nehir kenarında ilerleyeceğim, oradaki otları biçiyorum. O otları bir başkası gelip alabilir. Benim hedefim nehrin kenarını temizlemek, su arkını temizlemek veya kendime yol açmak. Ama ben evdeki sığıra ot etmek için biçiyorum, başkası alamaz. Yani niyetin, mülkiyet niyetinin mala tesirinin en büyük örneklerinden de. Çok iki ucu açık yollar şahıs mülkiyetine girmezler. Kullandıramazsınız. Köprüden parayla geçiremezsiniz. Yani amme malı kabul edilir. İki ucu açık, yani çıkmaz sokak değil. Senin arsanda biten bir yol değil. Böyle bir yolu devlet dahi hem geçişini yasaklayamaz, ancak kamu yararı için yasaklayabilir, tamir şubu için. Yoksa hem yasaklayamaz hem de para alamaz. Doğru değildir. Satamaz da. Şahıs mülkiyetine de girmez, çünkü yapılışı zaten ammenin parasıyladır. Ammenin parasıyla yapılan şeyi ammeden sen para alıyorsun. Bu doğru değildir. Buna müçtaz yol deniyor. Yani yapılan yollar kamu malı sayılırlar. Ne oluyor? Biraz deri dumruluk oluyor. Deri dumru geçenden de geçmeyenden de alıyormuş. İnşallah gün gelir onun ayrı bir bölümü var. Oraya gelirsek bu bilgileri daha çok paylaşırız. Evet, yani şöyle diyeyim. Yani bu nevi yollardan şey alınması eski. Bunlar kamuya aittir. Tekrar ediyorum. İki ucu bir yolun çıkıyorsa, çıkmaz sokak değilse, çıkmaz sokaklar sokağın sağında solunda yer alan evlerin olabilir. Belli bir şey olabilir ama bir o yolun iki ucu çıkıyorsa o yol hiçbir zaman şahıs mülkiyetine girmez. O kamunun malıdır. Her gelenin o yoldan geçme hakkı vardır. Bir insanın o yoldan geçme hakkı varsa, hakkı olan bir şeyi insan kullanıyor diye para ödemez. Bunun için ayrıca kiralanmaz. Bu doğru değildir. Devam ettik. Kara ve deniz avlarının, acık ava çıkaralım sizi. Kırlarda dolaştıralım şimdi. Kekik, kekik, papatya, şu kekik. Adaçayı gibi otlar ve çiçeklerin, odun, çalı, kereste gibi orman ürünlerinin, mantar, çilek, kestane ve diğer yabani meyve gibi tabiatın içinden alınan sahipsiz malların, bakınız Marmara ormanlarında koca çilek vardır ve son günlerini yaşıyorlar, bilesiniz. Sahipsiz malların dedik mi? Pınarlardan alınan suların, su altı ürünlerinin, yer altından çıkarılan madenlerin, faydalanılamayan ve ölü araziler diye adlandırılan alanların, taşlar, mermerler, kil ve kireçlerin, kumların, kum çok kıymetli. Durmadan İstanbul'a, durmadan şehirlere kum taşıyıp duruyoruz. Kumların, tabiatın bağrında yer alan daha nice nimetlerin sahiplenilmesine denir. Cümle uzun oldu ama ne denirdi? Asıl da mülkiyet denirdi. En başta o var. Başta var. Cümlenin başı o. Faili o. Bunların, onu da yazın da bilirsiniz, aklınıza kalsın. Bunların İslam fıkhında ayrı bir yeri ve hukuku vardır. Akit yoluyla mülkiyet ise adından da anlaşıldığı gibi karşılıklı rızaya ve ihtiyaç karşılamaya dayalı akitlerle şahıslardan şahıslara geçen mülkiyettir. Yani iyi dikkat edin, burada nedir? Bir öncekinde önceden sahibi yoktu. Avladığımız balığın sahibi yoktu. Tuttuğumuz av hayvanının sahibi yoktu. Ormanda topladığın mantarın sahibi yoktu. Burada ise mülkiyet önce sahibi var, sahibinden bir başka sahibe intikal ediyor. Yani şu ikisi farklıdır. Bir başka ifade ile önceden sahibi olan bir malın meşru akitle bir başka şahsa intikalidir. Günümüzde insan hayatı içinde en çok kullanılan mülkiyet sebebi akittir. Yani insanların az olduğu, dünyada sahipsiz malların çok olduğu zaman böyle değildi. Adem'in çocuklarının bahçe derdi yoktu. Bütün dünya onların bahçesiydi. İstediği yerden alabiliyorlardı.

Dedim bir kardeşiniz Bukhari yazacak. Bakmış Bukhari'de yani şey olarak hı olduğunu belirtmişsin. B yazmış, U yazmış. Sonra Arapça hı yazmış. A yazı yola devam etmiş. Sen de bunu başa bir hı yazıyorsun. Hilafet öyle yazıyorsun şimdi. Hı harfiyle. Hilafet yoluyla mülkiyet ise miras hukuku alanına girer. Mülkiyet açısından ölen insanın yerini mirasçıların alması esasına dayanır. Şimdi birkaç kelimeye dökeceğim ama şimdi anlayın diye söylüyorum. Burada da dikkat ediyor musunuz? Burada da malın önceden sahibi var. Sonradan bir başka sahip var. Burada da bir önceki malikten sonraki malike intikal ediyor. Doğru. Ama akitle intikal etmiyor. Yerini doldurmayla, yerini almayla intikal ediyor. Onun için de buna hilafet deniyor. Şöyle yazıyorsunuz. Bu mülkiyet sebebi de her ne kadar mülkiyetten mülkiyete geçme olsa da akitlerde olduğu gibi karşılıklı rızaya ve akde dayalı bir mülkiyet intikali değildir. Hayatın bir gerçeği olarak vardır ve asırlardır var ola gelmiştir. Nokta. Şimdi ne diyorsunuz? Alışveriş hukuku veyahut da diyorsunuz. Bizde tek kelime yok. Ne diyoruz? Alışveriş diyoruz. Veyahut da ticari akıt diyoruz. Ama ticari akıt burada çok doğru değildir. Ticari akıt çok daha geniş bir şeyin adıdır. Ticari akıt deyince alım satım aktı ticari akıttır. Bir işçi kiralıyorsun, onun ücretini ödüyorsun, ticari akıttır, akittir. Ortaklık kuruyorsun, ticari akittir. İşte gemi taşıtma, nakliye masrafları ödüyorsun veya anlaşması yapıyorsun, ticari akittir. Ama bu alışveriştir. Yani sen ihtiyacın olan malı alıyorsun, bunun bedelini ödüyorsun. Veyahut da sen benim ihtiyacımı bana veriyorsun, ben senin ihtiyacın, benim tuza ihtiyacım vardı, tuz alıyorum. Karşılığında senin buğday ihtiyacın vardı, buğday veriyorum. Kısaca karşılıklı ihtiyaç değişimleri, trampalarına da takas diyor şimdi değil mi? Takaslarına da ne diyoruz? Ticaret olarak adlanıyor. Bu bir alışveriştir. Bunun yerine Arapçada tek kelime var. Kitabul bey'i diye. Bey'i diye. Şimdi Cenab-ı Allah yani alışveriş kitapla yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle, Resulullah'ın sünnetiyle ve ümmetin icmaıyla, ittifakıyla meşrudur. Bunun en açık net ayeti nedir? O ahlallahul bey'ah. Cenab-ı Allah bir Allah diyor kendisi alışverişi helal kıldı. Peşinden faizi haram kıldığını vurguluyor. Açık ayet. Yine demin okuduğum ya eyyühellezine amenu la te'kulu envalekum beynekum bil batili illa en tekune ticareten an teradim minkum. Ey iman edenler! Aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayalı ticaret yoluyla yiyin. Ama burada ticarete daha geniş bir manayı vurguluyor. Biz bunun birinci derecesine ne diyoruz? Kitabul Bey diyoruz. Pekala, bey kelimesinin temeli nereden gelir? Temeli ba' kelimesinden geldiği daha yaygındır. Ba' kelimesi. Ba'a sattı demek. Satın aldı manasına da geliyor. Bir başka ifadeyle alışveriş yaptı demek. Ama kelimenin aslı nereden geliyor? Elini kolunu uzatmaktan geliyor. Kol uzatmaktan geliyor. Ba'ın başka tarifi nedir? Adı nedir? Tavilül ba' derler. Araplarda yaygın. Bir nevi ba' niçin kullanıyor? Kelime yapısı olarak kulaç demek. İnsan iki elini uzatırsa ne olur? Kulaç. Tavilül ba' demek kolu uzun demek. Eli uzun demedim bilerek. Kolu uzun demek. Eli uzun da tavilül yet de kullanılır. Arapçada kullanılıyor. Tavilül yet niçin kullanılıyor? Daha önce söylemiştim. Cömert manasına kullanılır. Yani iyilik yapmakta eli herkese uzanır manasına kullanılır. Tabii cümle buraya gelince insanın başka şeyler çağrıştırıyor. Beşer aklı öyle diyelim. Zeynel Abidin biliyorsunuz Hazreti Ali'nin yavrusudur. Hazreti Hüseyin'in yavrusudur. Hazreti Ali'nin torunudur. Zeynel Abidin Kerbela hadisesinin şahididir. Yani oradaki acıları gören ve o günlerde rahatsızdır. İşte oh, daha sonra Hazreti Hüseyin'in nesli de bu Zeynel Abidin'den devam etmiştir. İlmiyle, irfanıyla, yaşayışıyla, İslami yaşayışıyla gerçek örnek bir insandır. Yani meziyetleri saymakla bitmeyecek kadar güzel bir insandır. Ama bir başka gerçek daha var. Vefat edince yüzün üzerinde aile gelen erzak bitmiştir. Tekrar ediyorum. Yüzün üzerinde fakir ve muhtaç aile nerede günlük kapıların önünde belli aralıklarla ihtiyaçları oranında yiyecek buluyorlar. Gıda buluyorlar. Yüzün üzerindeki aile bunun kimden geldiğini bilmiyor.
daim

kapıların üzerinde, önünde böyle bir yiyecek buluyorlar, gıda buluyorlar ve bununla geçiniyorlar. Cihatta ölenler, yetim kalanlar, muhtaç duruma düşenler böyle böyle böyle. Ne zaman Zeynel Abidin vefat edinceye kadar Ali Zeynel kimden geldiğini ve nasıl geldiğini hiç kimse bilmiyor. Her şeyi saklamak kolay bir hadise değildir ama saklamayı başarıyor. Kimse bilmiyor. Zeynel Abidin vefat edince artık o erzak gelmez oluyor. Gelmez olunca ortaya çıkıyor. Bir şeyden daha ortaya çıkıyor. Omuzunda diyor ip izleri vardı diyorlar. Omuzdan da ip izleri vardı diyorlar. Morattığı yerler vardı diyorlar. Dolayısıyla iki şey birbirini teyit ediyor ve erzakın ondan geldiğini o zaman anlıyorlar. Ama o yıla kadar gece gündüz hem gündüz demek ki insanlar arasında hayra vesile oluyor hem gece kimsenin görmediği saatlerde üzerine düşen bu vazifeyi aralıksız yapıyor bu hayattan ayrılıp gidinceye kadar. İşte tavilü el uzunluğu bunun için kullanılıyor şey olarak ama bizim Türkçe'de bizim başka şeye baktığımız için el uzunluğu başka manaya kullanılır. Eli uzundur demek öyle demek. Vermek için uzun değil, almak için uzun. Ama tavilül ba, kolu uzun ifadesi veya kulacı uzun ifadesi ilmi derinliği ifade için kullanılır. Yani kimsenin bulamadığı meseleleri bulup ortaya çıkarabilen bir araştırma yapısı var demektir. Pekala bununla ticaretin ne ilgisi var? Ticaretin şu ilgisi var. Halen günümüzde de ticari anlaşmalarda, hele de büyük ticari anlaşmalarda, özellikle de hayvan alım satımında taraflar birbirine el uzatırlar. Ya ver şunu yani 5.000 olmaz mı 4.000 olmaz mı 4.200 hadi 4.000 ver tutar sallarlar o gene elini çeker o uzatır o çeker bilmem ne sonunda ittifak edince epey bir sallarlar. Tamam anlaşılmıştır. Aynı zamanda akit imzalayan insanlar eden insanlar da yine birbiriyle hala musafahalaşır. Bunun kurban alım satımında örneği olduğu gibi masa başındaki örnekleri de vardır. Kelimenin kökü karşılıklı rıza bir noktada buluşunca meydana gelen el uzatmadan alınmıştır. Anlaşıldı? Ba'a kelimesi hem satma için kullanılır dedik hem de satın alma için kullanılır. Ancak kelime daha çok satma için kullanılır. Ba'a sattı demektir. Satın alma için iştera kelimesi satın aldı. Müşteri de buradan geliyor. Satın alan demek kullanılır. Ama iştera kelimesi kullanıldığı gibi İbta'a da kelimesi de satın aldı manasına kullanılıyor. Kelimenin kökü, kelimenin temeli buradandır. Peygamber Efendimizin bununla ilgili ne sünneti var? Dünya kadar sünneti var. Başta kendisi satın alıyor. Fiilen yapma sünneti var. Sizden birisi şunu satarsa ki diye başlayan, satın alırsa diye başlayan dünya kadar hadis-i şerifler var. Ey ticaret ehli, siz mallarınızı satarken çokça yemin ediyorsunuz. Ara sıra tasaddukta bulunarak bu kirlerinizi temizleyin diye ikazları var. Kısaca alışveriş hukuku ile ilgili hadisleri bir araya toplasanız çok ciddi bir yekünü var. Nice içerisinde güzel sözleri de var. Peygamber Efendimizin vilki de var. Bu teşviklerin içerisinde et-tacirus sadikul emin. Emin olan özü sözü güvenilen tacirin yarın kıyamet gününde sıddıklarla, nebilerle beraber olacağını vurgulayan, bu derece yükselten, onlara değer veren o üst seviyedeki gönül alıcı hadis-i şerifler de var, ikazlar da var. Onun için gerçekten ticarete uygun, ticaret ehli gibi hareket eden insanlar ne kadar kıymetli olduğunu vurgudalar. Şimdi bunu biraz da şunun için söylüyoruz. Yani günümüzde ticari hayat bir hayli yıpratıldı. Önceden de dile getirdiğimiz gibi bu yıpratmada insanların kendi kusurlarının tesiri en büyük şüphesiz. Ama ticaret son derece kıymetlidir. Neden kıymetlidir? Çünkü biz ihtiyaçlarımızı şu anda ticaretse ticari hayatın durduğunu düşünürüz. O zaman kıymet anlaşılır. Erzurum'dan peynirin gelmediğini, Erzincan'dan tulum peynirinin gelmediğini, Van'dan çörekli miydi? Otlu peynirinin çörekli, otlu peynirin gelmediğini düşününüz. Veya oralardan herhangi bir yerden yiyeceğin gelmediğini düşününüz. Oralara malzemelerin gitmediğini düşününüz. İnsanların nasıl bir darlık çekeceğini düşününüz. Her insanın kendi ayakkabısını kendi yapmak zorunda kalsa, kendi elbisesini kendi dikmek zorunda kalsa, ne ayakkabı ayakkabıya benzer, ne de elbise elbiseye benzer. Maliyeti de 10 kat daha fazla olur. Elbiseler yapılıyor, elbiseler dikiliyor, kumaşlar elbiselere dönüşülüyor.
Kumaşlar işte çarşaflara dönüşüyor. Kumaşlar perdelere dönüşüyor. Çarşıya, pazara yağıyor ve insanlar bunu alıyor. Evindeki ihtiyacını görüyor. Lambalar geliyor, masalar geliyor, dolaplar geliyor, tencereler geliyor, bardaklar geliyor. Kısaca çayı, kahvesi, makar neler geliyor, neler geliyor, neler gidiyor. Hep bu ticaretin sayesindedir. Ticaretin insan üzerindeki hakkı çok büyüktür. Ticaret ehlinin eğer ticaret kıymetliyse, biz ona muhtaçsak, ticaret ehli de öyle kıymetlidir ve bizim onlara ihtiyacımız var. Sıkıntı tekrar ediyorum nedir? Kendi kıymetlerini düşürüyorlar. Yoksa ticaret gerçekten kıymetlidir. Onun için Peygamber Efendimiz özü sözü doğru, davranışı doğru olan, saduk ve emin olan tacirlerin nebilerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber haşrolunacağını haber veriyor ki bu oldukça önemlidir. Tarihin içerisinde de ticarette meşhur ve maruf olan ve gönüllerde taht kuran insanlar vardır. Bunların herhalde başında Ebu Hanife merhum gelmesi gerekir. Bu ticaret yürüttüğü ticaretle bu ilmi nasıl yan yana getirdi ayrıca hayran olunacak boyuttadır. Ebu Hanife'nin görüşlerine, kanaatlerine, bakış açısına, değerlendiriş tarzlarına söz eden çok vardır. Ama dostu düşmanı ticaretiyle ilgili en küçük bir lekeden bile bahsetmezler. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Şimdi bir hoca ticarete girse o da gitti. O da gitti. Odanın da ayağı kaydı. Yani gibi hep böyle bir şeyle karşı. Artık ticaretle uğraşıyor. Ticarete o da bulaştı. Gitti kabirinden. Ama aynı şeyle kimse Ebu Hanife'yi suçlamıyor. Yine Abdullah İbni Mübarek vardır. Zaman zaman unutmayasınız diye adını tekrar ediyorum. Alim bir insandır. Arif bir insandır. Çok sevilen, aşırı sevilen bir insandır. Çok cömert bir insandır, mücahit bir insandır ama tüccar bir insandır. Aynı zamanda tüccar bir insan. Muhaddistir, müfessirdir, fakihtir, mücahittir, tacirdir. Demek ki hepsi yan yana geliyormuş. Bu şekilde dillerde taht kurmuş aziz bir insandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de nübüvvetten önde ticaretle meşgul olduğunu yine biliyoruz. Ayşe validemiz diyorum, Hatice validemiz de ortaklık kurmuştur. Hatice validemizin malını işleten odur. Buna ne diyoruz biz? Mudarebe ortaklığı diyoruz. İnşallah şirketler bölümü gelince orada inceleyeceğiz. Orada birlikte nasip olursa paylaşacağız. Cenab-ı Allah insanın kendi yapısına da, bununla noktalayacağım, insanın kendi yapısına da kazanma duygusu vermiştir. Yani bir şey insanın fıtratında varsa o şey inkar doğru değildir. İslam da inkar etmez. Yapmayın demez. Ticaretle uğraşmayın demez. Tersine uğraşılmasını teşvik eder. Sadece istediği nedir? Onu terbiye edin. Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun neyse, İslam'ın çizdiği çizgiler neyse ona göre şekillendirin demektir. Bu her şey için vardır. Her şey için genelde bu kaydedir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen bir hadis-i şerif. Galbu şeyhi şabbun diyor. Yaşlı da olsa bir insanın gönlü gençtir. Fi hubbi itneteyn. İki şey konusunda gönlü hala gençtir, bir türlü yaşlanmayı kabul etmez. Fi hubbil haya, hayatı sever. Yaşamayı sever. Hayata 80 yaşında birisine bugün öleceğim mi desem vazgeçer. Meşhur bir hikaye anlatılır. Adamcağız fakirmiş. Ormana gidiyor. Ormandan odun taşıya geçimini temin etmeye çalışıyor. Bir yaz günü gene hava sıcak, güneş vuruyor. Sırtına ormanlar alıyor. Ormandan aşağı iniyor. Uygun bir yerde yükünü bırakıyor, dinleniyor. Sonra yükünü bir daha sırtına alıyor. Karşıdaki yokuşa gözü takılıyor. Yükü alacak, dere bitecek, karşı yamaçı aşacak. Ondan sonra yeniden yol inişe geçiyor. Yokuşu görünce canına tak diyor adamcağızın artık. Sırtından yükü kaldırıp atıyor yere. Ey Azrail neredesin diyor, gel artık. Yeter bu kadar. Hikaye bu ya. Azrail yanında beliriyor. Bir arzunuz mu var diyor. Adamcağız bir bakıyor durum tehlikeli. Bir zahmet şu yükü sırtıma verir misin? Can... Azrail'i çağırsan da kıymetli, yaş kaça gelirse gelsin kıymetli. Allah Resulü de ona diyor ki hayat konusunda bir insan yaşlı bile olsa gönlü gençtir. Ve ketretil mal, malı toplama konusunda da hala kazanma hırsı taşıma konusunda da gönül gençtir diyor. Yahu diyorsun 80 yaşına gelmişsin, 90 yaşına gelmişsin, alıp ne edeceksin, yok. Vesaire, o gönlü hala gençtir, hala biriktirmeye çalışır. Ne zamana biriktirecek, ne yapacak? Bazen hatta haya ya ye dersin yemez. Onu saklamaya nereye saklıyor? Yine de saklamaya çalışır. Ve insanda bu duygu vardır. Ama tekrar ediyorum bu duygunun olması garip değildir. Fıtrata yerleştirmiş Rabbimiz. Ama istenilen nedir?
Bu duygunun terbiye edilmesidir. Bu duygu yani helalinden kazanacaksın denilmesidir. Dürüst kazanacaksın denilmesidir. Dürüst şeye sarf edeceksin denilmesidir. Onun

hukukuna riayet için terbiye edilmesidir. Olması gereken budur. Yoksa insandaki bu duygunun varlığını inkar doğru değildir. Herkes kazanmak ister. Satıcı satarken kazanma niyetiyle satıyor. Müşteri çatır çatır pazarlığı ediyor. Niye? O da kazanmak istiyor. O da ucuza kapatmak istiyor. Ne diller döküyorlar. Yani müşterilerin, satıcıların malını pazarlamak için ve ucuza almak için söylediklerini yazsanız destan tutar. Ben sana ne müşteriler getireceğim diyor. Sen benim sayemde dünya kadar mal satacaksın gidiyor bir daha gelmiyor. Şimdi onu alma, ucuza almak için 50 dereden 50 su getiriyor. Bu tabiatın mizacında var yani bu işin. Dolayısıyla önemlidir, kıymetlidir ama ne tekrar ediyoruz? Rabbimizin istediği bizden bunun terbiyesidir. İnkarı değildir. İnşallah ticari hukukun ana kaidelerini, ana prensiplerini, ana değerlerini paylaşacağız. Yolumuza öyle devam edeceğiz. Bugün burada noktaladık. Petrol, tuz bölgesi gibi madenlerin özel mülkiyete girmesindeki sınır ve ölçü nedir? Tabii mübah mallardan bahsedilirse sorular buraya doğru gider. Şöyle diyeyim ya, tuz gölü gibi göllerin şahıs mülkiyetine girmesini İslamiyet doğru bulmuyor. Yani tuz kendiliğinden çıkıyorsa, kazarak elde edilmiyorsa, kendiliğinden çıkıyorsa, tuz gölünde olduğu gibi, deniz kenarlarında dalgaları atıp olduğu gibi, hiç kimsenin böyle bir denizden mesela arklar çekerek, suları buharlaştırarak tuz elde edilmesine mani olma hakkı yoktur. Doğru değildir, yapabilir. Tuz gölüne giden bir insana da tuz gölünden sen tuz alamazsın diyerek mani olmak caiz değildir. Ancak bir insan oradan tuz alır da işler pazara getirirse bu paralı olmalıdır. Bu ayrı bir konu. Ama tuzun kaynağına varan insan o kaynaktan tuz alıyorsa bundan ücret alınması doğru değildir. Bunun ayrıca belli bölümlerinin işletmeye verilmesi, şahıs işletmene verilmesi doğrudur, yerindedir. Madenlerde de bu vardır, daha doğrudur. Ama bütününün verilmesi, gelenin alamayacağı şekilde mekan daraltılması doğru değildir. İşte buna ihtiyaç vardır. Böyle demek. Petrolde de dışa çıkan petrolle içteki petrolün hükmü ayrıdır. Dışa çıkan, kaynayarak dışa çıkan petrolden başkalarının alma hakkı vardır. Ama kazıp da muhalece deniyor. Kazma, işletme, çıkarma ve petrolün içerisinden ürün etme, benziniydi, mazotuydu, gazıydı, ürün etme. Bir insan bunu işletsin, değişik ürünlere dönüştürsün diye belli bölgeler yer altındaki petrollerin mülkiyetinin verilmesi doğru değildir. İşletmesinin verilmesi doğrudur. A şahsı masraf edip köprü yaptırmış. Köprünün geçisinden para alabilir mi? A şahsı hayır alamaz. Şöyle diyelim. A şahsı bir yere köprü yaptırıyorsa, bu yaptırdığı yer kamu köprü, kamu malıdır. İlk önce bunun bir izinini alacak. Devlet derse ki, böyle bir köprü yaptır, bunu ücretle alalım, halktan alalım, bu yine doğru değildir. Halktan zaten devlet vergi, bunun bedelini devlet ödemelidir. Yani halktan para alarak, geçenden para alarak ödetilmesi gene doğru değildir. Anlaşıldı? Yani bir insan, sen köprü yaptırıyorsun, bu yoldan bu yola ben köprü yaptırdım. Ne? Bu yol halkındı, bu yol da halkındı. İki yolu birleştiren bir köprü yaptırdın masraf. Bu masrafı devletten alabilirsin ama geçenden para alarak bu ödetilmez. Devlet kendi yaptırdığından bile alıyor maalesef. Evet. Çek ile alışverişin hükmü nedir? Caizdir. Yani çek bir nevi yazışma, borç bedeli gibi. Yani bu gerektiğinde paraya dönüşür diye karşı tarafın eline belge verme mahiyetidir. Bu caizdir biliyorsunuz. Borsada sanalda alım satım yapmak hükmü nedir diyor. Borsanın daha önce borsayla ilgili bilgi verdik. Borsanın İslam'ı iyileştirmesi kolaydır ama borsayla oynanılıyor. Oynanıldığı sürece borsaya girmek çok doğru bir davranış değildir. Sanalı hiç doğru değildir. Bankalardaki altın hesabı kullanılabilir mi? Şöyle diyeyim, ben bankaya diyelim ki 100 gram altın veriyorum. Banka bunu çalıştırdı, diyelim ki benim altınım 110 gram oldu. Tamam. 110 gramımı ben istiyorum dediğim zaman banka bunu veriyorsa caiz. Hayır, biz sana 110 gram veremeyiz, bunu paraya çevirip vereceğiz diyorsa caiz değil. Neden o zaman? Demek ki bu akıt tamamen sanal. Yani ben artık senden 100 gram altın verdim de senin 100 gram altının bana 110 gram oldu diyorsan, ben de altınımı istiyorum diyorsan bana altınımı verebilmelisin. Öbür türlü diyorsan benden onu sanal olarak satın aldın. Bana da yeniden sanal bir akit yapıyorsun demektir. O zaman caiz değil. Tabii kazandıklarının da daha önce söylemiştim. Finans kurumlarının kazandıklarının %25'ini tasadduk ediniz. Yani diyelim ki ben 100 gram altın vermiştim. 10 gram kazandı. O 10 gramın 2,5 gramını bir tasadduk edin. Çünkü bulanıklık var. Yani şeylerde finans kurumlarının akitlerinde bulanıklık var.
Asya finansta bulanıklık daha çok, vurguluyorum. Türkiye finans da onun peşinden gidiyor. Koptu o da biraz, açık söylüyorum. Biraz daha dikkatli olan Albaraka ile Kuveyt, öbürlerine göre biraz daha dikkatli. Ama tekrar ediyorum, bir acı gerçek var. Bizim onları koruduğumuz kadar onlar kendilerini korumuyor. İhtiyacımız da var. Korumamızın sebebi ihtiyacımız. Ama maalesef kendilerini korumuyorlar. Gevşemenin yollarını arıyorlar. Kar payı alınabilir ama tekrar ediyorum, sen bileziği verdin. Bileziğin kaç gramdı? 30 gramdı. Bu 3 gram kazandı diyor sana. Ben 33 gram altın istiyorum dersen sana verebilmeli. Benim alacağım altın ya. Tamam, altın istiyorum. Hayır, altın değil ama ben para da istiyorum. Para da olabilir. Şu anda akit yapalım. 33 gramı çevirelim. Bu ikinci bir akittir, olur. Ama ben altın istiyorum dediğim zaman benim altınım orada olmalı. Ve bana bunu verebilmeli. Gerçek olmalı. Sanala çeviriyor. Üzerinde İslami motifler bulunan define, yitik mal hükmünde, gayri İslami motifler bulunduğu zaman ganimet hükmünde ise üzerinde resmi bulunan Cumhuriyet altınlarıyla dolu olan bir define bulunduğunda, günün birisinden ne tanrısı diyecekler, ben de merak ediyorum. Günümüzde iki katlı mezarlar vardır. Karı koca altlı üstlü aynı mezara konulabilir mi? Yani şöyle diyeyim, beden tamamen kemik olduktan sonra buna cevaz veriliyor. Çok uygun görülmese de İhtiyaç ve darlık olduğunda buna cevaz veriliyor ki İstanbul'da bu ihtiyaç var doğrusu. Savaş ganimetlerinin 1/5'ü gaziler arasında paylaştırılır dediniz. Peki şehit ailelerine de verilir mi? Elbette. Haciz kararıyla yine 7 emine kaldırılan mallara değerinden %50 ucuza satın almak caiz mi? Şöyle diyeyim, yani ilk pazara çıktığında almak daha doğru olandır. İlk pazara çıktığında %50 değil, yani daha üst fiyattan veriliyor. Ama almazsanız, siz o zaman almazsanız, yani bu insanın ahı var, işte gönüllü arzu etmiyor da almazsanız bu sefer %50'nin de altına, %40'lara düşüyor bildiğim kadarıyla. Müşteri çıkmadıkça aşağı düşer. Hacizli mal almak madem İslam'da satışa çıkarılabiliyorsa alınabilmesi de helal demektir. Ama bu insanın şöyle diyeyim, darlığından istifadeye özel çalışmak, bunun için konuşmak, almayın bak fiyat düşsün demek, bütün bunlar caiz değildir. Girerek makul bir fiyattan almak caizdir. Yani ben şu fiyatı olsa alabilirim, üst olursa alamam. Bunu da insanın deme hakkı vardır ama organize olarak düşürmeye çalışmak caiz değildir. Bir mala, eşyaya satıcı tarafından normal fiyatının 2-3 katı fazla fiyat vermesi doğru mu? Bu fiyat belirleme nasıl yapılmalıdır? Bu fiyat belirleme piyasaya göre yapılmalıdır. Piyasa fiyatı belirler. Maliyet fiyatı belirlemez. Yani şu sorunun öbür adını ben daha sorayım. İslam'da kar haddi var mıdır? Kar haddi %20 midir? Bazıları öyle söylediği için söylüyorum. Böyle bir kar haddi var mıdır? Cevap, İslam'da kar haddi yoktur. Bir insan aldığı malı aldığının iki katına satabilir mi? Satabilir. Maliyetinin üç katına satabilir mi? El cevap satabilir. Ancak piyasanın iki katı fiyatına fahiş bir karla sattığı ortaya çıkarsa diyebilir ki alan müşteri, bu akit caizdir her halükarda. Bu malın değeri 10 liraymış, sen bana bunu 20 liraya sattın, iade ediyorum diyebilir. Eğer böyle gelirse ve böyleyse gerçekten almıyorum diyemez. Bu sefer devlet müdahale eder, polis müdahale eder, alacaksın der. Almaya onu icbar eder. Bu arada masraf yapılmışsa taşıma onları bile alır. Bunu almak zorundadır. Ancak böyle bir kar haddi yoktur. Neden kar haddi yoktur? Biz iyi niyetle düşünüyoruz. Diyoruz ki %20 kar iyi bir kardır. Bir insan %20 makul bir kardır. İslam'da makulü savunur. Bu çok güzel bir şey. Ama hesap etmediğimiz bir şey var. Büyük rakamlarda %20 kar büyük bir kardır. Yani 100 binlik bir şey satıyorsan bunu sen %10 karla satsan 10 bin lira birden kar ediyorsun. Bu fazladır. Belki daha az bile karla bile satabilirsin. Ama geldik. Bir dosya kağıdı. A4. Dilekçe yazacağım. Bir kuruşa mal oluyor. Bir kuruş yok. Adam 1,2 mi satacak? 5 kuruşla satıyor. Kaç katı karla? 5 katı karla satıyor. Satarsa satsın. Şimdi eğer böyle küçük mallarda çok iyi. Kimse satmaz. Toplu iğne satan olmaz o zaman. Kanca veya firket ederler bazı yerde. Nedir? Kancalı iğne. Ne derseniz adına. Çatal iğne ve benzeri. Şimdi onu kimse satmaz. Küçük malzemeler ve bu cemiyete zarar verir. İslamiyet böyle bir şey koyuyor. Bir şey daha tabii. Üreten insanla alıp satan insanın arasında fark var. Ben marulu üretiyorum. Kaç kuruşa mal oluyor? Marul 10 kuruşa mal oluyor. Kaça satıyorum? 1 liraya satıyorum. Kaç katı? 10 katı kar ediyorum. Pekala, ben ürettiğim için bunu böyle oluyor. Pekala, satın alan insan ne yapacak o zaman? Ben mal ettim 10 kuruşa. Çarşıya getirdim, satıyorum 12 kuruşa veya 15 kuruşa. Pekala, şey ne olacak o zaman? Satın alıp satan insanlar ne olacak? Ondan nakliye eden, nakliye devreye giren. Ben ne yapıyorum? Şile'de mal yetiştirdim. Geldim İstanbul'da sattım.
Aynı marulu.

Antalya'da yetiştirip Mersin'de yetiştirip İstanbul'a getiren ben de aynı şartlarda mı? Değil. O zaman ne olur çarşıda? Ben marulumu bitirmeden o satamaz bile. Veya ben portakalımı bitirmeden, ben elmamı bitirmeden uzaktan gelen insan satamaz. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki çarşıyı kendi haline bırakın. O kendini tayin eder. Elmanın fiyatı birse ben varırım. Çabuk bitirmek istiyorum. 80 kuruştan satarım. Veya elmamı baktım ki oradakilerden daha iyi gördüm. Arkadaş ben bu elmayı daldan elimle topladım diyorum. 125 kuruşa satarım. Ve Cenab-ı Allah ben 25 kuruşa mal etmişim. 125'e satmışım. Böyle bir bana kar ve rızık imkanı bahşetmiş. Çarşıyı kendi haline bırakın diyor. Çarşının kendi haline bırakılması iyidir. Çarşıya güçlü tüccarların anlaşarak müdahale etmesi, piyasayla oynamasına devlet izin vermez. Bunun dışında çarşıyı kendi haline bırakır. Hatta Peygamber Efendimiz bir kıtlık yılı biliyorsunuz ya Resulallah fiyatlarına nark koyun diyorlar. Yani sabit fiyat koyun. İnsanlar pahalıca satıyor. Hayır diyor. Fiyatları Cenab-ı Allah tespit eder diyor. Benim tespit etme hakkım yok diyor. Çarşıyı kendi haline bırakın diyor. Doğru olan hem kendi haline bırakmaktır hem de kendi haline bırakılmasını temin etmektir. Çocuk dayakla terbiye edilebilir mi? Peygamberlerde veya sahabelerde böyle örnekler var mıdır? Peygamber Efendimizin çocuk dövdüğüne dair hiçbir rivayet yoktur. Dövmediği kesindir. Ama dövün emri vardır. Bu gerçeği unutmayın. Çünkü çocuktan çocuğa fark var. Babadan babaya, anneden anneye de fark var. Bazı insanlar sevecendir, içtendir, şöyledir. Ama insanlar üzerinde otorite kurmayı başarır. Bazı insanlar daha sertleşmek, bazı çocuklar ondan anlar. Ve buna ihtiyaç var. Ebu Bekir radıyallahu anh yumuşak mizaçlı bir insandır. Ama otoriterdir. Gerektiğinde sertleşmesini bilen bir insandır. İrtidat hareketlerinde Hazreti Ömer yumuşuyor düşünün. Bunlara bir müddet müsaade edelim sonra hesaplarını görürüz diyor. Şimdilik ses çıkartmayalım. Çünkü her tarafta ayaklanma var. Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor? Zekattan bizi muaf tutun diyorlar. Bunun üzerine. Vallahi Allah Resulüne verilen cılız bir deveyi bile vermeseler. Bir başka rivayette devenin urganını dahi vermeseler savaş ilan ederim diyor. Bu zekattır Allah'ın emridir vazgeçmem diyor. Tereddüt etmiyor, yılmıyor, geri adım atmıyor, sarsılmıyor. Bunun gibi bazı insanlar yani çocuk terbiyesinde elbette ki yalvarma, şefkat, güzellik ve ondan önce bir sürü istenildiğinden mahrum etme. Bak böyle yapmazsan bir insan bunu hak ederek alır. Mesuliyete alıştırma. Ama nokta öyle bir noktaya geldi ki gerekirse canı yakılmalı ama tekrar ediyorum İslam'da asla bir insanın yüzüne vurma çocuk da olsa yok. Yüze vurma aşağılayıcıdır, hor görücüdür, şahsiyetiyle oynama manası taşır. Çocuk şöyle diyebilmeli. Diyelim ki kollarına vurdunuz. Diyelim ki işte baldırlarına vurdunuz. Ben yaramazlık yapmıştım. Annem veya babam Allah razı olsun bana vururken bile dikkat ediyorlardı. Çocuğun çektiği acı bile gün gelir tatlıya dönüşür. Onun için çocuğuna en basit şeylerde suratına tokatı patlatanlar bize akıl öğretiyorlar. Peygamber çocuk dövün deyin demiş olamaz. Yani şey olarak öyle öğretmesinler. Yani gün gelir babalık şefkati, annelik şefkatiyle çocuk dövülür mü? Dövülür. Ama öfkeye kapılıp da çocuğu rencide edici, yaralayıcı, yüze vurucu şey olmamalı. Öfkemizde bile biz bize hakim olmalıyız. Çocuk bazen inadına. Ben misal vermiştim. Çocuk olan iki hadiseyi anlatıyorum. Bir zaman gördüğüm için gözüme geliyor. Konuşurken kapının kenarından 2 yaşındaki çocuk ablasına başını gösterip çekiyor. Oynamak istiyor. Ondan sonra şey, abla da buradan onun sevimli hareketlerini görüyor. Çocuğun peşinden koşuyor. Yani onu yakalamak için koşuyor. Çocuk da gülerek kaçıyor. Abla daha odadan çıkmadan sağ olsun odalarımızın içi fiskosla dolu. Ne diyorlar o iç içe geçenlere? Zigonlarla dolu. Bilmem neyle dolu. Odada koşacak yer yok. Yavru geçerken onlardan birisine çarpıyor. Üstünde de sürahi var. Sürahi de düşüyor, kırılıyor. Ondan sonra anne çocuğu dövüyor, baba çocuğu dövüyor. Bu çocuk dövülmez. Bu çocuk bilerek çarpmadı. Neticede çağırırsan yavrum onu da çalışmıyorsa gidersin. Yavrum biraz dikkat edin evin içinde dersin. Onu da dikkatli cam toplamayı öğretirsin. Beraber toplayı yok edersin. Bu çocuk dövülmez. Bu çocuk bunu kasten yapmadı. Bu çocukluğunun gereğini yaptı. Kardeşi başını gösterdi, kaçtı. Bu da peşine düştü. Geçerken çarptı, eder gider. Bu yaşın gereğidir. Ama bir başka çocuk annesinden bir şey istiyor. Bu erkek çocuk. Annesinden bir şey istiyor, annesi de almıyor. Yavrum doğru değil diyor. Bak diğer kardeşler var diyor. Onlara ayıyor. Şöyle böyle çocuk gitme gidiyor, bardağı alıyor. Yaptığı annesine bardağı şu. Almazsan bırakırım. Mermerin üzerine. Anne yalvarıyor çocuğa. Alacağım mı almayacağım mı? Bilmem ne anne ilk sonunda bardağı bırakıyor can diye kırılıyor. Yani bu canı bunun baldırlarını kızartacaksın. Ya da bunun yapma

0: doğru olmadığını, böyle bir hakkının, çocukların doğruyu bilme hakkı kadar yanlışı bilme hakları da vardır. Bu bir haktır. Aksi çocuğu her istediğini elde etme hırsıyla yetiştirir ve çocuğa iyilik yapılmış olmaz. Şimdi nafaka kul hakkı mıdır? Evet, yani boşandığı halde nafakasını alamayan kadın hakkını helal ederse erkek bu günahtan kurtuldum diyebilir mi? Evet, bu duyguyla gerçekten gönülden gelerek helal ederse evet, yani bu şeydir. Ama bu bir kul hakkıdır. Vermezse bundan vebaldar olur. Yoksa bu Allah'ın emri olduğundan hakkını helal etse de günahkar olur mu? Hayır, yani kulların affını Cenab-ı Allah da af olarak kabul ediyor. Bu biliyorsunuz diyette bile var olduğuna göre burada hayır hayırlı olur. Kot kumaşın üretiminde içerdiği maddelerden dolayı kullanılması uygun mudur? Şimdi tabii içerisinde kardeşimiz bazı şeyleri yazmış ya, diye biliyorum. Gerçekten onlar var mı kotun içerisinde bilemiyoruz. Ama kot kalınlığı sebebiyle hem sürtmesi açısından hem sıkılığı açısından çok sıhhi bulunmuyor. Eğer kot giyiliyorsa bu maddeler varsa ayrı bir konu, zikrettiği maddeler. Ama bolsa, sıhhi açıdan zarar vermiyorsa kot giymekte sakınca yok. Sanal alışveriş yapmanın sakıncaları nelerdir? Bir şey, yani alışverişte şu var. Bir ihtiyaç giderilecek. Bunun karşılığında kâr edilecek. Bir ihtiyaç giderilmiyorsa, sadece sanalsa alışveriş değil o zaman. Biz ona alışveriş adını takıyoruz. Böyle bir sıkıntısı var yani onun. Murabahayı usulüyle alışveriş yapılması ne? Murabahayı inşallah gelecek ders anlatacağız zaten. Murabahayı, yani murabaha nedir? Kaç türlü murabaha vardır ve onunla ilgili soruları inşallah gelecek.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitabul Cenaiz bölümünde 1245 no'lu hadisi şerifle devam ediyoruz. Cenazeler babı, cenazeler bölümü. Babu raculi yen'a ila ehlil meyyiti bi nefsihi. Kişi vefat eden kimsenin ailesine bizzat kendisi haber verir. Vefat eden kişinin durumunun haber verilmesi, duyurulması, bu vefat haberinin yakınlarımıza, dostlarımıza, cenazeye gelme durumunda olan kişilere bildirilmesi. Cenazeye katılım hem cenazeye katılanlar için ecir ve sevaba vesiledir. Hem de bizzat cenazenin kendisi için ecir ve sevaba vesiledir. Dolayısıyla cenaze namazında cemaatin fazla olması elbette istenen hususlardan biridir. Kale'l müellif el İmam Muhammed ibn İsmail el Buhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'a. Haddesena İsmail. Kale haddesena Malik عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ifade edildiğine, rivayet edildiğine göre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne'an necaşiyye fil yevmillezî mâte fîhî. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Necaşi'nin ölümünü vefat ettiği günde haber verdi. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin mucizelerinden biri. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Necaşi vefat ettiği gün, yani Habeşistan'daki hükümdar, Müslüman hükümdar Ashame vefat ettiği gün Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onun vefatını sahabe-i kirama haber verdi. Kharaca ilel musalla namazgaha çıktı. Fe saffe bihim cemaatin saf olmalarını emretti. Ve kebbera erba'an dört tekbirli cenaze namazını kıldırdı. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilhamı ve bildirmesiyle Necaşi'nin vefatını sahabe-i kirama duyurduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bir kimsenin vefatını duyurmak caiz, hatta müstahsen olmaktadır. Cenaze namazının mescitte değil, mescit dışında

musallada, namazgahta kılınması sünnettir. Mescitte kılınması caiz olsa da mescidin dışında cenaze bulunur ve cemaat mescit dışında saf olurlar. Mescitte olanlar da ona iştirak edebilirler. Ve dört tekbirli bir namaz olduğu burada ifade edilmektedir. Haddesene Ebu Ma'mer, kale haddesene Abdülvaris, kale haddesene Eyyubu an Hümeydi, an Hümeydi ibn Hilalin, an Enes ibn Malik'in radiyallahu anh. Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin özel talebelerinden, genç talebelerinden biri. 9 yaşından 18 yaşına kadar Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hem terbiyesinde bulunmuş hem de ona hizmet etmiş genç sahabi anlatıyor. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Mu'te savaşındaydı. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'deydi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve Peygamberimiz mihrapta veya minberde Mu'te savaşını anlatıyor. Mu'te Medine-i Münevvere'ye en az 500 kilometre mesafe uzak bir yer. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz savaşın durumunu canlı yayında anlatıyor. Ekeder rayete Zeydün. Evet, şimdi sancağı Zeyd aldı. Fe usibe ve şehit edildi. Sümme kezehe Cafer. Sonra sancağı Cafer aldı. Şimdi sancağı aldı demek yani idareyi, komutayı, yönetimi aldı demektir. Fe usibe, o da şehit edildi. Sümme kezehe Abdullah İbn-i Ravaha fe usibe. Sonra sancağı üçüncü komutan Abdullah bin Ravaha aldı. Ve inne ayney Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem letedrifani. İşte bunları söylerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri yaşla dolmuştu. Sümme ekezehe Halid ibnül Velid. Sonra Halid ibnül Velid sancağı aldı buyurdu. Min gayri imratin. Kendisine herhangi bir teklif gelmeden, herhangi bir yönetim, idare, emirlik, komuta teklifi gelmeden sancağı o aldı. Yani bizzat komutayı üstlendi. Fe futiha lehu, ona fetih ihsan edildi. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mu'te savaşı için 3 komutan tayin etmişti. Önce Zeyd komuta etsin dedi orduya. Zeyd'den sonra Cafer komuta ele alsın dedi. Eğer o da şehit olursa Abdullah bin Ravaha komuta ele alsın dedi ve dördüncüyü söylemedi. Ama Medine-i Münevvere'de bu Mu'te savaşını anlatırken Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o manzarayı birer birer anlattı. Yaşlı gözlerle onların şehit olduğunu haber verdi. Hadis-i şerifin farklı rivayetinde mesela şu anda Cafer bir kolu kesilmiş, sonra ikinci kolu kesilmiş ve vücuduyla sancağı tutmaya çalışıyor. Cenab-ı Hak ona iki kanat nasip etti ve kanatlarıyla cennette uçuyor. Cafer-i Tayyar ismini kullandı. Hadis-i şerifin diğer bir rivayetinde Halid İbnül Velid ismi yerine Seyfullah ismini kullandı Peygamberimiz. Şu anda sancağı Seyfullah aldı dedi. Herkes merakla bekliyordu. Acaba Seyfullah kimdi? İşte Halid İbnül Velid'in Seyfullah lakabıyla lakaplandığını dönüşte ancak öğrendiler bu rivayete göre. Bu da Peygamber Efendimizin nübüvvetinin mucizelerinden biri, peygamberliğinin mucizelerinden biri. 500 kilometre mesafede bulunduğu halde sanki gözünün önünde cereyan ediyormuş gibi, sanki Cenab-ı Hak önüne bir ekran koymuş da seyrediyormuş gibi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mu'te savaşını ashabına haber veriyordu. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gaybı bilir mi? Kur'an-ı Kerim'de gaybı Allah'tan başka kimse bilmez.

bilmez ifadesi var. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de illa men irtada min rasul, Allah'ın razı kıldığı Resul'e Cenab-ı Hak kaybı bildirebilir ifadesi vardır. İlla men irtada min rasul. Dolayısıyla Cenab-ı Hak peygamberine dilediği zaman gaybı bildirebiliyor ve dilediği zaman bunu bildirdiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama bunu açıklıyor. Evet, burada şehitlerin haberinin verilmesi caizdir. Hem onlar için dua etmek, hem onların haberi sahabe-i kirama verilmesiyle sahabe-i kiramın o manada bilgilendirilmesi aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından uygun görülüyor. Babul izni bil cenazeti ve kale, cenazenin haber verilmesi. Burada el izni bi haber verilmesi demektir. Babul ezani bil cenazeti, el cenaze, el cinaze her iki şekilde de okunmaktadır. Ve kale Ebu Rafi'in an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal, kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Rafi'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki ele kuntum âzentumûni, bana haber veremez miydiniz? Demek ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz cenazelerin haber verilmesini istiyor ki bu ifadeyi kullanıyor. Peki bu ifadeyi hangi münasebette kullanmıştır? İmam Buhari bunu bir hadisi şerifle anlatmaktadır. Haddesena Muhammedun akhbarana Ebu Muaviyete an Ebi İshak Şeybaniyi an Şabiyi an İbn Abbasin radıyallahu anhuma kal. Yine genç bir sahabi Abdullah İbn Abbas anlatıyor. Kal mate insanun, bir insan vefat etti. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yauduhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığında ziyaret ettiği bir kişi vefat etmişti. Femâte billeyl, geceleyin vefat etmişti. Fe defennuhu leylen, onu geceleyin gömdüler. Felemme asbaha akhbaruhu, sabah olunca onun vefatını haber verdiler. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ma meneakum en tu'limuni, bana haber vermenize engel neydi diye sordu. Kalu kânel leyl, geceydi. Fekerihna, haber vermeyi pek uygun görmedik. Ve kânet zulmetün, karanlıktı. En teşukka aleyke, fekerihna en teşukka aleyke demektir bu. Size sıkıntı vermek, zorluk vermek istemedik. Fe'ete kabrahu fesalli aleyhi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz kabrine geldi ve cenaze namazını kıldı. Şimdi bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Geceleyin cenazeyi gömmek caizdir. Ama eftal değil. Cenaze gündüz gömülmesi tavsiye ediliyor. Ama burada cenazeyi gömmekte acele ettiklerini görüyoruz. Bana haber veremez miydiniz derken aleyhissalatü vesselam Efendimizin cenaze namazında bulunması, onun cenaze namazını kılması, kıldırması vefat eden kişinin affına vesiledir. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona verdiği değeri göstermek istiyor. Sonradan cenaze namazına katılamayan bir kimse cenazeyi kılabilir. Kabrine gelip cenaze namazı kılabilir. Bu da bu hadis-i şeriften anlaşılan metot. Bu hadis-i şeriften çıkarılan neticelerden biri. Ve yine şunu görüyoruz. Sahabe-i kiramın sevgili peygamberimizi üzmemek için, yormamak için, incitmemek için hassas davrandığını görüyoruz. Gece yarısı vefat etmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece ibadeti var. Sallallahu aleyhi ve sellemi yormak istemediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana haber veremez miydiniz dedi. Yani bu cenaze namazının sevabından bu kardeşinizi mahrum etmeyin anlamında
Peygamberimiz bu ifadeyi kullandı. Bir yakınımız vefat ettiği zaman bunu haber vermemiz gerekir. Çünkü bu çevremizde bulunan insanlar belki haber vermediğimiz takdirde üzüleceklerdir. Cenazesinde bulunmak isteyeceklerdir. O mümin kardeşlerine karşı son görevlerini yerine getirmekten mahrum kalmamak isteyeceklerdir. Dolayısıyla cenazenin haber verilmesi elbette uygundur. Babu fadlu men mate lehu veledun fahtesebe. Küçük çocuğu vefat edip sabreden, sevabını Allah'tan bekleyen annenin veya babanın ecri, mükafatı ve sevabı. Konu bu. Ve kavlullahi azze ve celle ve beşşiris sabirin. Sabredenleri müjdele ayeti kerimesi. Haddesena Ebu Ma'mer kâle haddesena Abdülvaris kâle haddesena Abdülaziz. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Her haddesenadan önce gizli veya açık bir kâlenin bulunduğunu hadis usulü alimleri, mustalah alimleri bize ifade ediyorlar. Haddesena Ebu Ma'mer kâle haddesena Abdülvaris kâle haddesena Abdülaziz an Enes'in radiyallahu anhu kal. Yine Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir hadis-i şerif. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Mâ minen nâsi min muslimin. İnsanlar arasında bir Müslüman yoktur ki yuteveffâ lehu selâthün. Üç çocuğu vefat etmiş olsun. Lem yebluğul hinse, ergenlik çağına ermeyen, yani şöyle 12-13 yaşlarından küçük, 3 tane çocuğu bir Müslümanın vefat ederse, illa edhalehullahul cenne, Allah onu cennete koyar. Bifadli rahmetihi iyyahum, onun onlara duyduğu rahmeti sebebiyle. Üç çocuğu vefat eden kişi, üç yavrusu vefat eden kişi bunlara karşı sabreder ve bu sabrın mükafatı olarak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu kimseye cenneti ihsan ediyor. Evet. Bir yavrusu vefat eden kişinin ne kadar ağladığını, ne kadar üzüldüğünü, gönlündeki şefkat sebebiyle ne kadar mahzun olduğunu biliyoruz. Ya üç yavrusu vefat etmişse, hastalık sebebiyle, depremde, yangında, selde veya bir başka sebeple üç yavrusu vefat eden kişi elbette buna çok üzülecek ve bu sabrın mükafatı olarak cennete girecektir bu müjdeye göre. Bu hadis-i şerif aynı zamanda bir tesellidir. Bu hadis-i şerif Cenab-ı Hak bir insana bir imtihan vermişse mutlaka bu imtihana karşılık bir takım ecir ve mükafat vereceği anlamındadır. Haddesena Müslim, kale haddesena Şubetu, kale haddesena Abdurrahman İbnül İsbahaniyyü, an Zekvane an Ebi Sa'idin radiyallahu anhu. Ebu Said denince Ebu Said el-Hudri anlaşılır sahabe-i kiramda genellikle. Bu zat anlatıyor. Ennen nisa'e kulle linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hanımlar Peygamber Efendimiz'e dediler ki ic'al lena yevmen, bize bir gün ayır dediler. Fe va'azahunne ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara perşembe gününü tayin etti ve perşembe günü onlara vaaz-ı nasihatte bulundu. Vakale hanımlara yaptığı özel sohbet içerisinde sevgili peygamberimiz şu ifadeyi kullandı. Ey yümem ra'atin ma teleha selasetun minel veled. Hangi hanımın
3 çocuğu

Kale sallallahu aleyhi ve sellem ve ethnani iki çocuğu ölende ifadesini bulundu. İfadesinde nakletti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet, bu hadis-i şerife göre üç çocuğu değil iki çocuğu vefat etmiş bir hanım, bir anne elbette mahzun olacaktır. Elbette üzülecektir, gözyaşı dökecektir ve buna karşı sabrederse, buna karşı Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri olduğuna, kaderin bir cilvesi olduğuna inanırsa elbette bu çocukları cehennemle arasında perde olacaktır. Şöyle bir hadisi kutsi var bu konuda. Bir kimsenin küçük yavrusu vefat ettiği zaman Cenab-ı Hak meleklerini gönderir. Gidin bakın der. Melekler giderler. Cenab-ı Hak buyurur ki benim kulum gönül meyvesi, ciğer paresi vefat ettiğinde nasıl davrandı? Ya Rabbi sabretti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi. Bunun üzerine ve hamd etti derler. Cenab-ı Hak meleklerine der ki, cennette ibnu lehu beyten fil cennet. Bu kuluma cennette bir köşk, bir saray inşa edin. Ve semmuhu beytel hamd. Buna hamd köşkü, şükür köşkü ismini verin. Evet, Cenab-ı Hakk'ın musibetlerine karşı sabreden, şükreden, teslim olan, razı olan kişi cennette şükür saraylarında ağırlanacaktır. Rabbim acı imtihanlar vermesin. Rabbim acı imtihanlara, verdiği, takdir ettiği acı imtihanlara sabredenlerden, hamd edenlerden eylesin. وَقَالَ شَرِيكٌ عَنْ اِبْنِ الْاِصْبَحَانِيِّ حَدَّثَنِي اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ وَاَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Bir başka, bu hadisi şerifin bir başka rivayetinde hem Ebu Hureyre'den hem de Ebu Sa'idin el-Hudri'den bu hadis-i şerif rivayet edilmektedir. An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem merfu olarak Peygamber Efendimizin mübarek sözü olarak nakledilmektedir. Ve kâle Ebu Hureyre, fakat Ebu Hureyre Ebu Sa'idin el-Hudri'den ayrılarak şu ilaveyi yapmıştır. Yani Peygamber Efendimizin şu cümleyi de bu hadis-i şerifin sonunda söylediğini ifade etmiştir. Lem yeblugul hinse, buluğ çağına ermeyen. Yani üç çocuk, iki çocuk ama şart nedir? Buluğ çağına ermeyen. Küçük yavrular. İşte o küçük yavruların vefatı sebebiyle sabretmek gerçekten zor. Bir kimsenin 18 yaşındaki delikanlı çocuğu vefat etse de üzülür. Hatta çok daha fazla üzülür. Ama küçük yavrulara duyulan şefkat, merhamet bambaşka. Onların da tabii sabır daha zor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın böyle bir mükafat verdiğini beyan etmektedir. Bir gün, tabi bu hadis-i şerif mutlaka gelecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ağlayan, çırpınan, saçını başını yolan bir kadın gördü. Çocuğu vefat etmişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'a sığın, sabret dedi. Allah'tan kork, sabret dedi. Kadın Peygamber Efendimiz'i tanıyamamıştı. Benim başıma ne geldi biliyor musun dedi. Benim başıma gelen senin başına gelse Uhud dağı başına yıkılmış zannederdin dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir şey söylemedi. Oradan ayrıldı ve Peygamberimizin ardından yanındakiler o hanıma kiminle konuştuğunu bilmiyor musun dediler. Bu Allah'ın Resulü'ydü.

Ben tanıyamadım dedi o hanım. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'e gitti. Ya Resulallah, ben hata ettim. Beni affet dedi. Ben şimdi sabrediyorum deyince hayır buyurdu Peygamberimiz. İnneme sabru fissadmetil ula. Sabır ilk çarpma anındadır. Olayla ilk karşılaşma anındadır. Bir hadiseyle yüz yüze geldiğinizde sözlerinize, tavırlarınıza dikkat etmek durumundasınız. İşte sabır o anda gerekir. Ama ondan sonra ben sabrediyorum demenin anlamı çok büyük değil. Bir kimse olaydan bir ay sonra, üç ay sonra, bir sene sonra, iki sene sonra elbette sabredecektir. Ancak ilk anda sabretmek, şikayet edici kelimeler kullanmamak, teslim olmak ve Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle hani mübarek sakalını tuttu, ne buyurdu? Âmentü bil kader. Kadere iman ettim. Hulvihi ve murrihi. Acısına da tatlısına da iman ettim diyebilmek. Tatlı acı kadere iman edebilmek, kaderin her çeşit şekline razı olabilmek, teslim olabilmek işte bu önemli. Men amene bil kader emine minel keder denilmiştir. Kadere iman eden kederden emin olur. Nedir kadere iman? Elimizden gelen bütün kulluk görevini yerine getirdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın verdiğine razı olmak, teslim olmak ve Cenab-ı Hakk'ın bizim için takdir ettiğine kanaat etmek demektir. Bu manada tevekkül sahibi olmak, bu manada kadere razı olmak, bu manada teslimiyet sahibi olmak, bu manada rıza makamında olmak elbette bize çok şey kazandıracaktır. Rabbim acı olaylara karşı bize metanet nasip eylesin. Bize sabır ihsan eylesin. Rabbim bizleri zorlukla, sıkıntıyla, fakirlikle, ölümle, yakınlarımızın vefatıyla Rabbim bizi imtihan etmesin. Böyle bir imtihan takdir etmişse fesaburun cemil diyerek en güzel sabırla sabretmeyi ve sabırla ecir ve sevap kazanmayı Rabbim bizlere nasip eylesin.

0: Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.
1: ...91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

melekler fısıldadı. Şu alemde tekmişsin. Bir kez baksan yanar kalpler. Hep ceddine çekmişsin. Yıldızları indirmişsin kirpiklerin üstüne. İstanbul'u gözlerine sürme diye çekmişsin. Yeryüzünü gözlerine sürme diye çekmişsin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar

altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 28. cüz.
1: Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قَدَ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَص۪يرٌ
1: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
1: İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin, hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ

0: اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ أَل۪يمٌ.
1: Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.
0: Elem

0: ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك

0: Hasbuhum cehennemu yaslevneha febi'sel masir.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Kötü fısıltı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
1: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: Allah'ın gazap ettiği bir kavmi, dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

0: Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
1: لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: يَوْمَ يَبْعَثُ

0: Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir.
1: İstehveze aleyhimuşşeytanu feensâhum zikrallâh.

0: حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
1: Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
0: Allah, levh-i mahfuzda, andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa, Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah, onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden, Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri! Bundan ibret alın.

0: لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ
1: Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

0: الْعِقَابِ
1: Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.

0: Vallahu ala kulli şeyin kadir.
1: Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: وَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
1: Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

0: enfusihim velau kana bihim khasasa. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
1: Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Rahim.
1: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şey

0: Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki, onlar mutlaka yalancılardır.
1: لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.

0: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
1: لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
0: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

O Yahudilerin durumu, kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

0: اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
1: Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de, insan da inkar edince, doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Fakat

Nihayet her ikisinin de sonu, içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.

0: Eshabul cenneti humul faizun.
1: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir.
0: لو أنزلنا هذا القرآن

0: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

0: Huvarrahmanurrahim.
1: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: bir Subhanallahi amma yüşrikûn.
1: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: O, yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa, müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse, elbette doğru yoldan sapmış olur.

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ

0: Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz, biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz! Bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Vallahu kadir. Vallahu gafurur rahim.
0: Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِط۪ينَ
1: Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.
0: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين

0: تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir.

0: يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Ey iman edenler! Mü'min kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız, kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kâfirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

0: Ey Peygamber! İman etmiş olan kadınlar sana gelip, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup, başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse, onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tetevellev kavmen gâziballâhu aleyhim kad yeisû minel âhireh. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ
0: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin, kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf, sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
0: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: musunuz?
1: Allah, kendi yolunda kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.
2: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim," demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler.

0: Vallahu la yehdil kavme'z zalimin.
1: Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur.

0: Size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: Yağuf.

0: جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.

0: Kuddusil Azizil Hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: Okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen O'dur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey Muhammed! De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize.

0: أَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
1: Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.
0: قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْ

Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً

0: قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah, senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah, münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

0: Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
0: Bu, onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Onlara, gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: yagfirallahu lehum innallaha la yahdil kavmel fasikin.
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler, diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken, eğer Medine'ye dönersek, andolsun ki daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

0: Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanlardır.
1: وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا

0: Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım," diyeceği an gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.
1: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Allah, eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette, dünyada üstünlük taslayan kafirlerin kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: mu'min vallahu bima ta'malun basir.
1: Sizi yaratan odur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
1: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.

O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. Elem

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar, bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: enzelnâ vallâhu bimâ te'melûne habîr.
1: O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

0: O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: yehdi kalbe. Vallahu bi kulli şeyin alim.
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

0: فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh.

0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
1: اِنْ تُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
0: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
1: Alimul gaybi veşşehadetil azizul hakim.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak, boşanma anlamına gelir. Sure, içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدَرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا
1: Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman, onları iddetleri içinde, adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun.

0: وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدَ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman, onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

0: emrihi yusra.
1: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
0: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا
1: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.

0: ukhra.
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer

Hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: nukra. Fezâqat vebâle emrihâ ve kâne âkibetu emrihâ husrâ.
1: Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

0: آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
1: Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: ebede. Kad ehsenallahu lehu rizqa.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse, Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.
0: Allahu'l-lezî halaka seb'a

0: kulli şeyin ilma.
1: Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş.

edilmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.

0: مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

0: هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ
1: Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip, Allah da onu peygambere açıklayınca, peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince, eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. O da, "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi." dedi.

0: وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
1: Ey peygamberin eşleri! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

0: La ya'sun Allah ma emrahum ve yef'alun ma yu'marun.
1: Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

Kıyamet günü kâfirlere, ey inkar edenler! Bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir.

0: Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz, sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir.
1: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gulub aleyhim ve me'vâhum cehennemu ve bi'sel mesîr.
0: Ey peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.
1: وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ

0: الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
0: وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
1: Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 28. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan

kalbini koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım, Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sabah olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen son baharında. Sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs Meryem, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır Züleyha, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılır.

Kazanılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet atlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Rauf olmasan sen, kim üzerime titreyip şefkat eder? Kim yokluğumda hatırımı sorup beni var eyler? Kim sevdiklerimin sevinciyle bile beni sevindirir? Kim sevdiklerimi sevmem yüzünden bile beni sever? Sevdiklerini sevdirir, sevdiklerine sevdirir.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 1. Bölüm İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. İmam-ı Azam Küfe'de doğup büyümüş ve orada yetişmiştir. Ailesinden çok üstün bir terbiye ve din bilgisi almıştır. Çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, okunması mutat, alışılmış olan alet ilimlerini, Arap dili ve edebiyatı, mantık vesaire tahsil etmiş, kıraat ilmini meşhur kıraat alimi Asım'dan öğrenmiştir. 16 yaşındayken babasıyla gittiği haçta sahabilerin sohbetinde bulunmuş ve ilme iştiyakı artmıştır. Lakabı İmam

İmam-ı Azam, künyesi Ebu Hanife'dir. Ebu, baba demektir. Ebu Hanife'ye bu künyenin verilişi, Hanife adında bir kızı olduğundan değildir. Bel kuşağında, Irak'ta Hanife denilen bir hokka taşıyıp, işittiği hadis-i şerifleri yazdığı veya doğru itikadı, hanifliği sonraki nesillere ulaştırıp, bir bakıma haniflerin manevi babası olduğu için bu künye ile anılmıştır. Ebu Hanife, hakiki Müslümanların babası yani imamı demektir. İmam-ı Azam lakabı ise kendisine sonra gelen alimler tarafından ehli sünnet itikadını ilk defa tedvin etmesi sebebiyle verilmiştir. İmam İslami ilimlerde 7 tula sahibi, sözü senet olan alimlere mahsus isimdir. Tasavvuf ilmini de Silsile-i Aliye denilen evliyanın büyüklerinden olan İmam-ı Cafer-i Sadık'tan öğrendi. Onunla sohbet edip feyz alarak tasavvufta yüksek makama kavuştu. İlimde pek çok kimseye nasip olmayan yüksek bir dereceye ulaştı. Şöhreti her yere yayılıp zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler, alimler, üstün kimseler, hatta Hristiyanlar bile onu hep övmüşlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri yakın eshabına şöyle vasiyet etmiştir. Kıymetli dostlarım, aziz kardeşlerim, biliniz ki ehli sünnet vel cemaat mezhebi haktır ve 12 haslet üzeredir. Yani kurtuluş fırkası hak mezhep olan ehli sünnet vel cemaatte 12 hususiyet vardır. Bu 12 hususiyeti kabul edip bunlara uyanlar bid'atten uzak olur. Bu hasletlere riayet edip bunlardan ayrılmayınız ki Peygamber Efendimizin şefaatine nail olasınız. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kalb ile bilmek yahut sadece dil ile ikrar etmek değildir. Eğer dil ile ikrar yalnız başına iman olsaydı, münafıklar da mümin olurdu. Sadece bilmek de iman olmaz. Çünkü sadece bilmek iman olsaydı, Yahudiler de, Hristiyanlar da mümin olurdu. İmanda çoğalma ve azalma düşünülemez. Ancak imanın çoğalması, küfrün azalmasıyla, küfrün çoğalması da imanın azalmasıyla olması gerekir. Bir kimseye bir anda hem mümin ve hem kafir nasıl denilebilir? İmanda şüphe caiz değildir. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de işte onlar hak müminlerdir. İşte diğerleri de tam kafirlerdir buyuruyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tevhid sahibi, ehli tevhid, ehli kıble, ümmeti günah sebebiyle kafir değillerdir. İman amelden başkadır. Amel de imandan cüz değildir, ayrıdır. Çünkü amel bazı vakitlerde emrolunmuş, bazı vakitlerde ise kuldan istenmemektedir. Hayız ve nifas, lohusalık hali, halinde olan kadının namaz kılmaması, oruç tutmaması, fakirin zekat vermemesi böyledir. Ama imandan muaf tutulan yoktur. Fakire iman lazım değildir denemez. Hayız ve nifas sahibi oruçlarını kaza eder. İmanı kaza ederler denemez. Hayrın ve şerrin takdiri Allahü Teala'dandır. Eğer şerrin, kötülüğün takdirini Allahü Teala'dan başkasından bilirse müşrik olur. Arş üzerinde istiva, yerleşme ve oturma manasında değildir. Allahü Teala zamandan ve mekandan münezzehtir, uzaktır. Arş mahluk yaratılmış olup önceden yok idi. Bu ümmetin Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem sonra en üstünleri önce Hazreti Ebubekr, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Yani üstünlükleri hilafetteki sıralarına göredir. Allahü Teala onlar hakkında

Vakıa Suresi 10 ve 11. ayet-i kerimelerinde mealen, işte onlar sabikundur, onlar mukarreplerdir buyuruyor. O halde içlerinde en esbakı, en önde ve önce geleni en üstünüdür. Onları seven her mümin, muttaki, onlara düşman olansa münafık ve şakidir. Yaratıcı ve rızık verici Allahü Teala'dır. Rum Suresi 40. ayetinde mealen, sizi yaratan, rızık veren, sonra sizi öldüren ve dirilten Allahü Teala'dır buyuruyor. İlimle kesp helaldir. Helalden mal, para kazanmak helal, haramdan kazanmak ise haramdır. İnsanlar üç kısımdır. Biri, imanda halis müminler. Küfründe inkar üzere olan kâfirler. Nifakında sabit olan münafıklardır. Allahü Teala mümine amel ve ibadeti, kâfire imanı, münafıka ihlası farz etmiştir. Nitekim Bakara Suresi 21. ayetinde mealen, ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz denmiş. Başka bir ayette de, ey müminler, taat ve ibadet ediniz ve ey kâfirler, iman ediniz, ey münafıklar, ihlas üzere olunuz buyurulmuştur. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Azap vardır ve olacaktır. Olmama ihtimali yoktur. Münker ve nekirin kabirde sual sormaları haktır. Hadis-i şerifler de böyle olduğunu bildirmektedir. Cennet ve cehennem yok olmazlar. Allahü Teala cennet için müminlere hazırlanmıştır. Cehennem için de kâfirlere hazırlanmıştır buyuruyor. Allahü Teala cennet ve cehennemi mükafat ve ceza için yarattı. İkisi de devamlı olup geçici değillerdir. Mizan haktır. Allahü Teala kıyamet gününde amellerin tartılması için terazi kurulur buyuruyor. Herkesin amel defterinin okunması haktır. Ayet-i kerimede bugün senin hesabın için sana kitabını yani amel defterini okuman kâfidir buyurulmuştur. Allahü Teala insanları öldükten sonra kıyamette diriltecek ve herkesi bir araya toplayacak. O günün, hesap gününün uzunluğu dünya senesiyle 50.000 yıldır. Bu hesap azap ve hakların görülmesi içindir. Allahü Teala uzunluğu 50.000 sene olan günde buyurmuştur. Bir ayet-i kerimede de mealen Allahü Teala kabirlerde olanları diriltir buyurmaktadır. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaati haktır ve olacaktır. Cennetlik olan müminlere ve büyük günahı olanlara şefaat edecektir. Hazreti Ayşe, Hatice-i Kübra'dan sonra bütün kadınların üstünü ve müminlerin anneleridir. Cennet ehli cennette, cehennemdekiler de cehennemde sonsuz kalır. Allahü Teala Bakara Suresi 82, Araf Suresi 42, Yunus Suresi 26 ve Hud Suresi 23. ayetlerinde müminler için onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır buyurmuştur. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bazılarını nakledelim. Şakik-i Belhî Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretlerinin cömertliğini şöyle anlattı. Küfe'de İmam-ı Azam Ebu Hanife isminde bir zatın yetiştiğini duydum. Onu görmek için Belh'ten Küfe'ye geldim. Kendisini gördüm. Anlattığı şeyler beni hayretten hayrete düşürdü. Bir gün arkasından yürürken sokakta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini gören bir kimsenin yolunu değiştirdiğini gördüm. İmam Hazretlerinin kendisini görmemesi için başka bir sokağa girdi. Hazreti İmam bu durumun kendisi

kendisiyle alakalı olduğunu anlayıp hemen o sokağa girdi. Adama yaklaşıp, "Beni görünce niçin dönüp bu sokağa girdin?" diye sordu. Adam mahcup bir şekilde, "Efendim, sizden 10.000 dirhem gümüş karşılığı veresiye bir kumaş satın almıştım. Ödeme günü geçtiği halde borcumu ödeyemedim. Sizi görünce de utancımdan bu sokağa girdim." dedi. Hazreti İmam, "Kardeşim, o 10.000 dirhemi size hediye ettim. Yeter ki siz dünya malı için bizden utanmayasınız." buyurdu. Ben bu hali görünce İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin dünya için değil, din için çalıştığını anladım ve bundan sonra da o vefat edinceye kadar yanından, sohbetinden ayrılmadım. Bir defasında ortağına sattığı mallar içinde kusurlu bir elbise olduğunu söyleyip bunu satarken özrünü göstermesini tembih etti. Fakat ortağı bu elbiseyi satarken elbisenin kusurunu söylemeyi unuttu. Satın alan kimseyi de tanımıyordu. İmam-ı Azam Hazretleri bunu öğrenince o mallardan alınan 90.000 akçeyi sadaka olarak dağıttı. Çünkü o elbisenin parası da bütün elbiselerin parasına karışmıştı. Müşteri fakir veya ahbabından olursa onlardan kâr almaz, malı aldığı fiyata verirdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine buyurdu ki: "Allahü Teala bize insanların mümin olanlarını sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamamızı, kalplerinde ne sakladıklarını bilemeyeceğimizi, hareketlerimizi buna göre ayarlamamızı emretmiştir. Allahü Teala iyiliği mükafatlandırır. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Kulların birbirlerine karşı işledikleri suçlar kendileri için bir zulümden ibarettir. İnsan her şeye şifa veren tek varlığın Allahü Teala olduğuna inanır. Bununla beraber derdine deva olması için ilaç kullanır. Çünkü ilaç bir sebeptir. Şifasını verecek olan ise Allahü Teala'dır. Mümin Allahü Teala'dan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Şiddetli bir hastalığa yakalanır veya feci bir kaza veya belaya uğrarsa gizli veya aşikar bir şekilde "Ya Rabbi, bana bu belayı neden verdin?" diye şikayetçi olmaz. Bilakis hastalığa, belaya ve kazaya rağmen Allahü Teala'yı zikir ve şükreder. Mümin Allahü Teala'nın kendisini devamlı murakabe ettiğini bilir. Kimsenin bulunmadığı bir yerde veya herkesin yanında olsun, mutlaka Allahü Teala'nın onu kontrol ettiğine inanır. Krallar ve sözde büyük adamlar ise ne gizli ve ne de aşikar bir yerde herhangi bir şahsı murakabe edemezler. Din ilminde konuşan kimse Allahü Teala'nın kendisine "Benim dinimde sen nasıl fetva verdin?" sualini sormayacağını zannediyorsa kendisine ve dinine gevşeklik etmiş olur. Bir kimse fıkhı, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse böyle alimlerle oturmak kendisine ağır gelir. Masiyeti, günahları, zillet, alçaklık, günahı terk etmeyi mürüvvet olarak gördüm ve bildim demiştir. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük tehlikededir. Şaşarım şu kimselere ki zanla konuşurlar ve onunla amel ederler. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider, azaba yakalanır ve çok pişman olur. Mübarek halleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife her gün sabah namazını camide kılıp öğleye kadar sual soranlara cevap verirdi. Öğle namazından yatsıya kadar da talebeye ilim öğretirdi. Yatsıdan sonra

sonra evine gelip biraz dinlenir, sonra camiye gider, sabah namazına kadar da ibadet ederdi. Bir gece yatsı namazından sonra camiden çıkarken, bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken, bir konu üzerinde talebesi Züfer ile sabah ezanına kadar konuşup, ikinci ayağını dışarı çıkarmadan sabah namazını kılmak için yine mescide girdiği meşhurdur. Ticaretle meşgul olurdu. Başka yerlere mal gönderirdi. Onun kanaatkârlığı, cömertliği, emanete riayeti ve takvası, ticaret muamelelerinde de daima kendini göstermiştir. Tacirler ona hayret ederler ve ticarette onu Hazreti Ebu Bekir'e benzetirlerdi. Ticareti ortaklarıyla beraber yapar ve her yıl kazancının 4000 dirhemden fazlasını fakirlere dağıtır, alimlerin, muhaddislerin, talebelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılar ve ayrıca onlara para dağıtarak tevazu ile bunları ihtiyacınız olan yere sarf edin ve Allah'a hamd edin. Çünkü verdiğim bu mal hakikatte benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allahü Teala'nın ihsan ve kereminden benim elimden size gönderdiğidir buyurmuştur. Böylece ilim ehlini maddi bakımdan başkalarına minnettar bırakmaz, rahat çalışmalarını temin ederdi. Kendi evine de bol harcar, evine harc ettiği kadar da fakirlere sadaka verir, zenginlere de hediyeler verirdi. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği şu hadisi şerifi söylerdi. Mü'minlere başkasına muhtaç olmaması için 4000 dirhem kâfidir. İmam-ı Azam Hazretleri başka bir zaman nasihatlerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse, efendim, dilimle Allahü Teala'yı zikrediyorum ve kalbimle yapamıyorum. Ne yapayım? Diye sorunca, şükret. Hiç olmazsa bir organın, dilin itaatkâr oluyor. Senden bir uzva bu iş için yol açılmış. İnşallah bir gün kalp de ona uyar buyurdu. Akıllı bir kimse kendine zulmeden birini mazur görebilir mi diye sorduklarında, tabii mazur görebilir. Fakat zulmedeni Allahü Teala'nın gönderdiği bir musibet olarak kabul etmek, imtihan edildiğini, günahları sebebiyle veya yüksek dereceye kavuşturulması için şartıyla dedi. Reddedilmemek için Allahü Teala'ya itaate devam etmek saadetin, tövbesinin kabul olunacağını umarak tövbe etme ümidiyle isyanda ısrar ve günaha devam etmek şekavetin alametidir. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkârlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. Korku Allahü Teala'nın adaletinden, ümit ise lütfundandır. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Akıllı korktuğu şey başına gelmeden önce onun çaresine bakandır. Allah korkusu seni ona ulaştırır ve kendini beğenmekten uzaklaştırır. Dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken alçak gönüllü ol. Zenginlere karşı izzetli davranman tevazu, fakirlere karşı alçak gönüllü olman şereftir. Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Nefsine ait bir şeyi güzel gören kimse ayıplarını ve kusurlarını görmez. Her hususta nefsini itham edenlerden başkası kendi kusurlarını göremez. Her çeşit üzüntü